sağladığı için gene aslında geniş bir hacim hissi uyandırdı. Salondaki mobilyalar genellikle kendi tasarımımız. Koltuğu yaptırdık, yemek masasını o şekilde yaptırdık. Ev sahibinin tarzı genelde daha spor bir tarzdı. Bunu yakalayabilmek için mermer bir masa yaptırmamıza rağmen daha spor, böyle yuvarlak detaylı ayaklar yaptırdık onunla beraber. Masamızın şekli elips şeklinde. Bunun aslında birkaç sebebi var. Birincisi hem daha spor duruyor olması, hem de bulunduğu hacimde çok fazla yer kaplamıyor. Yani aslında büyük bir masa fakat elips olduğu için böyle oyunlarla biraz büyük göstermeye çalıştık açıkçası. Yemek masasının yanındaki sandalyeler gene böyle biraz casual, spor tarzında ve hazeran detaylı ahşap sandalyeler. Hep bükümlü köşeleri. Yemek masasının yanına da ev sahibinin çok sevdiği tablolardan bir tanesi Haluk Akakçe'nin bir tablosunu ona hediye geldi. Çok sevinerek onu da oraya yerleştirmiş olduk aslında. Salonda bir şöminemiz vardı. Biz bu şömineyi koruduk. Şömineye bakan bir yerleşim oluşturduk. Ve bu şöminenin üzerine televizyonumuzu yerleştirdik. Onun yanında da aslında tam korkuluğun altında kalan bir detay çıkıyordu. Oraya da bir odunluk yapmayı tercih ettik. Bu odunluk detayları bu dağ evi havasına yakıştığını düşünerek aslında bu şekilde yaptık. Şöminenin diğer yanında ise bir oturma alanı oluşturduk. Aslında bir tezgah gibi. Bunun üzerine minderler yaptırdık. Bunu yaparken o bölümü de aslında aynı malzemeyle devam ettik. Evin içerisinde kullandığımız diğer başka bir malzemeyle. Biraz beton esaslı, beton görünümlü bir malzeme. Bu malzemeyle de bu alanı da kaplamış olduk. Bunda hafif böyle kremsi gri tonları tercih ettik. Ev aslında ışık almasını istediğimiz için bol bol hep duvarları beyaza boyadık ve onunla da böyle güzel krem bir renkte bir koltuk yaptırdık. Evde rustik tarzı perdeler kullandık. Çünkü hep işte o dağ evi havasını yansıtması için o perdeleri kullandık. Salonun tavan yüksekliği 6 metre kadar bir yükseklik aslında. Bu yüzden büyük büyük avizeler tercih ettik küçücük durmaması için aslında. Ve onları sarkıt şeklinde tercih ettik. Çünkü burası aslında böyle kendini gösteren bir salon. Ona böyle ufak ufak avizeler olmazdı. O yüzden böyle çok ampullü, daha böyle devasa. Fakat bir yandan da hep dediğim gibi spor avizeler tercih etmeye çalıştık aslında. Evde masif parke kullandık döşemede. Bu masif parkeyi zaten hep doğal malzemeleri seviyoruz ve çok sık kullanıyoruz. O masif parkeyle de bütünleştirebilmek için daha böyle beton görünümlü malzemelere gittik aslında. Hep onunla uyarlamaya çalıştık. Köprünün, yani salondaki ana köprünün altını demir bıraktık. Bunu yapmamızın sebebi biraz endüstriyel bir hava katmaktı. Aslında alt katla üst katı birbirinden ayıran ana öğelerden biri bu. Alt kat biraz daha böyle kozi, sıcak iken üst katı biraz daha endüstriyel. İşte çalışma masasının, çalışma odasının olabileceği bir alan olarak kurguladığımız için orayı biraz daha endüstriyel bıraktık. O yüzden aslında üst katın malzemesi beton görünümlüyken alt katın malzemesi ise sıcak parke olarak düşünüldü. Ev sahibi hiç mutfağa girmeyen biri açıkçası. Yani mutfakta çok böyle basit, hani hiç böyle ne bileyim büyük büyük fırınlar istemedi, işte tepanyağı ocaklar istemedi, daha böyle basit şeyler istedi aslında. Sadece tek bir isteği vardı, bir ada mutfak istedi aslında. Bu ada mutfağın içinde de bir ocak vesaire değil ya da elektrik bağlantılı olan herhangi bir şey değil, sadece bir oturma alanı ve çekmece ünitesi istedi. Mutfağı buna göre konuşlandırdık. Mutfakta en önemli şey büyük bir cephe. Burası aslında bir site, cephede çok fazla şeyi değiştiremememize rağmen
mutfağın penceresini kırıp orayı biraz açtık aslında. Çünkü çok dar bir penceresi vardı. Oraya bir sürgü pencere koyduk. Sürgü kapı aslında koyduk. Bu ev satın alındığında mutfakta inanılmaz bir derinlik vardı. Yani o 6 metre kot mutfakta da vardı yükseklik. Bunu önlemek amacıyla aslında bir tavan süsü yaptık orada. Gene ahşap, diğer evin diğer malzemeleriyle bütünleşebilmesi açısından aynı malzemeyi meşe kaplama kullandık. Ve bir tavan süsü yaptık. Biraz daha böyle ışığını azalttık aslında, dimli yaptık. Daha az ışıkta, daha kozi bir ortam oluşturmaya çalıştık mutfakta. Ev sahibinin tarzı çok spor ve bunun emarelerini mutfakta da görebiliriz. Yani hiç kulpsuz aslında bütün dolaplarımız. Hepsi basaç kapak. Genelde toprak tonlarına yakın ama biraz daha koyu tonlar tercih ettik mutfaktan. Yer döşememiz ise orada da seramik aslında. Zaten orası bütünleşiyor bütün evin girişiyle ve holle. Aynı malzemeyle aslında içeriye kadar devam edildi. Biraz daha böyle oturması rahat, yumuşak tabureler tercih edildi.

Şu anda evin ebeveyn yatak odasındayız. Bu odada da aslında evde hep malzeme bütünlüğüne önem verdik ve bütün projelerimizde bu böyle. Yani farklı farklı çok fazla malzeme sokmamaya çalışıyoruz aslında eve. Burada da aynı ahşaptan, aynı meşe kaplamadan devam ettik. Gene salondaki gibi ya da evin diğer mekanlarındaki gibi. Yatak arkası için bir yatak başı düşünmedik. Onun yerine ahşaptan lambirilerle böyle bir oyun yaptık. Hem tek başına tek güzel görünmesin diye biraz onu böyle hareketlendirmek amaçlı çıta çıta yaptık bazı bölümlerini. Geri kalan bölümünde ise daha sade geçip bir led detayı yaptık aslında. Bir kitabınızı koyabilirsiniz diye düşündük ev sahibi için. Ya da işte gözlüklerini koyabilir atıyorum yatmadan önce vesaire gibi. Yatak başının yanında iki tane sarkıt kullandık aslında. Bunlar yatak başı aydınlatması görevini görüyorlar bu sarkıtlar. Altlarında gene aynı dilde bir komodin tasarladık altına. Gene duvar dilinde aslında. Bu şekilde aynı görüntüyü iki yerde de devam ettirmiş olduk. Aynı çıta detayı makyaj masasının arkasında da devam edildi. Burada farklı bir dil oluşturuldu. O makyaj masası sanki böyle bir bütün dolabı bir yırtık şeklinde kesiyormuşçasına tasarlandı. Geriye kalan dolap detayı bütün de bembeyaz devam ediyor aslında ve kendinden kulplu. Hiç dışarıdan bir kulp görmüyorsunuz, dümdüz bembeyaz bir duvar görüyorsunuz. Sadece gittiğinizde işte yanına yaklaştığınızda onun bir kulp olduğunu anlayıp içini açıp işte eşyalarınıza ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde çok fazla karmaşadan uzak tutmaya çalıştık aslında. Bu makyaj masasının yırtık detayı yatayda da bir raf şeklinde devam ettirildi. Makyaj masası arkasında da bir ayna oluşturuldu. Bu aynada da arkasında bir led yapıldı ki kullanışlı olsun aslında o ayna, daha elverişli olsun diye. Yerde aynı parkeyle devam ediyor aslında ebeveyn odalarında da, ebeveyn odasında ve diğer yatak odalarında da. Malzeme bütünlüğü açısından hep aynı malzeme devam ediyor aslında. Birebir dışarıya çıkışı var ebeveyn odasının. Aşağı kadar yani yere kadar sürgü cam. Ebeveyn odasından direkt birebir girilen bir ebeveyn banyosu var aslında. Burada özellikle cam kapı tercih ettik ki böyle gün ışığı alabilen bir alan olsun. Bütün duşlarda aslında evde genelde hiç duş akabini tercih etmedik. Onun yerine tek cam tercih ettik. Küçük ev sahibimizin en sevdiği hobilerinden biri tırmanıştı. Sürekli işte alışveriş merkezlerine gidip duvarlara tırmanıyordu. Bu evde de böyle bir şansımız vardı aslında. Neden? Çünkü yüksek bir evdi aslında. Bazı kısımlarını asma tavanla kapatırken onun odasının üzerini kapamamaya karar verdik. Ve bu bize şöyle bir katkı sağladı aslında. Bir tırmanış duvarı yapabildik. Bu tırmanış duvarının yüksekliği 6 metre. Aslında AVM alışveriş merkezlerindekiler de 6 metre civarında. O yüzden gayet tatmin edildi.

gidici oldu onun için aslında. Buna da işte güvenliği açısından bir emniyet kemeri aldık ve işte onun böyle bir makarasını demirle sabitledik. Yatağın üzerine bir kat daha yaptık. Bunu bizim yapma sebebimiz aslında oyun alanıydı. Hani işte tırmanıyor oradan aslında küçük ev sahibimiz. Ondan sonra yukarıda oynayabiliyor, arkadaşları geliyor. Orada vakit geçiriyorlar gibi düşünerek. Yatak başında raflar yaptık aslında. Oraya oyuncaklarını koyuyor genelde. Biz işte biraz daha büyüdüğünde kitaplarını koyar diye düşünerek aslında o rafları yaptık. Burada bir LED detayımız var aynı zamanda yatak başında. Hemen yatak başından aslında onun da anahtarı. Oradan açıp kapatabiliyor çok rahat bir şekilde. Gardıropları biz bir yere kadar gardırop yapıp üzerini gene lambri ile kapattık. Siz baktığınızda dışarıdan gene dümdüz bir duvar görüyorsunuz aslında. Hani hiç böyle şey kesintili, kırıklı çıkıklı bir alan görmüyorsunuz. Onun yerine dümdüz bir duvar görüyorsunuz. O kulp detayı bütün duvar boyunca devam ediyor aslında, bütün yükseklik boyunca. Bir de gene burada bir yırtık var o duvarda ve orada da bir çalışma masası ve yanında da raflar oluşturduk. Burada bir renk katmak istediğimiz için aslında sarı renginden gittik. Bu odada aydınlatma olarak gene oda yüksek bir oda olduğu için küçük bir aydınlatma yapmak istemedik. Daha geniş bir aydınlatma koymak istedik. Bir yandan da çocuk odası olduğu için aslında biraz daha böyle soft bir aydınlatma seçtik buraya. Bulut şeklinde bir aydınlatma satın aldık aslında. Bunu satın aldık. Burada bir de perde detayında aslında perdelerde biraz daha böyle işte çocuksu bir renk seçtik. Turkuaz gibi ama daha soft bir turkuaz aslında. Açık bir renk gibi.

Salondan çıkan merdivenler direkt çalışma odasına çıkıyor aslında. Şu anda çalışma odasındayız. O merdivenlerdeki malzemeyle aynı malzeme kullanıldı buranın da döşemesinde. Gene bahsettiğim mikro beton malzemesi aslında bu. Sıfır ders, böyle bir derinlik hissi olduğu için bu malzemeyi çok seviyoruz. Evin ilk toplantılarına, görüşmelerimize başladığımızda da en önemli şey onun için aslında kitaplıktı. Hep kitaplık, kitaplık, kitaplıktan başladık. Buradayken hani salona da hakim olabilmesi, işte çalışırken bir yandan aşağıyı görebilmesi, zaten yalnız olduğu için hani ses vesaire beni hiç rahatsız etmez. Ben televizyon açıkken de çalışabilirim diye düşünerekten aslında bu şekilde açık bir mekan olarak tasarlandı çalışma odası. LED detaylarıyla kitaplık biraz daha sıcak hale getirildi ve spor bir şekilde bırakıldı aslında. Çok böyle oymalı vesaire bir şey eklenmedi, bir detay. Özellikle daha günümüz mimarisinde tasarlandı. Merdivenden çıktığınızda ilk gördüğünüz şey aslında kitaplık oluyor. Sonra arkanızı döndüğünüzde ise bu sefer çalışma odasını görmüş oluyorsunuz. Yani çalışma odasından aslında direkt aşağıya baktığınızda bütün salona hakim oluyorsunuz. Çalışma odasının kırma bir çatısı var aslında. Bu kırma çatı bize bu akordeon lambayı aslında tavandan bağlama lüksünü kazandırdı. Biz aynı şekilde bu sefer sarkıt gibi kullanarak o akordeon lambayı böyle kendimize göre nasıl rahat edeceksek ona göre çekiştirebileceğimiz şekilde konumlandırmış olduk. Yani bir masa lambası gibi oldu aslında. Ev sahibinin birincil ihtiyacı aslında okuduğu kitapları bir şekilde düzgün bir şekilde depolayabilmekti. Ve bu kitapların gerçekten hepsini okuyor bir şekilde. Bunun için de ev çalışma odasında uygun bir alan sağlamaya çalıştık. Bunun için buraya bir oturma grubu, böyle cam kenarında ufak kahvesini de içip kitabını okuyabileceği bir berjer yerleştirdik. Şile Ömerli taraflarında tasarımını gerçekleştirdiğim ev bu şekilde. Umarım keyifle izlemişsinizdir.

Bugün İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Asmalı Mescid'de eski bir fabrikadan dönüşmüş 70 metrekare 1+1 daireye konuk oluyoruz. Küçük balkonu, yüksek tavanları ve duvarlarda bulunan tuğla döşemesiyle eski İstanbul evlerinin görünümünde olan bu dairenin detaylarını ev sahibinden dinleyelim.

Merhabalar, ben Moşe Erlyon. Asmalı Mescid'deki daireme hoş geldiniz. Ben 3 senedir bu apartmanda yaşıyorum. Çok mutluyum. 70 metrekarelik bir apartmandan bahsediyoruz. Tavanları çok yüksek olduğu için çok ferah. Bir de küçük balkonum var. Balkona çıktığınızda kendinizi Roma'nın, Paris'in arka sokaklarındaymış gibi bir hisle karşılaşmış buluyorsunuz. Ev aslında açık plan. Şu anda salonunda oturuyoruz ama gerçekten tek bir odadan bahsediyoruz. 1+1 o demek zaten. Bir yatak odası, bir salonumuz var. Fakat salon açık plan olduğu için gerçekten hem oturma düzenim bu tarafta, hem kitaplığım bu tarafta, ufak bir şöminesi var. Yatak odasına arkamdan görüldüğü kapıdan giriliyor. Diğer tarafı ise zaten mutfak, aynı odanın içinde. Açık mutfağı çok seviyorum çünkü gerçekten çok kullanışlı. Hem misafir ağırladığınızda tek odada herkesi ağırlayabiliyorsunuz, hem de pişirdiğiniz zaman insanlardan uzak kalmıyorsunuz.

Bu apartmanı döşerken aslında apartmanın ruhu bana gerçekten bir yerde çoban oldu diyebilirim. Duvarlar tuğlu olduğundan ve yüksek tavanlı olduğundan, tavanların da tuğlu olduğundan zaten bir kızıl tona hakimdi apartman. Ahşap doğramalarda gerçekten eskiden kalma olduğu için o havasını bozmak istemedim. Bu doğadan gelen renklere uyum sağlamak için farklı ahşap tonları, biraz pirinç, deride bile taba rengini kullanmaya çalıştım bu duvardan gelen kızıllığı yansıtsın diye. Bu odada epey bir vakit geçiriyorum çünkü bir büyük koltuğum var. Onun rahat olmasına çok dikkat ettim. Okumayı seven ve dinlenen, pazar günleri orada keyif yapan biri olduğum için iki iskemlem var. Onların da farklı olması benim için çok önemliydi. Tasarımcılarla çalışmak da keyifli oluyor tabii. Amerika'dan getirdiğim birkaç şey vardı. Şu resim benim için çok önemli. Çok sevdiğim bir sanatçının fotoğrafı aslında. Bir şekilde minimal olmaya çalışan bir insanım ama evinde yaşanmışlık olduğunun hissedilmesini isterim. Deri koltuk benim için çok önemliydi dediğim gibi. Gerçekten çok minimal, belki de bir İtalyan tasarımı kadar yalın. Fakat ben yine de Türk dokunuşlarının, bir İstanbul dokunuşlarının olmasını istedim. Ve gerçekten kapalı çarşıdan eski Suzani parçalar bulup onları yastık yaptım gördüğünüz üzere. Ufak detaylarda dikkat edeceksiniz. Ev ne kadar yalın olsa bile bir İstanbul hali var. Antik pazarları, ufak eski dükkanları, nostaljik dükkanları dolaşıp küçük küçük objeler bulmaktan keyif alıyorum. Halı bana göre bir odayı çıpalayan en büyük unsurlardan biridir. Çünkü tabanda göreceğiniz en büyük detay halınızdır. Buradaki halı doğudan gelen bir yünlü kök boyasıyla boyanmış. Gerçekten acı kahve, koyu bir kahve olan bir halıdan bahsediyoruz. Ortadaki kahve masası ve ortada odanın ortasında olan bu masalar genelde pek fonksiyonel olmuyor. Çok ince ve cılız kalabiliyorlar. Ben daha böyle bir davulumsu ve rahatlıkla üzerini doldurabileceğim, hatta misafirler geldiğinde onları ağırlayabileceğim bir masa seçtim. Benim için önemli olan gerçekten dost meclisi olduğunda bu odada herkesin keyifli oturması, sohbet etmesi ve güzel zaman geçirmesi.

Ben davetiye çiçek sektöründe senelerdir çalıştığım için açıkçası gerçek olmayan hiçbir bitkiyi evimde istemiyorum diyebilirim. Şöyle diyeyim size, daha fazla kaktüslerim var. Onlar daha uzun süreli ve daha az bakıma ihtiyacı olan bitkiler. Ama gerçekten eğer vaktim olsa ve evde çok zaman geçirsem, bitkilerin dekorasyonda ve ev hayatında doğayı içeri taşımaktaki güzelliği gerçekten kayda değer. Hepinize tavsiye ediyorum. Ben gerçekten açık yaşamaktan keyif alan biriyim. Perde bu evin yalınlığına belki de çok yakışmayacaktı. Onun için storelarım var. İnişli çıkışlı, raw halinde olan storelarım var. Duvarlarda daha fazla fotoğraf göreceksiniz. Çünkü ben fotoğraf sanatını gerçekten çok seviyorum. Bunlardan bir tanesi bir Tayland'da keşiş, diğeri de İtalya'da, Venedik'te yürüyen bir kadın. O bana gerçekten hayatın hızını ve durmam gerektiğini hatırlatıyor. O yüzden o iki resmi çok seviyorum. Arkamda hemen iki tane ahşap oyma şey göreceksiniz, kolon göreceksiniz. Bunlar da aslında Kayseri'de zamanında köy evlerinde ahşap kapılarda onları kilitlemek için yatay konulan sütunlar. Onları ayrı ayrı buldum ve çok hoşuma gittiği için öylecine duvara yaslanmış bir vaziyette Anadolu'dan da evimde bir parça olsun istemiştim. Kitaplığımın hemen üstünde, aslında kitaplığım aşağı yukarı 2, 4, 6 kat diyebiliriz. Her katı anılarla dolu. En üstünde çok sevdiğim arkadaşlarımın bana hediye ettikleri maskeler var. Bunlar Afrika maskeleri. Altında hamam tasları göreceksiniz. Onun dışında şu oyma olan ve doğrama olan yuvarlak mumluk da çok enteresan. Onu da Çukur Cuma'da çok sevdiğim bir antikacı arkadaşımdan aldım. Onlar aslında bir çiftti ve sanıyorum eski bir kiliseden çıkmaydılar. Bir tanesi tamir edilmek üzere geri gitti. Onun dışında tekrar çok sevdiğim ve birlikte çalıştığım bir seramikçi arkadaşımın yaptığı bu küreler var. Onların da gerçekten doğadan ahşapla birleşmiş halleri var. Farklı farklı, yani hayatta bana dokunmuş olan ve izleri olan her şeyden bir şeyi görebilirsiniz. Mesela ben Büyükada'dan çok bahsediyorum ve çok seviyorum. Çocukluğum orada geçti. Bu da oradan aslında bir eski Rum evinin kapı tokmağı. Zamanında ziller yokmuş. Bunlar kullanılırmış.

Yatak odamda da en çok hoşuma giden detaylar, bütün apartmanda hoşuma giden detaylar, kirişler, duvardaki tuğlalar, tavanın yüksek olması, evin arka tarafına bakan, sokağa bakan bir pencerem de var. Dolayısıyla her ne kadar tuğlalarla örülmüş bir oda olsa bile gün ışığı görüyor. Çok sade ve yalın.

Kalın bir yatak seçtim. Kasten arkasında başlığı olsun istemedim. Çünkü tuğlalarla savaşan bir parça arzu etmemiştim. Üzerinde şu anda aslında kendi yaptığım bir yağlı boya resim var. Bir de karşısında çok sevdiğim bir Afrikalı kadının suratı var. Gerçekten bana enerji veren bir resim. Yatak odam çok yalın. Zamanında bir de giyim odası olan küçük bir kirişten geçilen bir alan var. Kapaksız dolaplar, üstü de açık dolap olmayan açık alanları tercih ediyorum. Çünkü günlük hayatımda bunlar epey pratik oluyor benim için. Banyonun en hoşuma giden özelliği gerçekten adeta mermer bir küp olması ve belki de İstanbul'a ziyaret ettiğinizde kendinizi bir hamamda hissetmek isteyeceksiniz. O hissi bana veren bir banyodan bahsediyoruz.

Şimdi mutfağıma hoş geldiniz. Daha önce bahsettiğim gibi mutfak ve salon aslında tek bir oda. Fakat burada görülmez bir şekilde ben hem koltuğun sırtını vererek hem de masanın sırtını vererek odayı ortadan ayırmış bulunuyorum. Yemek masası ahşap, aslında kendi tasarımım. Bunu çok sevdiğim bir marangoz abiyle birlikte yaptık. Altına da odayı keseceği için iki tarafta da iskemle olmasın diye bir bank yaptırdık. Dolayısıyla orada 3 kişi, 4 kişi oturabiliyor. Masanın başlarına gelen 2 tane küçük taburem var. Artı şu iskemlelerde bu masanın kapasitesi gerçekten 8-9 kişiye kadar çıkabiliyor. Arkada mutfağın açık olması, bu setin, bu materyali de çok seviyorum gerçekten. Coriander denilen bir materyal. Gerçekten zaten bütün eksperler söyler, ideal bir mutfak, bir üçgendir aslında. Buzdolabı, yemek masası ve çalışacağınız alan. Onun dışında bu gördüğünüz gibi açık bir sistem. Üst dolaplar yok. Bu da benim için çok sevdiğim bir yöntem. Çünkü bütün tabaklarım, bardaklarım, her şeyim elimin altında. Masaya servis yapmak ve onları toparlamak çok daha kolay oluyor. Bu raf her zaman vardı fakat ben sonradan bu rafla aynı olan 3 rafı daha ekledim. Bir şekilde ahşabın ve bütün onun profilinin aynı olmasına çok dikkat ettim. Orada da işte çay bardaklarım ve birkaç tane daha ihtiyacım olan şeyi açıkta hem güzel bir şekilde bir görsel yaratabildim hem de kullanışlı bir hale sokabildim. Buzdolabının sağ tarafında ise yine çok açık ve kullanışı elverişli bir kilerim var. O kiler de açık bir kiler. Benim için kavanoz çok önemli. Kavanozlarla birlikte her gün haşır neşir olmak durumundayım. Masanın üstünde yine çok yalın 3 tane lamba var. Bunlar daha fazla kolye pandant dedikleri bir şekil. Onların demiri olması çok önemli. Yemek odasında gerçekten ışığı ayarlayabilmeniz lazım. Gördüğünüz gibi her şey çok kompakt. Her şey birbiriyle ilişkide fakat bir şekilde de saklı. Bu arka duvar bitiş şekli çok önemli çünkü gerçekten eve geldiğinizde bu odak noktanız birebir gördüğünüz bir şey. Bu beton sıvama denilen bir sistemle yapılıyor. O gri benim için gerçekten çok evi yalın gösteren bir doku. Onun dışında yukarıda da gördüğünüz gibi şurada siyah bir boru var. Yani su kombiden öyle gidiyor. Dünyanın her

de loft dedikleri ve eski fabrikadan dönüşüm yapan apartmanlarda bu tip detayların aslında kapanmadığını görürsünüz. Bu da eve karakter verir.

evinizde gerçekten her köşede bir anınızın olması o evi mutlu ve sıcak kılıyor. Misafirleriniz de geldiğinde o enerjiyi gerçekten hissedebiliyorlar. Umarım turumuzdan hoşlanmışsınızdır. Her metrekaresini sizle paylaşmaya çalıştım. İyi günler.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir. Burası Türkiye'nin portakal bahçesi Antalya. Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı II. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen II. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleia olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antalya, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı, nar cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş. Birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ ilk dönemlerde Rhadestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfurdağ ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta. Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda. Yemyeşil Trakya gerçekten bir doğa cenneti. Istıranca'ya tırmanan Kırklareli rotasındaki ormanlar, Tekirdağ-Hoşköy arasındaki deniz ve çam ormanları, Gelibolu yönündeki bağlarda yaprakların yeşilden kırmızıya, kırmızıdan turuncuya dönüşüyle Tekirdağ, uzaklarda tepelere kurulmuş bir köy resmi gibi. Evliya Çelebi, deniz kıyısında büyük bir liman olup, Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi, Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki, gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı bayırlar eteğinde, güneyden kuzeye uzunlamasına deniz kenarında kurulmuş ve günden güne mamur olmada bir iskele şehridir.

Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Türkiye'nin turizm konusunda en gelişmiş şehirlerinden biri. Burası şifalı sularıyla ünlü kent Balıkesir. Balıkesir adını günümüzde ikiye ayrılan eski merkez ilçesinden almakta. İlin eski adı Karase olup 1926 yılında Balıkesir olmuş. Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler.

ayetler mevcut. Roma İmparatoru Balıkesir çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adrianutere lakabını almış. Ardından yine burada bir şato yaptırmış. Bu şatonun adı Paleo Castro olarak bilinmekte. Balıkesir adının da bu kelimeden geldiği düşünülüyor. Paleo Castro'nun anlamı ise eski hisar. Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin Balıkhisar veya Balıkhisar kelimelerinden geldiğini de söylemekte. Balıkesir, Ege ve Marmara Denizi kıyılarındaki mavi bayraklı plajları, Kaz Dağları'nın tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parklarıyla herkes için farklı hazineler gizliyor. Antik dönemlerden beri kullanılan şifalı kaplıcalarıyla günümüzde de önemli bir sağlık turizmi merkezi olan Balıkesir, binlerce yıllık uzun tarihlere sahip antik kentleriyle ise tarih ve kültür turlarının değişmez adresleri arasında. Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara M.Ö. 8000 ila 3000 yılları arasında yerleşildiği ortaya çıkmış. Her dönem ziyaretçilerini etkisi altına almayı başaran bir şehir olan Balıkesir, şairlere de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da bu güzel kenti dizelerine şöyle aktarmıştır. Hani gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum, seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Balıkesir, jeostratejik konumu, coğrafi özellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesi. Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehir, tarihi, mimari, iktisadi, kültür sanat ve edebiyat gibi özellikleriyle de öne çıkmakta. Bu zenginlikler pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamış. Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karasi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet dönemi ve özellikle de milli mücadelede üstlendiği öncü rolle her zaman önemli bir şehir olmuştur. Önemli tarihi ve doğal yapıların bulunduğu şehirde pek çok kültürel yapı mevcut. Büyük bir bölümünün ağaçlarla kaplı olduğu kentte sessiz ve sakin bir yaşam bulunmaktadır. Kilometrelerce uzunluğunda sahil şeridine sahip olan Balıkesir, temiz deniziyle de ön plana çıkmaktadır.

Nurcan Tekneci, kurumsal dünyada yıllarca yöneticilik yaptı. Ama bir gün kendi hayatının yöneticisi olmaya karar verdi. Eşiyle birlikte Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, doğanın kalbinde yeniden bir yaşam kurdu. Şehirde bulamadığı huzuru doğada arıların kanat sesinde buldu. Ürettiği ballarla sadece bir işi değil, ailesiyle daha çok vakit geçirebildiği bambaşka bir hayatı oldu. Ve bu bölümde cesaretin ve yeniden başlamanın hikayesine tanık olacağız.

Ben Nurcan Tekneci, 36 yaşındayım. Aslen İzmirliyim. 5 sene önce Düzce Gölyaka'ya göç ettim. Benim eşim aslen Gölyaka Düzceli. İzmir'den İstanbul'a okulum sebebiyle geldim. İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans mezunuyum ben. Uzunca bir süre kurumsal firmalarda çalıştım İstanbul'da. Yaklaşık 8 sene kurumsal firmalarda çalıştıktan sonra da oğlumun doğumuyla beraber köye göç yolculuğumuz başlamış oldu aslında. Oğlum doğduktan sonra ben kurumsal firmalarda çalışmaya devam ederken onunla hiç vakit geçiremedim. Bakıcılarla büyüdü. Gerek yatılı gerek de günlük bakıcılarımız oldu. Hep devamlı bakıcı değiştirmek zorunda kalmıştık. Asıl biz bu kararı vermemiz pandemi sırasında bir kahvaltı sofrasında gerçekleşti. Çünkü 45 günlük bir sürede biz evde kaldığımız dönem olmuştu. Herkes hatırlar buradan. Orada aslında şeyin farkına vardık. Oğlumuzla bu zamana kadar hiç vakit geçirmemişiz. Onunla hiçbir şey paylaşmamışız. Oğlum o zamanlar 1,5-2 yaşına girmek üzereydi. Ve en önemlisi şunu fark ettim aslında. Bu zamana kadar hep tüketmişiz. Tüketim, tüketim, tüketim. Aslında minimal şeylerle de hayatın devam edebildiğini öğrendiğimiz anda dedik ki biz buradan kalkıp köye göç edelim. Böylelikle hem oğluma zaman ayırabilecektim, hem kendi işimi yapabilecektim. Tabii bu tam olarak bu söylediğimiz kadar da kolay olmadı.

köye göç etmeye karar verdiğimizde eşimle öncelikli olarak kendimiz bir istişare yaptık. Hani evet, çok çılgınca bir fikir. Baktığınızda üniversite mezunuyum, çok güzel işlerimiz var, maaşlarımız çok güzel, maddi durumumuz çok yerinde. Bu baktığınızda delilikti aslında ama eşimle istişare yaptık. Ne iş yaparız, ne yaparız diye. Birkaç sektör baktık çiftçiliğe dair. İşte tavukçuluk olabilir, hayvan bakımı olabilir, bitki olabilir, mantar yetiştiriciliği olabilir vesaire derken hiç arıcılık yoktu aklımızda. Bir gün böyle bir televizyon izlerken o pandemi sürecinde arıcılık videoları karşımıza çıkmaya başladı. Bence bu da bir hayat tesadüfü olabilir. Biraz daha derinlemesine videolarla biz bu işi nasıl yapabiliriz diye bir araştırmaya başladık. Sonrasında da Düzce Üniversitesi'nde arıcılık programı olduğunu öğrendik. Ve hemen sosyal medya üzerinden Düzce Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretimi bölümü arıcılık programındaki hocalarımıza yazdık. Biz İstanbul'dayız, arıcılık yapmak istiyoruz ve oraya göç edeceğiz. Bize tavsiyeleriniz ne olur diye. Hocalarımızdan çok olumlu, çok güzel dönüşler aldık. Siz bir gelin, burada her şeyi yoluna koyarız, hale yola koyar ve size yardımcı oluruz dediler. Sonrasında biraz daha araştırmalarımızı yoğunlaştırınca dedik ki biz arıcılık yapabiliriz. Peki neden arıcılığı seçtik? Sebebi hem düşük maliyetlerle yüksek katma değerli ürünler üretirseniz daha böyle yapılabilir bir iş olduğunu gördük arıcılığın. Dediğim gibi araştırmalar sonucumuzda da karar verdikten sonra sıra ailelerimize söylemeye geldi. Bizim için en zor süreç bu oldu. Önce babama söyledik. Babam delirmiş olduğumu düşündü. Çünkü onun gözünde işte 30 yaşında üniversite mezunu, hali vakti yerinde, işi yerinde, gayet de yöneticilik yapan bir kız çocuğuyum onun gözünde. Hani böcek mi bakacaksın dedi. Senin hiç bilmediğin bir işte dağda bayırda ne işin var? Bir de ben şehirde büyüdüm. İzmir'in merkezinde büyüdüm. Köy hayatı bilmiyorum. Bir küstürdüm onları. Babam küstü. Hatta eşimin beni zorladığını falan düşündü. Ama bizim çabalarımızla, bizim gayretimizle bunun sonradan böyle olmadığını onlara gösterme fırsatımız oldu. Eşimin ailesi burada olmalarına rağmen, köyde olmalarına rağmen gelmemizi hiç istemediler. Delilik gibi gördüler, çılgınlık gibi gördüler. Ancak biz kararlıydık, yapacağımıza gönülden inanıyorduk. Bir gecede bütün evimizi toplayıp bir valize sığdırıp Kasım yaklaşık olarak 2021'de de göç yolculuğumuzu başlatmış olduk.

0: İşte izinli günümüz oluyordu. Gel hadi Düzce'ye gidelim. Bir iki gün kalıyorduk burada. Bize çok iyi geliyordu. İki saatte geliyoruz. Şimdi o kalabalık İstanbul'un içerisinden böyle doğanın içine geldiğimizde, yeşil Düzce'mize geldiğimizde insan bir mutluluğa düşüyor yani. Bir daha geri gitmek hep bir zordu. Her geldiğimizde geri gitmek biraz daha zordu. Ağırlık çöktü.
1: İlk etapta hemen çok büyük bütçelerle, çünkü kısıtlı bütçelerle gelmiştik buraya. O bizi biraz korkuttuğu için daha temkinli, daha böyle yavaş adımlarla ilerlemeyi planladık. İlk etapta 5 tane kovan almıştık. O 5 kovanla aslında ne yapacağımızı bir planlamak istedik eşimle beraber. 5 kovanımızı aldık, uygulamalara, çalışmalara başladık ve o sene Temmuz ayında ilk bal asadımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 20 kavanoz falan bal almıştık. Bu bizim için çok kıymetli bir süreçti. Çünkü hiç bilmediğiniz bir işe atılıyorsunuz ve ilk ürününüzü, ilk hasadınızı elde ediyorsunuz ve sağ olsunlar arkadaşlarımız, ailemiz, çevremiz ilk hasatlarımızı satın alarak bize destek olmuşlardı. Şimdi ilk hasadımızı aldığımızda, ilk balı tattığımızda eşimle ikimizin de gözleri dolmuştu. Balın sırrını alırken oradan çıkan balı böyle bir tatmak istedik. İlk defa bu hayatta bir şey ürettik. Hep bu zamana kadar tüketip bitirdik. Ama ilk defa bir şey üretince o duyguyu size derler ya anlatılmaz yaşanır diye gerçekten çok duygulanmıştık. Ve ne zaman bir şeyler ters gitse, hatta ne zaman bir şeylerden böyle vazgeçecek olsak, bir şeyler zor olsa bizim için, o ilk tattığımız, ilk ürettiğimiz, o ilk tadını aldığımız bal aklımıza gelir ve şey deriz böyle, tamam ya durmak yok, yola devam, yapacak bir şey yok, illaki zorluklar çıkacak. O ilk balın tadını unutmadığımız için 5. senenin sonunda hala yolumuza çok rahat bir şekilde devam edebiliyoruz.

0: Eşim genelde bu işin biraz daha sistem kısmında ya da vitrin kısmında oluyor. Planlamayı beraber yapıyoruz. İşte bir şey taşınacaksa beraber taşıyoruz, indiriyoruz, kaldırıyoruz.
1: Şimdi arılara biz sadece ticari amaçla bakmıyoruz. Neden bakmıyoruz? Çünkü onlar aslında bizim iş ortaklarımız.
0: Şu el demirlerimizi de pürmüzleyeyim ki olası bir hastalık riskini olanlara taşımayalım. Çünkü biliyorum birinde Allah korusun bir hastalık varsa bununla bütün kovanlara yayılma ihtimali var.
1: Benimki tamam mı?
0: Evet.
1: O zaman ben eldiven takacağım.
0: Sen tak.
1: Biz evet bal satıyoruz, buradan ticari beklentilerimiz oluyor ancak arılarla da uyum içinde çalışmayı önemsiyoruz. Nasıl? Onları incitmemeye çalışıyoruz. Kovan kapaklarını açıp kapatırken dahi onların ezilmemesine özen gösteriyoruz. Körüklerle onlara yaklaşırken bile bu özeni devam ettiriyoruz. Çünkü dediğim gibi onlar bizim iş ortaklarımız. Bizim burada onlarla aramızdaki iş bittikten sonra biz hemen toparlanıp eve gitmiyoruz. Sandalyelerimizi, masalarımızı alıyoruz. Burası bizim aslında bir nevi terapi alanımız. Hem iş yerimiz hem de terapi alanımız. Burada işimiz bittikten sonra serinlikte çayımızı demleyip, çerezlerimizi alıp arılarımızla beraber muhabbet, sohbet eşliğinde kendi terapimizi kendimiz yapmış oluyoruz.
0: Dışarıdan bizim mesleğimiz insanlara kolay geliyor. İşte arıyı koyuyorsun, alıyorsun, arı götürüyor doğadan nektar alıp bal yapıyor, bala çeviriyor. Siz de onu satıyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz ki? Zaten çoğunu arı yapıyor. Aslında dışarıdan öyle görünse de çok öyle değil. Tabii arı yüzyıllardır zaten dünyanın varoluşundan beri yaşayan bir canlı. Biz onların burada ticari olarak arıcılık yapıyoruz. Onlardan yardım alıyoruz. Ama bu işte çok zorluklar var. İşte mesela şu an güneşin altındayız. Burada çalışmak zorundayız güneşin altında. Haricinde risklerimiz de var. Nedir? Arı sahibini tanımayan bir hayvandır. Kovanın kapağını açtığında aslında biz artık tehlikedeyiz.

kendini savunmak için haliyle bize saldırmaya çalışıyor. Bu işlerin en büyük riski budur, işte arı sokmaları. Ama bunu kıyafetle ortadan kaldırmış oluyoruz.

Şimdi çiçeğin bittiği dönemlerde arılar arasında yağmacılık faaliyetleri çok oluyor maalesef ki. Bu da çok istediğimiz bir durum olmadığından böyle gelip giriş deliklerimizi daraltıyoruz ki farklı kovanlardan diğer kovanlara herhangi bir saldırı ve yağma olmasın. Şu şekilde ufaltıyoruz. Burada açık olan uçuş deliklerini çok onları incitmeden şu şekilde kapatıp 3'e indiriyorum ve böylelikle yağmacılık faaliyetlerinin de önüne geçmiş oluyoruz. Şimdi köye göç etmek insanların gözünde belki böyle ne güzel köyde yaşıyorlar, doğanın içinde yaşıyorlar, her şey çok güzel gibi gözüksün istemem açıkçası. Çünkü köye yerleşmenin de belli başlı zorlukları var. Öncelikle maddi kaygı. Çünkü ilk başta da dediğim gibi biz doğayla, canlıyla çalışıyoruz ve doğa her zaman bize adil davranmayabiliyor. Bu sebeple de tabii ki de maddi kaygılarımız oluyor. İlk başladığımızda, ilk geldiğimizde köye maddi kaygılar çok çektik. Çok sıkıntılar çektik. Ancak bu sıkıntılar bizi tabii ki de yıldırmadı. Daha minimal düzeyde yaşamaya çalıştık. Daha her şeyimizi minimal düzeyde tutmaya çalıştık. Böylelikle bir şeyleri aşmış olduk. Ama dediğim gibi karşıdan lütfen şey gözüksün istemiyorum. Köye yerleştiler, çok güzel bir hayatları var. Biz bir kere arıcılık yapıyoruz ve her sene istediğimiz rekolteyi elde edemeyebiliyoruz. 5 sene önce başladım ben arıcılığa. Bu kademeye geleceğimi söyleselerdi inanmazdım. Her şey bizde adım adım. Öncesinde bal üretimi, arıcılığı öğrendik. Sonrasında bal üretiminden sonra katma değerli ürün olarak bal mumuna girdik. Bal mumu piyasasını da gördükten sonra, onu da ele aldıktan sonra şimdi mesela arı sütü üretimine başladık. Orada da yine il tarım müdürümüz Esra Uzun'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü ana elinde arı sütü değerleniyor projesiyle bize gerekli eğitimleri verdi. Buradan Hikmet Kazancı abimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 30 yıllık bir arıcılık geçmişi var. 15 senelik bir arı sütü ve Düzce'de tektir. Onlardan aldığımız eğitimle de ilk 240 gramlık arı sütümüzü üretip ilk müşterilerimizle buluşturduk. Böylelikle aslında bal müşteri portföyümüzün yanında arı sütü müşteri portföyümüzü de sağlamış olduk. Arı sütü üretiminden sonra bal arısı zehri ve daha fazla katma değer ürün olan apilernil ve propolis satışına da geçmeyi planlıyoruz. Aslında en büyük hedefim benim bir arı çiftliği kurmak. Arı çiftliğimde insanların doğru bilinen yanlışları yerinde öğrenmesini çok istiyorum. Gelip kendi balasatlarını kendileri yapmasını istiyorum. Çocukların burada arılarla korkmadan iç içe eğitim görüp arılar hakkında bilgi alıp balın değerini, arı ürünlerinin değerini burada yerinde herkesin aslında gıda okur yazarlığı sağlamak istiyorum tüketiciler için. Bu da benim en büyük hedeflerimden biri. Benim hikayem kurumsal, 8 yıllık çalıştığım kurumsal hayatımı tek kalemde silip köye yerleşmem ve arıcılık yapmamla başladı. 5 senedir köydeyim ve ilk etapta balla başladığım bu serüvene şimdi daha katma değerli ürünler üreterek yolculuğuma devam ediyorum.

0: bildiğimiz futbolu konuşacağız. Yani e-futbol değil.
1: Geleneksel futbolu.
0: Geleneksel futbolu konuşacağız. Ben Fütüristler Derneği'yle böyle bir grubumuzu oraya yazdım. Dedim arkadaşlar, ben bu futbolu kiminle konuşabilirim? Yani gelecekteki futbolu kiminle konuşabilirim diye sordum. Karşıma yine aynı isimler çıktı. Murat, Emrah. Teşekkür ederiz.
1: Biz keyifleriz.
0: İki Fenerbahçeliyle futbolu konuşacağız. Şimdi dünyanın en büyük endüstrilerinden biri bizim bildiğimiz futbol değişiyor. Şimdi gelecekte bu ne kadar değişecek? Ben buna nereden karar verdim? Bu Dünya Kupası bizim biliyorsunuz çok maç seyrettik. O VAR denen şey hayatımıza girdi. Ve hakem hataları yavaş yavaş azalmaya mı başlıyor? Dünyada hakem hatalarının en fazla olduğu spor dalı futbol. Ama en büyük endüstri de futbol. Acaba bu endüstri hakem hatalarına mı bağlı? Yani hakem hataları tercih mi ediliyor? Bunları da konuşabiliriz. Üç şekilde konuşabiliriz bunu. Bir, futbolu konuşalım. Performansları konuşalım. Çünkü hani önümüzdeki 15 yıl içinde bu futbolun, oyuncuların performansı nereye gidecek? Bir, bunu konuşalım. Seyirciyi konuşalım. Bir de kuralları, yani hakemleri konuşalım. Hangisiyle başlayalım?
1: Oyuncular.
0: Oyuncularla başlayalım. Oyuncuların performansıyla başlayalım.
1: Evet.
0: Şimdi 2030 yılında şöyle saçma bir soru sorabilir miyim? Benim öyle bir hakkım var. Burada soruları ben sorarım. Ben futbolun 11 kişi olarak oynanmasını fazla buluyorum. Çünkü artık sıkıldım. Hele İspanya'yı seyrederken onlar aradan bir boşluk bulup kaleye gidecekler diye 3 saat yan pas seyrediyoruz. Evet. En güzel maçlar biri kırmızı kart görünce oluyor. Çünkü o zaman alan buluyorsun, böyle bir şeyler yapıyor oyuncular. Bu oyuncuların performansı da arttıkça acaba dedim ben bu 11 kişi fazla mı? Bu iş 10 kişi mi olmalı? Çünkü statları büyütemeyiz. Çok büyük yatırım. Daha büyük bir statta da boş alan. Saçma bir soru mu?
1: Yok. Hayır. Anlamadım. Daha büyük bir statta gerek yok ama. Daha çok
0: evet, daha az oyuncuyla. Çünkü çok koşmaya başladılar.
1: Evet.
0: Ben eski maçları seyrediyorum. Çok yavaş gelmeye başladı o eski arşivler. Şimdikiler çok yüksek performans gösteriyor. Nereye gidecek bu oyuncuların performansı? Murat sen...
1: Şimdi niye futbol konuşuyoruz ve niye bütün dünya böyle futbolun bu kadar etrafında? Belki onunla ilgili bir küçük parantez açmak isterim ben. Farklı kültürlerden, dinlerden, inanışlardan, eğitimlerden, cinsiyetlerden, ırklardan insanları bir arada tutmanın en kolay yolu eğlence. Futbolda baktığımız zaman bugün insanlığı en çok eğlendiren konulardan bir tanesi. Çünkü içinde taraftarlık var. Birbirimize takılıyoruz. Bazen birbirimizi kızdırıyoruz. Bazen biraz daha ileri gidiyoruz vesaire ama büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. O yüzden de dünyadaki en büyük endüstrilerden bir tanesi. Tabii teknoloji hayatın her alanına girince ister istemez futbola da giriyor. Şimdi eskiden hani saha kenarında oturan birkaç kişi iyi gözlemleyip kendilerine göre analiz yaparken artık biliyoruz hangi oyuncumuz ne kadar süre koştu. Kaç kere topla buluştu, kaç tane doğru pas attı
0: evet.
1: Ve bir de bunu canlı görüyoruz. Tabii hemen arkasından bir de sağlık verilerini de işin içine koyduğumuz zaman o futbolcu da aslında ne elde edebilirdik, ne kadar verimli oynuyor, ne kadar başarılı, kaç yaşına kadar oynar. Şimdi hepsi bir yandan da bir para değeri içeriyor. Dolayısıyla bütün bunları da bir araya getirip artık giderek daha performans odaklı oluyoruz. Böyle olmaya devam edecek gördüğümüz. Ha, ne olacak? Muhtemelen belki yakın zamanda işte ilave bir takım fonksiyonları olan, 3 boyutlu yazıcılarda üretilmiş ilave parçaları olan, ekstra genişletilmiş beyin fonksiyonları, kapasitesi olan Android, yarı insan yarı robot futbolcular veya belki onlar için ayrı bir lige doğru gideriz.
0: Başka bir konu bu. Şimdi ben şey soracaktım ama hızlı geldik bu konuya. Ben hani eskiden vardı ya 4 yabancı hakkı.
1: Evet.
0: Şey olur mu yakında 4 robot hakkı? Her takıma 4 robot hakkı.
1: Bana kalırsa olur. Belki bir

Konumuz futbol. Futbolu konuşacağız. Futbolun geleceğini konuşacağız ya da gelecekteki futbolu konuşacağız. Ben bu

0: Evet, niye olmasın? Dört
1: hani
0: tane
1: hibrit
0: robot.
1: Bir dünyada yaşayacaksak evet. Bir müddet biz bu robotlarla...
2: Belki robot da denebilir ama belki android ya da humanoid diyebiliriz. Yani evet. Vücudundaki bazı parçalar...
1: Türkçe meali.
2: Vücudundaki bazı parçalar güçlendirilmiş, bazı organlar güçlendirilmiş insanlardan bahsediyor olabiliriz. Bu singularity diye bir kavram var ya, işte makineyle, yapay zekayla ya da insanın yakınlaştığı, yakınsadığı, evet. İşte belki de...
0: Tekil olduğu.
2: Aynen, futbolcularda da, oyuncularda da tekil bir vücut ama içerisinde belki de bir bacağı, Ronaldo'nun o çok güçlü olan bacağı var ya.
1: Yani
2: belki
1: 2040
2: de o...
1: yılında bir futbolcu bugünün Ronaldo'sunu oraya modelleyip öyle bir bacak yapılabilir mi oraya?
2: Yapılabilir ve hatta bence mesela her futbolcuda bir uzuvunu, kaleci için mesela sağ kolunu güçlendirme hakkı veriliyor olabilir. Yani bir süre sonra belki de bireyin üzerindeki o oranlar, dört değişiklik, estetik gibi bunları konuşuyor olabiliriz. Çünkü bu sayede dünyadaki endüstri şöyle değişiyor. Oyuncu eskiden, şu anda Brezilya'da da halı sahalarda ve toprak sahalarda oynardık. Ve orada biri oturur seyrederken bu çocuk yetenekliymiş deyip scout ederdi, seçerdi aradan, çeker alırdı. Şimdi artık öyle bir durum yok. Artık yetiştirme alanları var ve oralarda yetiştiriliyor oyuncular. Artık oyuncular arasındaki performans farkları çok küçük farklara yakınlaşmaya başladı. Ve artık oyuncu dediğiniz şey sadece böyle futbol oynamayı sevdiği için tozlu kramponlarla bulunan insanlar değil. Gerçekten yetiştirme alanlarında...
1: Seçilmiş ve eğitilmiş...
0: Evet, çok daha eğitimler eskiye göre aslına bakarsak. Belki en büyük fark o. Bir okuldan, bir disiplinden geliyor günümüz futbolcuları. Ve bu giderek daha da artıyor olacak.
1: O zaman şimdi şöyle benim anladığım kadarıyla diyorsunuz ki, işte tarih de verelim, anlamız kolay olur. 2040 yılında
0: evet.
1: Bazı futbolcuların sistemin izin verdiği organları, bazı uzuvları güçlendirilmiş olabilir. Evet. Mesela kalecilere bir tane güçlendirilmiş kol hakkı verilebilir federasyon tarafından.
2: Aynen. Evet.
0: Bir biyonik bacağı olabilir.
1: Bir futbolcunun bir bacağı biyonik olabilir.
0: Evet.
1: Ya da her takımda iki tane robot olabilir defansta falan.
0: Elbette.
1: Olur mu?
2: Mesela şu olabilir bir gün. Bütün futbolcuların birbirleriyle, birbirlerine bakmadan zihin güçleriyle, o beyinlerindeki çiplerle haberleştikleri ve birbirlerine öyle pas verdikleri dönemler yaşıyor.
1: Karşı taraf bunu anlamayacak mı?
2: Mesela onu geliştiren, o teknolojiyi geliştiren ülkelerin takımları bunu daha performanslı kullanabilirken, nasıl silahlar satılmıyor belli ülkelere? Dolayısıyla siz NATO üyesi bir ülke değilseniz belki de o sisteme dahil olamazsınız. Futbol belki de Avrupa futbolu dediğimiz şey o gün Avrupa'da geliştirildiyse bu sistem başka bir yere gelir de Japonların bugün işte çok üzülüp elendikleri gün belki de Japon teknolojisi sayesinde futbol Japonya'da geleceğin lider ülkesi haline gelebilir Japonya futbolda. Daha
1: hala lazım. Gelebilirdi Belçika maçında acemilik evet, yapmasına. Neyse.
0: Hocanın da tabii robot olma ihtimali var. Bu arada hep futbolcuları konuşuyoruz da yani hocayı düşünelim. 22 kişiyi aynı anda
1: evet.
0: irdeliyor, görüyor, performanslarına bakıyor. Gerçek zamanlı olarak ilave bir bilgisayara vesaire ihtiyacı olmadan bakıyor. Ve diyor ki şimdi benim bir rolü oyunu almam lazım. Çünkü işte Emrah'ın performansı düştü, sol taraf açık veriyor gibi.
1: Peki bu uzuvlar yani biyonik mi diyorsun?
0: Evet.
1: Biyonik uzuvlar belki de o robot teknik direktörün kontrolünde de olabilir.
0: Olabilir.
1: Olabilir mi?
0: Olabilir tabii. Tabii. Evet.
2: Belki belli bir dakika boyunca kullanabilir o hakkını da 90 dakika boyunca değildir. Toplamda maç içerisinde 7 dakika boyunca ona hükmetme hakkı veriliyordur teknik direktöre. Bunların hepsi gelecekte bir sürü dengeyi değiştirecek. Bence tatsız gibi geliyor şu anda konuştukça. Bu ne ya?
1: Çok zevkli. Şey sormak geldi içime. Robot bir futbolcu kırmızı kart görür mü?
2: Tabii ki görür.
0: Görür.
1: Olur mu abi? Ama öğreteceğiz ona algoritma değil mi? Kart görme diyeceğiz.
2: Ama
1: çünkü kart görmek insansı bir özellik ya.
0: Duygusal bir tepki.
1: Duygusal. Robotlar hata yapar mı?
2: Bilerek yaptırılacaklar. Belli oranda hata yapmaları istenecek. Düşünün bilgisayarda bir futbol oyunu oynuyorsunuz. Geçtiniz oyun konsolunun karşısına. Karşıdaki bilgisayar size faul yapıp simülasyonda

0: faul yapıp kırmızı kart görmüyor mu? Penaltı olmuyor mu oyun içerisinde? Oluyor. Niye? Çünkü futbolun o heyecanını, o her an bir şey olabilir durumunu ayık tutabilmek için karşıdaki AI'da, karşıdaki yapay zekada bazı hatalar yapacak bilerek. Ve o hataların belli tercih oranları olacak. Bunu. Tercih edecek ki taraftarı içinde tutabilsin.
1: Evet, yani kolunu uzatacak, gole giden topu kesecek, penaltıyı kurtarma ihtimalini düşecek. Bizim kalecimiz penaltılar konusunda çok iyidir. Topun nereye gideceğini önceden görür, sezer, çok kısa zamanda hamle yapar diyecek ve elini uzatıp kesecek topu.
2: Ya bu çok zevksiz bir yere doğru gitmiyor mu? Yani teknolojik gelişmelerle o zaman teknolojisi güçlü olan ülke, takım daha başarılı olacak. Çalışmakla ilgili bir şey değil bu o zaman. Yani, ama öyle çalışmak.
0: Ama belli bir oranı izin vermeyecekler bir ol. Yani şey olacak bir gün. FIFA teknolojinin futbolun içerisine yüzde kaç gireceğine dair bir karar verecek. Ha. Ve bu kararı da o günkü toplulukların, o günkü futbolla beslenen, futbolla gülen, ağlayan insanların şeyine göre verecek, hazırlığına göre ne kadar hazır olduğunu
2: bu konuyu programımızın da sonuna geliyoruz. Şöyle bağlayalım, bu Dünya Kupası'nda VAR olayı, hani video hakem, video asistan hakem, video yardımcı hakem. Bu eski futbolcular bunu sevmedi. Evet. Arjantinli Valdano muydu? Ben evet. Hürriyet'te bir röportajını okumuştum. Nefret etmiş. Maradona evet. da galiba aynen, sevmemiş. Bu eskiler, bu da normaldir. Eskiler yeniliği sevmez. Yani evet. genel olarak futbol niye sevmediler?
1: Belki kahramanlıkları ellerinden alınacak diye düşündüler. Ben şöyle evet. bir örnekle anlatırım. O 15 Ocak 2009 Amerika'da New York havalimanından bir uçak kalkıyor. North Charleston'a gidecek. Kalkıştan hemen sonra Kanada kazları, her biri 15-20 kilo motora çarpıyorlar ve uçağın bütün motorları bir anda kullanılamaz hale geliyor. Bu uçağı kaptanı, şimdi hepiniz hatırlayacaksınız, Kaptan Sally o uçağı ve içindeki 155 yolcuyu Hudson Nehri'ne sağ salim indirdi ve bir kahraman oldu.
2: Filmi bile yapıldı.
1: Filmi de yapıldı. Tom Hanks oynadı. Ne zamana kadar? Önceki yıl bir yapay zeka simülasyonunda bütün koşullar birebir bilgisayarla paylaşılıp ardından o yapay zekayla uçağı uçuran kaptan pilot uçağı ve yolcularını sağ salim bir şekilde New York havaalanına geri döndürebileceğini yaşayana kadar. Aynı rüzgar koşullarında, yine motorlar yokken, yine uçağı sadece planör gibi kullanırken. Dolayısıyla aslında Maradona'nın hangi kupadaydı? Bir eli, Tanrı'nın eli hikayesi vardı.
2: O İngiltere maçında.
1: İngiltere maçı. Dolayısıyla bir sürü insan için artık kahramanlığın sonu. Yapay zeka ya da bu tür çözümler. O yüzden de
2: Lale devri bitecek yani.
1: Evet.
2: Bu alda. Ya ne kadar çok şey konuşacaktık.
1: Evet, yine zaman yetmedi değil mi?
2: Daha seyirciyi konuşacağız. Evet. Gelecekte futbol seyircisi nasıl olacak onu konuşacağız. Hakemleri konuşacağız. Hani biz bu programda aslında çok da konuşmayı planlamadığımız bir şey konuştuk. Evet. Robot futbolcuları ya da bir uzvu biyonik olacak futbolcuları. Yani teknolojinin performansa girdiği bir şeyleri konuştuk. Evet. Hiçbir şey konuşamadık aslında. Biz buna devam edelim. Bu futbol bitmez. Çok böyle futbolda konuşmak istemiyoruz bu programda ama geleceğin futbolunu konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili konuklarımızla birlikte sizi tekrar buraya rahatsız edeceğiz.
0: Memnun oldum.
2: Şimdilik bu kadar.

0: Merhabalar. Yine geleceği konuşuyoruz. Yine konuğumuz Ufuk Tarhan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi ünlü fizikçi Michio Kaku diyor ki gelecek yüzyıl, yani önümüzdeki dönemin kaybedeni middleman, aracılar olacak diyor. Bunu biraz açabilir miyiz? Kimler kaybedecek? Bir kaybedenlerle başlayalım, sonra size uygun olumlu bitiririz.
1: Tamam, inşallah. Şimdi kaybedenler aracılar. Yani evet. Hakikaten de bu özellikle blockchain dediğimiz konu, bunu mutlaka öğrenmek zorunda herkes. Yani internetten sonraki en

0: büyük dönüştürücü blockchain, blok zincirler dediğimiz teknolojiyle olacak. Bu demektir ki biz istediğimiz her kişiyle ve her kurumla birebir işimizi halledebileceğiz. Yani aradaki onaylayan, kontrol eden makinalar ya da insanlar yok olacak.
1: Örnek bayiler... verelim. Örnek verelim. Mesela uçak bileti mi?
0: Mesela zaten onu şimdi pat diye alıyoruz ama onun gibi diyelim ki fiziksel olarak bir sürü şey aslında bir takım toptancılarda, bayi sisteminde filan birikiyor ve oradan alıyoruz. Ya da işte finans kuruluşlarının çoğu aslında aracılık yapıyor. Biz birbirimizle bir iş ya da alışveriş yaparken arada onlar bizim vardır, evet bunun parası vardır, şu kadardır ya da bunun bu kadar mülkü vardır falan gibi. Aslında dünyanın noterliğini elinden alacak bu şey, blockchain.
1: Bankalar mesela.
0: Finansal, tabii ilk yok olacak olanlar finansal alan. Çünkü hesap, kitap yani tekrarlanan matematiğe dönük işler hep her zaman teknolojide ilk etkilenenler olur. Ama ondan sonra mesela bak Paris Havaalanı'nda bir takım işte fast food diyelim ya da hamburger zincirlerinden birinin net olarak kiosklara geçtiğini görebilirler oradan uçanlar. Ve binlerce arada yani sadece aracı dediğimiz şey işte servis elemanları hoş geldin, beş gittin, bir şey gösteren, bir şey anlatan, tanıtan herkes, her iş yok olacak. Çünkü biz bunu ekranlardan, evet, kiosklardan, akıllı cihazlardan hem de üç boyutlu. Yani bir tek fiziksel olarak dokunamayacağız. Şimdilik koku konusunda problem olabilir, tat almak konusunda. Ama beyinle o cihazlar daha çok, yani bu yapay zeka dediğimiz şey daha çok geliştiğinde onları da alabileceğiz. Ama onu hadi unutalım, çok kafamız karışmasın. Ama biz herhangi bir şey konusunda bilgi almak istediğimizde ya da onu satın almak istediğimizde aramızda artık başka birilerinin olmasına gerek kalmayan yıllara geçtik bile.
1: Ben Glasgow'dan Birmingham'a uçtum. Havaalanında çalışan herhangi bir insanla muhatap olmadım. Kimse yoktu.
0: Evet.
1: Yardım alabileceğim de kimse yoktu. Evet. Gittim makineye, pasaport, evet, kimliği okuttum. Evet. Dedi ki kimlik olmaz, sen Türksün. Pasaportu, evet, okuttum. Bir işte boarding kart verdi falan. Uçtuk. Hiçbir, evet, insan görmedik. Yani, evet, mesela o bizim hani yer hostesi dediğimiz, evet, eminim yanlış bir terimdir bu ama onlar herhalde uzun vadede onların yerini makineler alacak.
0: Tabii robotlar, doğru, alacak. Yani şu anda ben 5-6 sene önce bunu anlatıyordum. Hani fast food sektöründeki bir kere o kalabalık insan servis elemanları yok olacak. Yani şu anda gidiyorsun, sen oradan seçiyorsun. Tamam ödemeni de yapıyorsun. Hiç ödeme yaptığın sipariş ne istersiniz falan diye soran bir hengame yok. Her şeyine karar veriyorsun. Şimdilik gidip oturuyorsun, birileri getiriyor. Bir etap sonra o da gelecek.
1: İstanbul'da elinde başlamış o da, birkaç kafede ben gördüm. O petlerden sipariş veriyorsunuz.
0: Yani sonra
1: kendiniz
0: yok
1: alıyorsunuz.
0: Aracılar, aracı işleri yok. Bu klavye, evet, üzerindeki işler yok. Çünkü zaten makine ile irtibattayız. Aslında verileri kontrol etmeye çalışıyoruz. Ona da gerek kalmayacak.
1: Bizim ülkemizde de e-devlet yoğun kullanılıyor. Hı hı. O hangi meslekleri yok edecek?
0: Kamuyu, yani devlet dediğimiz yapıyı aslında bu demin söylediğim blockchain çok etkileyecek. Bütün aradaki işte bu onaylama, kontrol etme falan gibi gördüğümüz hani onu evrak kontrolü vesaire, onların hiçbirisi gerekmeyecek. Şu anda da zaten mesela benim nüfus cüzdanı ile ilgili bir problemimiz olduğunda randevular alıyorduk, gidiyorduk, kuyruklarda bekliyorduk. Şimdi birkaç saatte yani internetten randevunu alıyorsun, sana verilen günde gidip alıyorsun ya da bir görünüyorsun, sonra da sana postayla geliyor. Yani o devlet memuriyeti denen özel sektörde de o işte klavye başındaki insanların çoğu başka alanlara transfer olacaklar. Yani o işlere gerek kalmadığı için iş olmaktan çıkacak.
1: Evet, e-fatura diye bir şey var. Yani muhasebemiz artık dijital olarak tutuluyor. Dolayısıyla, evet, müfettişler de olmayacak. Biri, hayır, gelip bizim çanta siyah takım elbiseli birisi açın defterleri kontrol edeceğim demeyecek herhalde. Çünkü onu herhalde online olarak bizi denetleyebilecekler.
0: Ya, her türlü
1: e-müfettiş
0: olacak. Kişi, yani,
1: e-müfettiş.
0: E-müfettiş, hukukçu, İşte ne bileyim
1: haciz,
0: tahsilatçılar, tahsildarlar, kontrol edenler, sayaç okumacılar. Hatta bakın teknik servis bile çağırmamız çok azalacak. Çünkü Şu anda bile hologram olarak bir takım şeyleri, yani bir hologram gözlüğün ya da bir cihazın varsa bir sisteme bağlanıp o evindeki şeyi nasıl tamir edeceğini, nasıl onaracağını fiziksel olarak dahi görebiliyorsun. Ya da bağlanıyorsun, o cihazın zaten bir beyni var, yani fiziksel bir hatası, bir arızası yoksa uzaktan yazılımını güncelleyerek, makinenin beynine girerek, ama bu araba olur, ama ne bileyim kullandı, bilgisayara da geçiyorum yani, buzdolabın olur, fırının olur, kullandığın herhangi bir şeyin tamiratı mümkün olacak. Ha diyelim ki parça gerekti ve evinde ya da apartmanında, sitende bir 3 boyutlu yazıcı var. O 3 boyutlu yazıcıya o parçayı girdiğinde bastırıp gelip takıp o gözlükte de, yani servis elemanlığı bile aslında yok olacak. Kademe kademe bunlar.
1: Peki Ufuk, bu büyük bir işsizlik demek mi? Yani benim hemen şu anlattıklarından, tamam bunlar çok güzel ama biz ne yapacağız burada? Birçok insan da işsiz kalacak gibi mi gözüküyor? Ya da buna ne diyeceğiz? Bunun adı ne?
0: Ya bu işsizlik değil. Yani bu kadar çok çalışmaktan şu anda zaten mutlu değiliz ve bu kadar çok çalışmamız da gerekmeyecek. Yani bu koyduğumuz, bakın tarih biraz ya da eskiyi okuduğumuzda mesai saatleri, çalışma saatleri, şu anda bizim vazgeçilmez zannettiğimiz düzeneklerin hepsini de biz koyduk zaten. Ama bundan sonra böyle gitmesi şart değil. Yani daha az çalışacağız. Ama ölünceye kadar çalışacağız ilgi alanımızda. Fakat her yerden çalışabileceğiz. Ve faydalı yaptığımız her şeyde işimiz olacak. Yani ille de bir maaş, bir ay, bir zaman, bir metre değil. Herkes istediği kadar, istediği gibi çalışabilecek. Buna alışmak zor. Yani onu kafamız kabul etmiyor. Peki o zaman nasıl para vereceğiz birbirimize? Ya zaten her şey o kadar ucuzlayacak ki. Şu anda yaptığımız, mesela bizim çoluğun çocuğun elindeki data hatları, bilgisayar, internet ilk çıktığında, ki daha bir internet çıkalı şurada 1991'de www'ye geçtik. Kaç sene olmuş? 27 sene sadece. 27, evet. Bak 27 sene önce, diyelim ki 25 sene önce yayılmaya başladığında biz bir data hattı, bir bilgisayar hattı, internet bağlatmaya çalıştığımızda bugünün parasıyla yüz binlerce lira para veriyorduk serverlar almak için. Şu anda hepimiz zaten onları
1: çok ucuzlayacak diyorsun.
0: Biz gene şımarmasın telekom şirketleri, gene yakınalım ama eskiye bakarsan 3 para 5 kuruş yani. Ve bunlar bedava olacak.
1: Dijital bolluk çağı diyorlar. Katılıyor
0: Aynen.
1: musun?
0: Her şey
1: de
0: bol
1: olacak yani.
0: Ya bak mesela şimdi tarım ölüyor diyoruz. Evet doğru. Ama bir taraftan da genetik ve nano ile dikey çiftlikler oluyor. Herkesin ya, yenilenebilir enerji bütün dünyanın aslında derdini çözecek. Yani,
1: üretim artacak.
0: Tabii,
1: bu zaten yapay
0: artacak.
1: Zekalar yorulmayacak.
0: Aynen.
1: Greve gitmeyecek.
0: Aynı
1: çalışmıyorum
0: şekilde.
1: Demeyecek. Ya, daha bizim, az çalışayım demeyecek.
0: Hayır, kapris yapmayacak.
1: Alınganlığı
0: eğer iyi
1: olmayacak.
0: Kurgularsak, iyi programlarsak daha adil kararlar verecek. Çünkü şeye göre, somut veriye göre, bilgiye
1: biz
0: göre
1: biz yan gelip
0: verecek.
1: Yatacağız, onlar çalışacak.
0: Ya ona daha biraz bir zaman var. Ona daha biraz zaman var.
1: Peki seyircilerimiz bence hala geleceğin mesleklerini duymak istiyor. Ben sözü sana bırakayım. Bütün vaktimizi geleceğin mesleklerini biraz isimlendirelim. Merak ediyoruz. Nasıl meslekler olacak? Hala bugünkü paradigmamızla bize en heyecanlandıran şeyler geleceğin meslekleri. Biz hiçbir şeyin değişmeyeceğini varsayıyoruz. Yeni meslekler olacak. Neler olacak?
0: Meslekler mesela işte dijital çiftçiler olacak. Siber polisler
1: olacak.
0: Dijital çiftçi, çünkü mesela dikey çiftlik dediğimiz şey büyük bir teknolojiyle çalışıyor olacak. Yani orada yetiştirdiğimiz şeyleri aslında belli formüllerle bizler üretiyor olacağız. Basılabilecek. Dolayısıyla onların başında onları programlayan, o formülleri hazırlayan ne kadar olsun. Mesela ekon manipülatif çiftçiler deniyor. Ekolojiyi
1: ne
0: bile.
1: Ne iş yapıyorsun? Hani kart viziti falan.
0: Yani
1: söyleyemez
0: ekolojiyi
1: insan
0: bile
1: bunu ya.
0: Programlayacak. Aslında bunların örnekleri de var. Yani İzmir'e gidenler olursa orada bir uzay şeysi var çocuklar için. Parkı, kampı gibi bir şey. Orada mesela yetişen bitkiler var. Hiç toprak yok, bir şey yok. Tüplerin üstünde çıtır çıtır patlıcanlar, biberler, domatesler.
1: Bu evde geçiyor. Tarım denen şey
0: evde
1: mi o?
0: Evde tarım filan. Yani bunları yapmak için aslında ona doğru dijital bilgiler vermek lazım. Onun genetik formülünü çalışmak lazım.
1: Reklam olmasın, adını vermeyelim ama Türkiye'de de çok büyük bir firma bu konuda büyük yatırımlar yapıyor.
0: Yapmaları lazım. Yeni bir, hani yeni sürdürülebilir başarı ve büyüme için aslında nanoteknolojiye, genetiğe, ben meslek demeyelim de şu alanlar.
1: Tamam,
0: bir kere mühendislik ve teknoloji çok çok önemli. Yani bunu bilmeyenin herhangi bir iş yapması mümkün değil.

0: bugün en sosyal dediğimiz alanlar bile. Onu bilmeye başlamak için kodlama öğrenmekten başlamak lazım. Herkes, sen, ben dahi, ben gittim mesela mantığını
1: kodlama
0: anlamak
1: kaç
0: için.
1: Yaşında başlayan bir eğitim? Kaç yaşındaki için, çocukları kodlama?
0: Yani 4 yaşında falan grafik uygulamalar var artık. Onlar eskisi gibi böyle şey yazılmıyor. Yani grafik olarak da kodlama yapılabiliyor. Onları 4 yaşından itibaren başlatabiliyorlar. Algoritmik düşünmek, mühendislik ilimlerini, teknolojiyi anlamak son derece önemli. Nereden anlayacaklar? Kaynıyor internet bununla ilgili. Yani önemli olan herkes dünyada neye faydam olsun, neye hayrım dokunsun konusunu çözüp onunla ilgili öğrenecek ve bugünkü klasik, şu anda bize aptal gelen ve gereksiz olacağını bildiğimiz işleri yapmayı sürdürürken bir taraftan da onları öğrenmeye en çok vakit harcayacak.
1: Benim gibi birisi hani bu yaştan sonra kodlama öğrenip ne yapacağım? Yani benim ne işimi öğreneyim mi ben de mesela?
0: Öğren. Çünkü neden? Etrafındaki bir sürü cihaz, yani hemen hemen her şey kodlamayla çalışacak. Onların lisanı kodlama olacak. Onların neler yapıp neler yapmayacağını anlamak için, yani biz biriyle anlaşmak için onun lisanını, ya lisanını öğreniyoruz ya lisan bilen birini araya koyuyoruz ya, anlaşmak için onların algoritmasını çözmek ve senin işinle ilgili, mesela sen senaryo yazıyorsun. Daha kolay yazmak istemez misin? Kodlamayı öğrenerek esasında mesela kafanda uçuşan fikirlerin keywordlerini, yani anahtar kelimelerini
1: robotlar
0: girerek...
1: Robotlar beni ne zaman işsiz bırakır?
0: Bir 30-40 seneye tam işsiz kalabilirsin yani. Öyle. Ama şöyle işsiz kalırsın. Yani klavye başında yazmak, ben senin nasıl çalıştığını biliyorum. Yani evet. Nasıl uzun saatler alıyor. Yani o müthiş beyin, o yaratıcı beyin çok daha fazla şey üretebilir aslında. Ama senin hala el işin çok. Elini oyalayan iş çok. Ne kadar hani sana yardım edilse de. Dolayısıyla mesela senin kafandakileri verip buradan daha yaratıcı şeyler beklemekle ilgili bir yapay zeka ile, akıllı zeka ile anlaşabilmen için nasıl çalışıyor o algoritma, sistem? Bu kadar anlamanda büyük fayda var ki becerilerini daha kolaylaştırıcı ve daha yaygınlaştırıcı, üretken kılacak alana gir. Yani kodlama böyle herkes kendi programını yapsın gibi değil. Gelecek dünyadaki her türlü üretimin mantığını anlasın diye. Yani mühendislik gibi bir şey olacak aslında bu.
1: Peki, 2 dakikamız var. Bu 2 dakikayı nasıl kullanmak istersin? Çok önemli şeyler söyledin ama öyle bir son cümleler kur ki izleyicilerimiz de bundan biraz faydalansın. Belki ilk defa bu terimlerle karşılaşıyorlar. Çocukları var. Çocuklar seyrediyor olabilir bizi, gençler. 2 dakikada öyle bir cümle kur ki hayatımız alt üst olsun.
0: Hadi inşallah diye. Hadi. Bir kere zaten şöyle, gelecek şunları seviyor. Şu tip insanları, cesurları, cesur olmak lazım. Gelecek paylaşımcıları seviyor. Kendimizi saklamayacağız, paylaşacağız ve paylaşımları kullanmayı bileceğiz. Yani sadece biz değil, paylaşılanları da kullanmamız lazım. Kesinlikle kodlamadan anlamak lazım. Ve bir de teknolojiye neredeyse kendini adaması gerekiyor. Çünkü zaten insanız, insan olmayı becereceğiz ama teknolojiden anlamayan, kodlama bilmeyen, cesur olmayan, paylaşımcı olmayan, bir de bozguncu olmayanın geleceğe geçiş, pasaport alması mümkün değil. Bozgunculuktan da bütün her şeyi baş aşağı edecek düşünceler. Yani biraz iyileştireyim, biraz şurasından bilmem ne yapayım değil. Bayağı mesela yenilenebilir enerji geldiğinde, bütün maliyetler sıfırlandığında ben ne yapacağım gibi. Böyle tuhaf sorular sormayı becermek lazım. Bunları yapabilirlerse gelecek onlara geçiş pasaportu verip yeşil ışık yakacak.
1: Tamam. Sevgili seyirciler, Ufuk Tarhan'la gelecek konuşmamız bitmez.
0: Bitmez.
1: Biz sizi tekrar ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Konuğumuz Ümit Ünker.
2: Merhaba.
1: Ümit, hoş geldin. Bugüne kadar yaptığımız en ilginç programı yapacağız. Bu programda çünkü bir deneyim yaşayacağız hep birlikte. Şimdi biz hep geleceği konuşuyoruz. 2030-40 ne olacak? Bugünkü konumuz kitap. Evet. Geleceğin kitabını konuşacağız. Belki oradan hareketle başka şeyler konuşacağız. Gelecekte bu bizim bildiğimiz geleneksel kitap okuma deneyimimiz nasıl değişecek? Neler olacak? Biz hala kitap okuyacak mıyız? Yoksa kitabı dijital mi okuyacağız? Bugünlerde Ümit böyle bir çılgınca bir şey yapmış. Şimdi konuşmadan önce ne yaptın? Şu yaptığın şeyi bize bir anlatsana. Nedir bu? Önümüzde bir kitap var. Bir kitap yazdı Ümit. Satış pazarlama üzerine bir kitap. Evet. Ama bu kitap benim hayatımda gördüğüm en farklı kitap. Bir kere bunu söyleyeyim. İlk defa hani küçük dilimi yuttum. Bunu konuşacağız ama. Ne olur, nereye gider bu iş? Bize bir şöyle kameralarımıza dikkatlice bir seyircilerimiz de görsün ama bunu.
2: Tabii.
1: Hani burada çıplak gözle koy. Sen hem anlat hem göster.
2: Tabii. Şimdi yeni kitabım AR teknolojisiyle yaratılmış özel bir kitap. Sadece satış pazarlama kitabı olmasının yanında aslında kendine ait bir teknolojisi var. AR aslında bulunmuş dünyanın en büyük kurumları tarafından da kullanılan bir uygulama.
1: İstersen göster. Evet. Zaten onu konuşacağız. Tamam. Ama önce göze hitap edelim. Sonra
2: mesela
1: da
2: uygulama gördüğünüz gibi bir kamera. Bu kamerayı, bu kitabı tuttuğunuzda ben canlanıyorum.
3: Genel anlamda belirli bir ücret karşılığında bir hizmet ya da ürün alan kişi şeklinde tanımlanabilir.
1: Yani benim
3: iç, dış, potansiyel ve müşterimiz olmayanlar olarak dört alanda ayrılırlar.
1: Şimdi yazar konuşuyor.
2: Evet, yazar konuşuyor.
1: Yani bu kitabın özelliği, kitabın 200 küsür sayfalık bir kitap.
2: Doğru.
1: Bunu sen yazdın.
2: Evet.
1: Ve elindeki akıllı telefonla ve bir uygulamayla sayfaya tutuyorsun. Okuyucu telefonu sayfaya tutuyor ve orada sen çıkıyorsun bir video olarak ve o sayfayı anlatıyorsun. Doğru mu?
2: Doğru. Onu şöyle de tanımlıyoruz biz. Cebinizde taşıyabileceğiniz ve dünyanın her yerine götürebileceğiniz satış koçunuz. Bu bizim özel bir yazılımımızla kitabın yüzeyini tuttuğunuz zaman, burada da örnek bir tane daha gösterebiliriz. Ben canlanıyorum. Ve kitabın üstünde yürüyorum. Ve her bir örneği bir yazı şeklinde yapmak yerine
1: biraz tutsana, seni duyalım tabii, ama önce bir orada algılayalım.
2: Tekrar tuttuğunuzda
3: psikolojik, sosyal, kültürel ve kişisel faktörlerin etkisi altındadır. Psikolojik faktörler içerisinde yer alan ve bireyin satın alma davranışını etkileyen önemli bir değişken de algılamadır.
1: Peki, tamam. Teşekkür ederiz. Herhalde anlaşılmıştır. Şimdi bunun üzerine konuşalım.
2: Tabii konuşalım seversen.
1: Konuşalım. Bunun adı nedir? Artırılmış gerçeklikten bahsediyoruz değil mi? AR dediğin şey o. İngilizcesi augmented reality. Doğru mu söyledim?
2: Doğru, kesinlikle.
1: O zaman bunu yazalım da biz arkadaşlar. Yani hem Türkçesini yazalım.
2: Tabii.
1: Artırılmış gerçeklik.
2: Aynen öyle.
1: Hem de augmented reality yazalım. Çünkü bu terimleri çok duyacağız. Bizim programımız biraz da sözlük gibi olsun istiyorum
2: Harika.
1: Ben. Hani bu kavramları açıklayalım yeni duyan arkadaşlar için. Şimdi artırılmış gerçeklik nedir?
2: Şimdi artırılmış...
1: Çok basit anlatacaksın, çok basit ben bile anlayacağım.
2: Tabii en basit haliyle aslında herhangi bir yüzeyin ne olduğu önemli değil. 2D dünyanın kendisindeki bilgiler şu anda kitaplarda 2D olarak duruyor ama dünyanın kendisi 3D ve verilerle insanın
1: yani içindeki... Yani 3 boyutlu.
2: Evet, 3 boyutlu. İnsanın zihninde hep canlandırmak üstüne biz bugüne kadar bütün şeyleri tasarladık. Bunlara kitaplar da dahil, sinemalar da dahil ama arttırılmış gerçeklik bunu... Üç boyutlu dünyayı sizin zihninizde tasarlamak yerine birebir sizin önünüze canlandıran bir teknoloji. Bir herhangi bir yüzeye milyon adette bir piksel taranıp o yüzeyin canlanmasını sağladığı bir akıllı telefonun kamerasını...
1: Peki bir şey söyleyeceğim, daha basit benim anlayacağım. Diyelim ki sen beni şimdi böyle görüyorsun, ben gerçeğim.
2: Evet.
1: Bir gözlük takıyorsun, yine beni görüyorsun ama benim burada yaşım, boyum, kilom, mesleğim yazıyor. Yani gerçek daha gerçek hale geliyor. Benim hakkımda bilgi alıyorsun kontak lensin ya da gözlüğüne. Benim bildiğim artırılmış gerçek bu. Doğru mu?
2: Şu an doğru ama daha da ileri seviyeleri
1: mutlaka,
2: de var.
1: Mutlaka. Benim bildiğimden mutlaka daha ileridir. Onu da hiç iddialı
2: aynen
1: değilim.
2: Aynen öyle. Şimdi burada tabii artırılmış gerçeklik şu, 360 derece, 3 boyutlu şekilde bir kişiye ya da herhangi bir nesneye, bu bir hayvan da olabilir, bir insan da olabilir, bir nesne de olabilir, bütün boyutlarıyla görebilmek ve bunu canlandırabilme teknolojisi. En basit haliyle bu. Aslında bir hologram teknolojisi de diyebiliriz. Bunu bütün

0: yüzeyleri istediğimiz boyutlarda devasa cihazlara gerek kalmadan elinizdeki kamerası olan herhangi bir telefonda kullanabildiğiniz bir hale geldi.
1: Şimdi kitaptaki artırılmış gerçeği gördük, evet. Ümit. Bize hayatın diğer alanlarında nasıl karşımıza çıkar artırılmış gerçeklik ya da çıkacak? Herhalde buna çok yakın gelecekten bahsediyoruz. Bugün doğru. Var olduğuna göre 2020'li yıllar herhalde bu bir artırılmış gerçeklik şovu mu yaşayacak
0: doğru. Dünya? 2020 yılında mesela dünyadaki ER teknolojisine yapılan yatırım 60 milyar dolar olması bekliyor.
1: ER dediğin artırılmış, yani artırılmış gerçeklik.
2: Türkçe konuş Ümit.
0: Türkçe konuşuyorum. Hatta Türkçe'de de biz şimdi Türkçesini...
1: Çünkü bizim Türkçesi de çok güzel. Doğru. Artırılmış gerçeklik. Evet. Bazen Türkçesini bulamıyoruz.
0: Doğru. Ama ben de tam ona söyleyeceğim.
1: Burada bulmuşuz bak. Şimdi artırılmış gerçeklik.
0: Nasıl yazılıyor? İki T ile mi yazılıyor? Tek T ile mi yazılıyor? Çok bizim de kafamız karışmıştı. Bakalım kaynaklara diye. Hep arttırılmış iki T ile yazılıyor. Aslında doğrusu tek T ile yazılıyormuş.
1: Öyle mi?
0: Orada bile oturmuşluk yok aslında.
1: O zaman biz de doğru yazalım.
0: Evet. Bir T ile artırılmış diye geçiyor.
1: Peki artırılmış gerçeklik bizim gündelik hayatımızda nelere vesile olacak?
0: Hayatımızın her alanında şu an dünyada kullanılmaya başladı. Yavaş yavaş Türkiye'de de bu kitap belki alanında ilk olacak ama gelecek. Mesela dünyanın en büyük mobilya şirketi, Türkiye'de de noktaları olan bir mobilya şirketi. Siz müşteri deneyimi diyoruz ya, müşteri deneyimi daha evden çıkmadan başlayan bir deneyim. Gidiyoruz mağazaya, bakıyoruz koltuğa, koltuk almak istiyoruz. Boyutunu zihnimizde evin boyutunu canlandırıyoruz, duvar rengini canlandırıyoruz. Olur mu olmaz mı diyoruz. Artırılmış gerçeklik bunların hepsini ortadan kaldırıp o müşteri deneyimini, telefonunuzu duvarınıza tuttuğunuzda o mobilyanın oraya uyup uymayacağı, ölçülerinin tam olarak oturup oturmayacağı, duvarınızın rengiyle uyup olmayacağını üç boyutlu şekilde oraya yerleştirecek. Ve siz artık oradan satın alma düğmesine bas dediğinizde kapınıza gelecek. Bu dünyada şu an var ve uygulanıyor. Bu alan sektör bağımsız bir halde aslında. Biliyorsunuz bu tarz teknolojiler önce askeriye de uygulanır. Yurt dışında dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesi bu artırılmış gerçekliği askerlere savaş alanlarındaki yere gitmeden direkt bulundukları ortamı oraya çevirerek orada simülasyonla eğitim yapmalarını.
1: Yani örnek verelim. Yani atıyorum Amerika'da oturduğu Amerika'da bir eyalette işte Houston kentinde adam oturuyor.
0: Bir de elbise giyiyor. Elbiselerde elbise... sensörler var. Siz elinizde de plastik bir silah gibi bir şey var. Atış yapıldığında burada canınız da yanıyor. Birebir yaşıyorsunuz. Hangi açıda silah tutmanız lazım? Nasıl eğilmeniz lazım? Ortam da canlanıyor. Ve o otomatik olarak eğitimler böyle oluyor.
1: Bu eğitim mi yoksa savaşın kendisi mi?
0: Savaşın kendisi oraya gider mi o konuda bilemiyorum. Ama eğitimin kendisi böyle. Çünkü
1: Çok delikanlı bir savaş değil.
0: Biz Türklere ne kadar uyar ona da bakmak lazım.
1: Ters biraz ama.
0: Ama eğitim çok kısalıyor. Bakın mesela artırılmış gerçeklik hangi sektöre girerse girsin otomatik olarak %45 verimlilik sağlıyor. Çünkü zaman tasarrufu sağlıyor.
1: O zaman eğitim boyutunu konuşalım. Nerede kullanacaksınız bu artırılmış gerçeği?
0: Biz şu anda kendimiz de eğitim verirken bunu kullanıyoruz zaten. Mesela artırılmış gerçeklik herhangi bir şekilde çocuk kitaplarında çok popüler. Şu anda öyle bir çalışmamız da var bizim. Telefonunuzu tuttuğunuzda çocukların eğitimini hep 2D yine yani iki boyutlu yaparken işte boyama kitaplarıyla onu renklendiriyorduk. Şimdi telefonunuzu tutacaksınız. Hangi renkte boyadıysanız o dinozor canlanacak, kitabın üstünde yürüyecek. Yani hayal gücümüzü...
1: Ama çocukların hayal gücünü negatif etkilemez bu ya.
0: Hayır. Nasıl kullandınız
1: alakalı? Çünkü canlanmadığı zaman çocuk onu kendisi canlandırıyor ya.
0: Evet.
1: Ama bunu burada çocuğun bir şey hayal etmesine gerek kalmayacak. Bu akıllı telefonumuz ve bu aplikasyon çocuk adını hayal etmiş olacak. Yanlış
0: bir noktada öyle ama mesela dinozoru hangimiz nasıl hayal ediyoruz? Dinozorun parçaları, deri yapısı, dişlerini bilemiyoruz. Dolayısıyla orada görmek öğrenmeyi hızlandıracak. Çünkü öğrenme dediğiniz şey duygular işinin içine katıldığı zaman kalıcı hafızaya atılan bir şey. Şimdi burada bu teknoloji bize duyguları birebir deneyimletiyor. Dolayısıyla bu sadece bu çocuk alanında değil, üniversitelerde de şu an kullanılıyor. Örneğin çok enteresan, benim çok okuduğumda da çok mutlu olduğum bir şey. Tıp alanında bu harika. Biliyorsunuz kadavralar üstünde bu işlemler yapılırken kadavra bulmak da bir iş. Kadavrayı bulduktan sonra da orada canlı yapmanız gerekiyor. Artık sadece bir cihaz üstünden bütün damar sistemlerinin iç yapısını, neyin nerede hastalık yapabileceğini görüp deneyimliyorsunuz ve bu birebir bir şey. Yani o damarı daha sonra bir hastanın üstünde uygulamayı yaptığınızda birebir tutuyor. Örneğin otomotiv sektöründe bugün dünyanın büyük markaları telefonunuzu ya da cihazı herhangi bir şekilde ürettiği arabaya tuttuğunuzda arabanın bütün aksamlarının yapısını gösteriyor. Öte yandan arabada ne arıza olabileceğini de gösteriyor. Örneğin mesela bu sanayide kullanılıyor. Sanayide daha ürün çıkmadan telefonu masaya tutuyorsunuz. Ürün bitmiş halini görüp etrafında mühendisler dolaşıyor. Şimdi bu bize zaman tasarrufu sağlıyor, yer tasarrufu sağlıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden mühendisleri bir yere toplayıp prototip üstüne, prototip için harcanacak maliyetleri ortadan kaldırıyor. Herkes kendi alanında, dünyanın herhangi bir noktasında bu teknolojiye bağlanıp 360 derece ürünün içerisinde dolaşabiliyor. Bu bize artırılmış olarak deneyimi hızlandırmak ve deneyimi de anında çözebilmek imkanı tanıyor. Yani gelecek geldi ve üstünde geliştirmeye başlıyorlar şimdi. Mesela uçak simülasyonları artık bir cihazın içinde olmak zorunda değil. Evinizde de bunu yapabilir hale geliyorsunuz. Mesela dünyanın en büyük uçak üreticisi bir kanatta 50 farklı parçanın tamiratı için 450 sayfalık bir yayınlama, kitap yayınlıyor. Bu parça buna bağlı, bu buna bağlı derken. Bunu artık sadece telefonunuzu tutup parçanın nereden nereye bağlı olduğunu orada görüyorsunuz. Mesela işiniz bitiyor, çıkıp gidiyorsunuz. Eğitimin hızı, öğrenme hızı da %50 artmış oluyor. Bu bizim için çok önemli bir şey. Biz de bir kitap yazdığımızda kendi alanında tek olmasının nedeni şu, daha önce ülkemizde denenmemiş. Daha önce küçük küçük şeylere denendi bunlar ama bu şekilde üç boyutlu halinde getirilmediğinde şunu söyledik. Okumayı yeniden tasarlıyoruz. Siz ilk sorunuzda bana şunu sordunuz. Okuma değişecek mi? Değerli hocam şöyle bir şey var. Eğitimde düşünün, ilk insanlar olduğunda çıktı elinde bir taş kömür aldılar, bir şeyler anlattılar, çevresinde insanlar oturdu dinledi. Bugün de slide değiştiriciyi alıyoruz. Sınıfta birileri oturuyor, hoca bir şey anlatıyor, dinliyor. Aslında dinleme ve öğrenme değişmiyor hala.
1: Yani şimdi biz klasikleri okurken, Dostoyevski okurken ne yapacağız? Şimdi sayfayı açacağız, Dostoyevski mi konuşacak
0: evet,
1: orada?
0: Evet, Dostoyevski'nin kendisi konuşacak. Düşünsenize çok önemli bir tiyatro sanatçısının sesinden onun canlandığını. Çünkü kitap bizi A noktasından B noktasına götürür. Kitap okumak bizi, zihnimizi açıp hayal dünyamızı geliştirir. Biliyorsunuz insanlar kelimeleriyle hayal kurarlar. Maalesef dünyada...
1: Ama bana biraz da benim adıma hayal kuruyor gibi de geldi. Biraz burada bir itirazım var benim. Hani önleyecek halimiz yok. Zaten gelecekteki deneyim böyle olacak ama biraz bu belki de eski kafalı bir insanım da olabilir ama hani klasik bir romanı okurken ben onu kendim hayal etmek isterim. Bir aplikasyonun bana onu hayal ettirmesini tercih etmem. Ama yeni neslin böyle bir sorunu olmayacak.
0: Biliyorsunuz yeni gelen kuşak bunu böyle algılamıyor. Öte yandan bu bir kitap zaten. Bunu hiçbir zaman atlamıyoruz. Uygulamayı açmazsanız o zaman zihninizdeki kendi canlandırabilirsiniz.
1: Ama yok ya böyle bir uygulama varken ben bile açarım.
0: Ama mesela kaç kişi Birol Güven'le görüşmek istiyor? Ama Birol Güven bir kişi herkese ulaşamıyor. Sosyal medyadan iki boyutlu şekilde iletişim kuruyor. Ben Birol Güven'in herhangi bir kitabında onunla birebir yalnız kalırken evet. Konuşmak isterim, görmek isterim.
1: Çok nasıl birisi? Ya. Ben de tepkileriniz... böyle bir kitap yazayım hemen.
0: Mutlaka.
1: Canım çekti.
0: Harika olur.
1: Peki son iki dakikamız.
0: Tamam.
1: Bu artırılmış gerçek ya da bu kitap de bir toparlayalım. Son söz senin olsun, bitirelim.
0: Tamam. Şimdi insanlar bir şeye sahip olamama dürtüsünden dolayı bir şeye sahip olmak isterler. Dolayısıyla bizim aslında bu satın alma davranışımız her zaman uzakta olan, az olan, biten şeylere doğrudur. Bu teknoloji bize biraz bu kavramı değiştirerek birçok şeye sahip olabilmemizi sağlayacak. Bunu nasıl kullandığımız çok önemli. Biz şimdi kendi ülkemizde eğitim sistemimize de uyarlamaya çalışıyoruz bunu. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Gelecek geldi. Şu an masamızın üstünde. Biz bunu doğru kullanırsak dünyayla eş zamanlı önemli şeyler üretebiliriz. Bu yüzden ben verdiğiniz destekten dolayı da çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bu tarz uygulamaların artması için de ben her zaman buradayım. Bunu uygulayıp kendime tutmuyorum ve bütün herkese açıyorum. Kapı merkezi açık, buyursunlar gelsinler, onlarla bir şeyler yapalım. Ülkemizde güzel şeyler olsun. Çünkü gelecek hızlı geliyor ve güzel gelecek diyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Süper. Biz gelecek geliyor diyorduk ama Ümit gelecek geldi diyor. Böyle bitirelim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.

Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın? Programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum. Acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum.

0: Bugün neredeyiz efendim? Ne yapacağız? Yine en sevdiğim yerlerden birindeyiz. Balat'tayız efendim. Çok güzel bir ahşap atölyesine konuk olacağız. Ama bu atölye diğerlerinden biraz farklı. Çünkü artık bu çöp dediğimiz ahşap parçalar, artık bu kullanılamaz dediğimiz çok nadide parçalar burada usta el tarafından muhteşem şeylere dönüşüyor. Mesela eski bir kapı bir yemek masasına dönüşebiliyor mesela. Ben de böyle küçük bir parça bir şey yapmak istiyorum. Mehmet Usta'nın o sevimli, o güzel atölyesine hadi buyurun konuk olalım. Kolay mı sandın? Başlıyor.
1: Tuğba bugün ahşaptan geri dönüşüm işinde. Bakalım neler yapacak. Heyecanla bekliyoruz.
0: Ve efendim ben Mehmet Sönmez Usta'mın yanına geldim. Bugün kendisiyle birlikte çalışacağım. O kadar da güler yüzlü. Tam böyle usta tipi yok mu? Efendim hoş geldiniz
2: hoş
0: programımıza.
2: Bulduk. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim Tuğba. Buradan sonra nereye gideceksin?
0: Buradan sonra benim bir sürü işim var ustam. Öyle.
2: Burada da işim var, haberin olsun. Zımpara yapacaksın. Eğer biraz kullanmasını biliyorsan kesme işleri yapabilirsin.
0: Valla yaptım birkaç yerde çalıştım mı bilmiyorum yani.
2: Tamam, şey yapalım o zaman. Çalışalım bakalım yetenekli misin değil misin?
0: Peki ne yapacağız ustam? Bana ne yapacağız? Yaptıracaksınız?
2: Valla böyle elimizde makarna var. Salçalı soslu bir makarna yapacağız. bu arkadaşlar bu bir yer döşeme tahtası. Gördüğünüz gibi şurada lambiri geçme izleri vardır. Evet bu eskiden işte biz bunu zımparaladık. Bunu ne yapabiliriz? Bunu mumluk yapabiliriz, şamdanlık yapabiliriz. Resimli bir şey yapabiliriz ama şu an...
0: Ben böyle mumluk yapalım.
2: Mumluk yapalım. Duvarlarımızı süslesin. Gördüğünüz gibi
0: aslında bunlar çöpe gidecekti belki de. Siz dediniz ki durun. Onlar benim işime yarar.
2: Zaten bir ev yıkıldığı zaman burada ya da bir yıkık bir virane bir ev gördüğü zaman işte ben gidiyorum, koşuyorum. İşte bu zaten bunu görür görmez hemen aklıma tasarım geliyor.
0: Ya diyorum ne kadar güzel bir parçaya bir şey baktığınızda da hemen aklınıza bir şey gelmesi bence bir ustanın yapabileceği şey zaten. Ben şu an bakıyorum hiçbir şey göremiyorum bu parçadan.
2: Evet ya bakın burada bir sürü şey, burada görülen her şey. Mesela vallahi bu bir şey... merdiven basamağıdır. Muska dediğimiz, muska olarak tabir ettiğimiz şu orijinal formatlarını hiç bozmadım. Merdivenleri dönerken köşe merdivendir. Bununla
0: güzel.
2: Bir zeytinyağlık yaptım.
0: Çok
2: buraya
0: güzel.
2: Kitap konulur.
0: Böyle kafelerde buraya, falan
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet.
0: Çok şık.
2: Bu şekilde.
0: Vallahi bravo.
2: Bu da yine aynı şekilde... bir tavan döşeme tahtasıdır. Bunu da Frida ve Diego ikilisiyle böyle bir aşkı simgeleyen. Buraya da mum koyabileceğiz tabii. Aynı zamanda.
0: Çok güzel ya. Ben sabırsızlanıyorum. Başlayalım mı usta?
2: Başlayalım. Şimdi evet elimizde böyle bir tahtamız var. Önce bir şeyler çizeceğiz. Ben şunları kalıp olarak kullanıyorum.
0: Öyle mi?
2: Evet. Yani düzgün, daha düzgün çizmek adına nasıl bir şey yapabiliriz? Bunun önce ortasını buluyoruz. Orta yerinden şöyle kalıpla, mesela bu da bir ölçümüz olsun.
0: Ha şöyle olacak değil mi?
2: Evet öyle düz bir tamam. Düz bir şey değil de. Yani benim tasarımlarda şey aranmıyor. Çok fazla böyle oran, işte gönye değil. Bu böyle amaç burada ahşapları kurtarmak. Tabii bu ahşapları kurtarırken çevremize daha saygılı olmak. Ne derler? Şu gönyemizi alalım. Buradan da. Bu kalemle yaptığım yerler aslında keseceğimiz yerlerdir. Şimdi
0: şu an benim burayı, yapabileceğim bir şey yok.
2: Size vereceğim. Şuraları zımparalayacaksınız. Ben keseceğim. Buraları zımparalayacaksınız. Evet. Sonra buna şu kadarcık bir mesafe koysak. Şu kadar bir mesafe bize yeterli. Burada şu kadar ölçü olmuş, bu kadar olmamış yani ne kadar çok önemli değil.
0: Ya bu böyle tamamen özgün bir
2: evet,
0: tasarım doğaçlama olduğu
2: gidiyor,
0: için bunu size kimse soramaz bence yani.
2: Yani
0: sormayın.
2: Evet niye bu böyle diyemez, niye burada çivi izi var? Var işte bu bir
0: ya
2: hikayeyi
0: bunun
2: yansıtıyor.
0: Evet. Bir hikayenin olması gerçekten. Evet, kim bilir bu nerede kullanıldı değil mi?
2: Evet,
0: ne kadar zamandır bir yer döşemesi olarak kullanılıyordu?
2: Tabii, bunun üstünde insanlar belki...
0: Dans ettiler.
2: Tartıştılar, dans ettiler. Aşk dolu sözler söylediler birbirlerine.
0: Şu an kameraman arkadaşım Recep Şok olmuş gibi bakıyor bana. Ne yapıyorsun, ne alaka diye.
2: Evet.

0: Şimdi kesim işleri yapıyoruz.
1: Siz birazcık kesin ustam, ondan sonra ben devam edeyim.
0: Size parça halinde vereceğim zaten.

0: bunu kestik ama sen öyle oturuyorsun,
1: ama
0: olmuyor.
1: Ama ben hiçbir şey yapmadım.
0: Hayır, oturmayacaksın, çalışacaksın. Sana zımpara veriyorum.
1: Tamam.
0: Bak şu kenarları, şu kıymıklar var ya.
1: Eldivenimi takayım mı o zaman?
0: Mutlaka, mutlaka, mutlaka. Şu kenarları bu şekilde zımparalıyorsun. Tamam. Bu kıymıkları yok ediyorsun.
1: Birkaç bir yaramandı daha uç. Aramak zorunda kalmayalım bana.
0: Yani, evet, bence de.
1: Bir yerde ustam bunu biz böyle makineyle yapmıştık. Ahşap sunun tahtası yaptığımızda makine zımpara vardı. Yani sanki bu böyle daha güzel değil mi?
0: Böyle daha
1: hani manuel
0: hiçbir zaman el zımparasının yerini tutmuyor. Çünkü öbür türlü birden bıçak izleri falan oluyor.
1: Bir de onunla uğraşıyor.
0: Doğallığı bozuyoruz o zaman.
1: Yanınıza gelip çalışmak, bu işi öğrenmek isteyen oldu mu usta?
0: Yani oluyor. Bu bir rehabilite, stres atma aracı olarak gören çok insan geldi. Sonra tutkuyla çalıştılar. Çok güzel ve memnunlar. Ara sıra da gelirler böyle. Hatta kimi İzmir'de, kimi Datça'da kendi atölyelerini kurdular.
1: Ben de bir yerde kurabilirim belki.
0: Yani eğer yaptığınız iş hobinizse gerçekten dünyanın en mutlu insanı oluyorsunuz. Çünkü iş hem size geçiminizi sağlıyor hem de stresten uzak. Tuğba, işin çok senin. Bak bunu da zımparalayacaksın.
1: Zımpara işi bana kitlendi bugün.
0: Öyle çırak olmak.
1: Çırak olmak kolay mı sanki?
0: Önce çırak olacaksın, sonra usta olacaksın, sonra sanatkar olacaksın.
1: Değil mi?
0: Bu işin süreci bu.
1: Olur usta, yaparız.
0: Tamam, hadi bakalım.
1: Bu şekilde. Arada Alberk'e şiddet uyguladığım oluyor. Kameraman olmayı kolay mı sandın?
2: Bir gün şu kamerayı kıracaksın ama ne zaman Tuğba?

0: şimdi?
1: Üç parçamız var. Tamam. Yani bitmiş hali şöyle olacak bunun. Ha. Şu şekilde olacak. Tam bunun ortasını bulmamız lazım.
2: Bunu şimdi...
1: Bunu buna yapıştıracağız. Şöyle yapalım. Önce şununla yapacağız. Zaten hizamız var burada bizim.
2: Tamam. Ben yapıştırayım mı usta?
1: Tabii. Şöyle bir sıkabilirsin. Bu sadece tutsun diye yapıyoruz. Ondan sonra güçlendirmeyi vidalarımızla yapacağız. Yeterli fazla o.
2: Tamam.
1: Sen
2: batırdım ben burayı.
1: Şuraya. Şunlara da yap.
2: Tamam usta.
1: Dur bakayım. Şu çiviyi çak ilk önce.
2: Ha, çiviyi çakayım. Tabii nerede? Neyle çakacağım?
1: Vallahi bir şeyler
2: bir
1: bulacak
2: bul
1: işte.
2: Yerden bul diyorsun yani.
1: Evet.
2: İnşallah elimde kalmaz. Böyle bir çakma şekli de yok ya.
1: Yani. Var.
3: Bravo Tuğba. Çivi çakmak için yeni bir teknik geliştirdin.
2: Zaten bunu tutturacağız sonra.
1: Evet, tuttur. Zaten onun tutması önemli değil. Önemli olan benim şu vidayı çakmış olmam. Ya sen kaytarıyorsun Tuğba.
2: Kaytarıyorsun. Size karışmak istemiyorum ustamsınız diye. Evet. Burada kaldı.
1: Berbat.
2: Ama bir şey
1: çünkü neden biliyor musun? Hayır bak şöyle çok. Tutuyorsun. Tam 90 derece tutacaksın. Ha. Geç bakalım.
2: Tamam. Şöyle mi tutmam
1: tam
2: lazım?
1: Tam dik tutacaksın. Heh, evet çok güzel.

0: Geri çıkıyor bu. Hayır, bir de geri çıkıyor, anlamadım.
1: Muhasebeye git, hesabını versinler.
0: Hayır, ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ben bastırdım ki bir de geri çıkıyor geri. Ters mi yapıyorum acaba? Evet.

0: de onu sabitleştirmiş olduk değil mi?
1: Sabitleştirmiş olduk evet.
0: Aa.
1: Şimdi sizin para işlerine devam edeceksiniz.
0: Öyle mi?
1: Tabii şuradan tutarak devam edin. Şu kenarlar, o kıymıklar tamam, falan alınacak. Ev hanımları onu silerken ele batmayacak.
0: Oo, evet. Ustam kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi?
1: Vallahi...
0: Bir hobi olarak mı başladı?
1: Yani ilk oyuncağımı yapmakla başladı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ne tarz?
1: Sonra arkadaşlarımın oyuncağını yaptım. Çocuk arabaları, aa, patenler var ya onlardan.
0: Evet.
1: Sonra arkadaşlar bana da yaptıydı, onlara da yaptık. Sonra evimi süslemeye başladım. Bazen şunları bilinçli olarak bırakıyorum ki geçmişten
0: doğal
1: izler
0: olsun,
1: kalsın.
0: Ben tamamen çivi izlerini, doğallığını tüketmeyeyim evet, yani.
1: Üzerindeki çivi izleri, hatta biraz daha farklı gözle bakılırsa ayak izlerini görebilirsiniz. Şimdi bunun bir de şeyi var biliyorsunuz. Camı var. Bunu da temizleyelim. İşte bu amaç bu. Eğer buraya da bir kırık bir ayna koyabiliyorsak.
0: Ay süper fikir.
1: Yani bu böyle bir şey. Bu amaca hizmet ediyor.
0: Çok güzel.
1: Kırık bir ayna aynı zamanda ışığı ikiye katlayacaktır.
0: Bunu nereden buldunuz usta?
1: Bu
0: çok eski
1: geliyor.
0: Bir lamba
1: eskicilerden topluyorum. İşte bu bunlara destek materyalleri bunlar. Yani ya tasarımlara destek oluyor onlar.
0: Ay çok güzel oldu. Ben nedense çok seviyorum böyle eskitme şeyleri. Böyle çok uzun süre kullanılmış ve artık böyle
1: yaşanmışlık
0: çöpe gitsin denilen şeylerin yeni değerlendirilmesini falan. Ben çok seviyorum ya. Çok da güzel oldu bence değil mi kameraman arkadaşlarım?
1: Daha da güzel olabilir. Buna bir kat ahşap koruyucu vuracağız.
0: Daha bitmedi yani.
1: Tabii daha bitmedi. Ahşap, ha bunu istersek renklendirebiliriz. Transparan boyayı sulandırarak yapabiliriz. Mumlu eskitme yapabiliriz.
0: Hı hı.
1: Bunu birazcık pürmüsle yakarak şeylerini çıkartabiliriz. Damarlarını çıkartabiliriz.
0: Hı hı.
1: Sonra boya vurabiliriz.
0: Böyle de kalabilir.
1: Böyle ha, de kalabilir doğal.
0: Şimdi koruyucu aslan mı süreceğiz ustam?
1: Sürebiliriz tabii ki sürmemiz lazım yani normalde.
0: Tamam o zaman.
1: Bitmiş haliyle
0: son aşamasında
1: gösterelim.
0: Biz bir koruyucu aslan çekelim sevgili seyirciler. Sonra tamamen bitirelim ve sizlerle yeniden buluşalım.
2: Eski bir ahşap parçasına yeni bir yorum getirdin Tuğba. Aferin sana. Bakalım Mehmet ustamız neler söyleyecek senin hakkında.
1: Bugün Tuğba ile birlikte güzel bir çalışma yaptık. Tuğba yetenekli biri gerçekten. Zımparası, boyası, ne bileyim onların ellerine yakıştığını gördüm. Umarım odalarımızı, evlerimizi, iş yerlerimizi süsler. İnsanlar ağaç kesme fikrinden uzaklaşmış olurlar. Tuğba'ya ve bütün çekim yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu sesi, soluğu ve ahşabın dilini insanlara duyurdukları için.
0: Ve ta. Bambaşka bir şey oldu ustam.
1: Tuğba'nın yeni tasarımı, son tasarımı.
0: Estağfurullah ustamın yanında. Ben sadece böyle bir iki dokunuş yaptım. Hoşuma da gitti. Böyle bir gaz lambası da konulabilir, evet, mumluk da konulabilir. Söylediğiniz gibi buraya fotoğraf,
1: ayna,
0: kırık ayna,
1: olabilir.
0: Ne isterseniz, ne düşünürseniz onu yapabilirsiniz. Bu çalışma benim çok hoşuma gitti ustam. Sizinle çalışmak ayrı bir mutluluk verdi bana.
1: Peki.
0: Çok teşekkür ediyorum atölyenizin
1: teşekkür
0: kapısını
1: ederim
0: bize açtığınız abi, için. Elim boyalı.
1: Sıkıntı değil, bizim elimizde boyalı. Çalışan insanın eli böyle olur.
0: Ya evet. Efendim ben bugün Balat'ta bu sevimli, çok güzel bir atölyede çalıştım. Mehmet ustamın atölyesinde. Böyle bir küçük de olsa geri dönüşümle bir şey yapmaya çalıştık.
1: Bence başarılı. Gerçekten başarılı. Herkes fırçayı böyle tutamaz. Ortalığı batırır. Daha önce ilk çıraklarım
0: iki,
1: falan.
0: İki üç damla bir şey var sadece orada.
1: Ama Tuğba başarılı.
0: Çok teşekkür ederim ustam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum. Bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız, neden ben sahnedeyim hemen sizlere anlatayım. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'ndeyiz. Akşam saatlerinde Esir adlı bir oyun oynanacak. Çanakkale Savaşı'nda cephede savaşan askerlerin hikayesi anlatılıyor. Ben tabii o hikayede olacak mıyım bilmiyorum henüz. Biraz yönetmenimizle birlikte oyunculuk çalışacağız. Biliyorsunuz ki öyle bir günde oyuncu olunmuyor efendim. Ben böyle nacizane, mütevazi böyle küçük bir şeyler yapmaya çalışacağım. Nasıl mı? Hadi başlayalım. Kolay mı sandın? Başlıyor.
1: Karşımızda usta oyuncu Tuğba.
0: Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Daha doğrusu beni kim çalıştıracak? Oyunumuzun yönetmeni Seyit Demir. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk.
0: Ben de ama şu an ben çok heyecanlıyım. Sahnede olmak beni çok heyecanlandırdı.
2: Çok normal. Bu sahne çok değerlidir bizim için. Bastığımız zaman biz de heyecanlanıyoruz. Topluluğa konuştuğumuz zaman biz yıllardır bu işin içerisinde olduğumuz halde heyecan basıyor ve heyecanımız...
0: Normal aslında.
2: Çok normal. Kolay mı sandın diyebilirim yani bunun için.
0: Hakikaten ben şu an bakıyorum ya, ışıklardan dolayı hiçbir yeri görmüyorum. Bu bana daha çok heyecan veriyor aslında.
2: O bizim dördüncü duvarımız. Aslında oyunculukta üst seviyelere, üst segmentlere gelen arkadaşlarımız o dördüncü duvarı deler ve seyirciyle göz temasına geçer. O da kolay değil tabii ki. Yılların verdiği deneyim ne olur.
0: Evet.
2: Yeni arkadaşlarımız onu dördüncü duvar olarak görür ve hiçbir zaman seyirciye bakmaz. Aslında güzel bir şey, heyecanı atar.
0: Değil mi? Ben bugün ne yapacağım?
2: Şöyle ki ben sizden bir aslında oyuncu seçmesi o adı altında audition dediğimiz olayı ben bir yaşatmak istiyorum size. Şimdi soracağım, bir bana tirat hazırladın mı diye soracağım ama.
0: Tirat mı? Ne?
2: Yani aslında şöyle söyleyeyim, bir oyunun herhangi bir bölümünden tekstin sizin karakterinize
0: uygun olan
2: bir şekilde yazılmış bir bölüm. Buna biz replik diyoruz. Hmm. O repliklerin bütününe de tirat diyoruz. O zaman ben size bir tekst vereyim. Alayım mı teksti?
0: Bugünkü oyunun teksti.
2: Bugünkü oyunun teksti.
0: Bu kadar
2: Esir
0: şey
2: attı.
0: Ezberliyorlar mı?
2: Tabii ki. Tabii ki.
0: Oh. Çok güzel. Ben
2: şöyle
0: güzel
2: yapalım.
0: Programda rahatım başlama konuşuyorum.
2: O zaman okutturayım ben size burayı. Yani bu aslında hikaye çok güzel bir hikaye. Çanakkale'nin bütün bölümleri, bütün yaşanılan hikayeler, hepsi sinema filmi yapılacak kadar güzel hikayeler var orada. Aslında biz bu Esir adlı oyunumuzda biz İngilizlerin yani düşman askerinin eline düştüğümüzdeki bize yaptıklarını, ondan sonrasında da onlar bize esir olarak düştüklerinde bizim onlara karşı davrandıklarımızı, neler yaptıklarımızı gösteriyor. İki medeniyet arasındaki farkı anlatıyoruz aslında.
0: Evet, çok güzel. Ben biraz tanıtımını izlemiştim. Hı hı. Bayağı da beni etkilemişti oyun. Bana da bugün işte böylesi nasip oldu diyelim.
2: O zaman ben yerime geçeyim.
0: Tamam.
2: Yönetmen olayım artık.
0: Tamam.
2: Tamam mı? Şurayı ben istiyorum. Önce düz isteyeceğim, sonrasında da İngiliz aksanıyla, kırık bir İngiliz aksanıyla isteyeceğim. Hepsini okumana gerek yok, parantez işlerine gerek yok. Hı hı. Bana belli bir aşamaya kadar, hissettiğin yere kadar bir okumanı isteyeceğim.
0: Tamam.
2: Ben geçiyorum, yerime başlayacağım.
0: Tamam.
1: Tuğba biraz zor galiba. Neler yapacaksın? Ben de izleyicilerimiz de merak ediyor.
0: Ben hazırım hocam. Ne yapacağım şimdi? Elimde bir tekst var.
2: O yazıyı düz olarak okumanı istiyorum. Yazı diliyle konuşma dili arasında fark vardır. Bunu bir verebilecek misin? İstediğin yerde kesebilirsin. Ben müdahale ederim zaten. Sen bir okumaya başla.
0: Dümdüz okuyacak mıyım? Hiç böyle bir melodik
2: dümdüz,
0: şey
2: yapalım. Aynen, dümdüz okumanı istiyorum sadece şu an.
0: Şerefe dostlar, sağlığınıza ve Büyük Britanya'ya. Ben Robert Brock. İngiltere'de benim için gelecek vadeden, yakışıklı, yazdığı şiirlerle yürekleri hoplatan genç derler. Şu anda ne kadar mutluyum bilemezsiniz.
2: Şimdi bunu algılamaya çalışırken bile ben buradan zor duyuyorum.
0: Biraz daha mı bağırayım?
2: Biraz daha yüksek. Çünkü burası sahne. Yaka mikrofonuyla konuşmuyoruz.
0: En arkadaki kişinin duyması gerekiyor değil mi?
2: Bakar mısın kaç metre var ileride?
0: Şu an olsa beni kimse duymuyordur büyük ihtimalle.
2: Yani o sesi atmamız lazım ki oradaki seyirci dahi duysun seni.
0: Tamam, biraz konuşur gibi okuyayım mı hocam?
2: Lütfen. Onu anlatmaya çalıştım. Yani
0: ben
2: yazı diliyle.
0: Ben dümdüz okuyacağım sanki.
2: Yok, hayır. Ya dümdüz oku ama tabii ki birazcık da konuşurmuş gibi okursan daha sağlıklı olacak.
0: Tamam.
2: Bununla alakalı aslında bir ön çalışma yapalım mı seninle?
0: Olur, yapalım. Ne yapacağız? Tamam.
1: Seyit yönetmenim gidişi fark etti, olaya müdahil oldu.
2: Şimdi bir tekst alayım ben. Yani buna daha çok var aslında. Ben bir ne çıkacak onu görmek istedim. Şöyle bir kenara koyalım.
0: Bir şey de çıkmadı.
2: Çıkacak. Yani bunu, yani burada şu sahnenin üzerine çıktıktan sonrasındaki tecrübelerin birikimiyle zaten iyi oyunculuklar çıkıyor. Ne kadar biriktirdiğinizle, ne kadar background'da bir şeyler atmanızla bir şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü her seferinde farklı karakteri yaşatıyorsunuz, rol yapmıyorsunuz.
0: Evet. Bu arada dekor da kuruluyor arkada.
2: Güzel bir dekor göreceksiniz kurulduğu zaman. Dekorun bile yaşaması gerekiyor. Yani biz bunu öğrendik. Dekorun yaşaması gerekiyor, kostümün yaşaması gerekiyor ve oyunculuğun yaşaması gerekiyor. Siz yaşadığınız zaman, yaşattığınız zaman karşı taraf da bunu alıyor ve reaksiyon veriyor. Bunu yapmamız gerekiyor. O yüzden buna daha var.
0: Şimdi ne yapacağız?
2: Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Kolay mı sandın Tuğba diye başlayayım mı ben?
0: Olur. Kolay mı sandın?
2: Ben bir asistanımı alayım buraya. Ona verdiğim komutları birlikte
0: merhaba,
2: yapalım.
0: Hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Mehmet Kancar.
0: Mehmet'cim, nasıl geçmek istersin?
2: Şimdi kültür fizikle başlayalım. Bir kültür fizik çalışmalarını bir yapalım. Bir önce
0: tamam.
2: Hem kalp atışımız hızlansın, bir vücudumuz esnesin. Onu tamam. Bir Mehmet üzerinden bir görmek istiyorum.
0: Tamam. Tamam. Ben de yapayım mı bana uyarsa aynı anda?
2: Sizin yapmanız lazım zaten.
0: Ben şey Mehmet yapsın diye bakıyorum. Benim için Mehmet yapabilir.
2: Ön evet. Çalışma yapacağız böyle. Bunun üzerine bir şeyler daha yapacağız. Hani biraz iyi bir oyuncu olma yolunda ilerlemek.
0: Kollarımı sıvadım. Adına. Tamam evet hazırım ben.
2: Başlayalım.
0: Tamam başlayalım.
1: Mehmet ve Tuğba ikilisi iki genç yetenek, iki usta oyuncu adayı... Tiyatromuzun yönetmeni Seyit Bey'in direktifleri ve kontrolünde önce sahne için ısınıyorlar. Bakalım ısınma sonrası Tuğba'nın oyunculuğu nasıl olacak? Heyecanla bekliyoruz.
2: Şimdi ben komut vereceğim. Komutumla beraber başlayacaksın ama sesini atarken diyeceğiz. Minimumdan. Başlayacağım. Nefesin
0: bitene kadar.
2: Bitene kadar. Ama yükselecek. Sürekli kreşandoya çıkacak. En sonunda da atacaksın.
0: Benimkisi evet. Sadece şov yani. Hani oyunculuk falan.
2: Bilmiyoruz artık. Belki ekibi dahil edebilirim, alabilirim seni. Şuradan sesin gelmiyordu. O yüzden bu sesi çalışalım.
0: Tamam.
2: Evet. Ben komut vereceğim. Diyaframı doldur.
0: Doldurdum.
2: Tamam. Tekrar ver nefesi. Tekrar al. Tamam. Komutumla başlayacaksın.
0: Tamam.
2: Konsantrasyon çalıştık az önce. Evet. Başla. Çok yukarıdan.
0: Çok yukarıdan başladım.
2: Minimumdan. Başlamadım. Evet. Komut vermedim.
0: Görev adamıyım ben. Direkt başlayayım.
2: Evet.
0: Tamam.
2: 3, 2, 1. Ses içeri doğru gidiyor. Mimik,
0: evet.
2: Mimiklerimizi açmamız gerekiyor. Muğa çalışmamız lazım. Bunu da aslında senin almış olman gerekiyor. Muğa. Önce bir elimizi ısıtalım. Ondan sonrasında bütün yüz kaslarımızı açmamız gerekiyor. Bunları oyun öncesinde yapmazsak eğer aktivasyon bozukluğumuz olabiliyor. Şimdi mua çalışmamız var. Mua, mua,
0: mua,
2: mua,
3: mua,
2: mua. Evet göreyim.
0: Mua.
2: Göreyim Tuba. Yönetmenim demiş ona.
0: Tamam. Ama Mehmet de yapsın.
2: Tamam. Hadi Mehmet de yapacak. Hadi.
0: Şey ben hani ilkokulda arkada öğretmen bir şey diyeceğim ama Mehmet de yaptı.
2: Evet.
3: Başlayalım.
0: Tamam.
3: Mua. Mua.
2: Mehmet'in mualar güzel çıkıyor.

0: Tamam kestik. Şimdi bunlardan sonrası da zaten daha çok önemli. Niye? Karakterin içine girmemiz gerekiyor. Karakterin içine girmediğimiz zaman mesela verdim ben sana Robert Brock diye bir karakter. Bu karakterin analizini yapmamız gerekiyor. Bu karakter kim? Sana göre kim? Kaç yaşında? Nerede yaşamış? Nasıl bir insan? Tekstin içerisinde zaten bunu okuduğumuz zaman anlayabiliyoruz. Yönetmen zaten bu karakter analiziyle alakalı bir şeyler verir. Ama öncesinde senden almam senin oyunculuğunu geliştiriyor.
1: Tuğba'cığım, diksiyon, artikülasyon, nefes ve tonlama için bir ara yanıma uğra istersen.
0: Şimdi Tuğba, bunları yaptıktan sonrasında asıl bizi geliştirecek olan bir meseleye geleceğim. Bir doğaçlama vereceğim sana. Bu doğaçlamayı kafanda kurduğun şekilde bana ya ben bunu yaparsam ne olur, utanırım, sıkılırım değil, içinden geldiği gibi oynamanı istiyorum.
2: Tamam.
0: Ben şimdi senin babanım, tamam mı?
2: Tamam.
0: Ama sorumsuzum, seninle hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. İşten gelmişim, gazetemi veya kitabımı okuyorum. Sen de 4 yaşında bir kız çocuğusun.
2: Ha, tamam, tamam. Olur.
0: Bir şekilde bana kendini göstermeye çalışıyorsun, ilgimi çekmeye çalışıyorsun. Benim seninle ilgilenmemi sağlayacaksın, tamam.
2: Oo,
0: şimdi,
2: tamam.
0: Şimdi antreye alayım seni, ben koltuğumda
2: oradan
0: oturuyorum.
2: Geleyim ben. Baba! Ayağım kaydı. Tamam. Şey, babacığım.
0: Baştan.
2: Babacığım ne yapıyorsun? Ne okuyorsun?
0: Önemli işlerim var, onları hallediyoruz.
2: Şey ben şeyde bir şey gördüm de parkta.
0: İyi yapmış.
2: Beni parka götürebilir misin?
0: Götürürüm, işim bitsin de işlerim var diyorsun.
2: Ama şey ben şimdi gitmek istiyorum.
0: Şimdi anneni çağır, annen içeride yemek yapıyordu galiba.
2: Yapmıyor yemek. Şimdi gitmek istiyorum ben. Senle gitmek istiyorum.
0: İşim var lütfen.
2: Ama lütfen.
0: Bak işimi yapacağım. İşimi yaptıktan sonrasında seninle
2: ama
0: gireceğim.
2: İşin yok ki. Şimdi gitmek istiyorum ben. Şimdi.
0: Tuğba.
2: Efendim.
0: Lütfen bak şunu bitirmem lazım. Bunu bitirdikten sonrasında da okumam gereken bir dünya dosya var.
2: Ama ben parka gitmek istiyorum.
0: Tamam götüreceğim dedim kızım. Tamam, ilgileneceğim seninle.
2: Ama ilgilenmiyorsun ki benle hiç. Ben parka gideceğim.
0: Bilmiyorum, yani bilmiyorum. İlgilenmem için ne yapman gerekiyor bilmiyorum.
2: Saçımı mı kestim acaba? Dikkat çek. Ama ben Elifler parktaydı.
0: Evet.
2: Orada gördüm ben onları. Babası böyle sallıyordu onu salıncakta.
0: Tamam güzelim, ben de seni geçen hafta salladım.
2: Ama ben şimdi gideceğim.
0: İşimi bırakayım, şimdi seninle ilgileneyim, onu mu istiyorsun?
2: Ne olur ki ama herkesin babası ilgileniyor, sen ilgilenmiyorsun. Ne olur.
0: Ben de ilgilendim. 2 ay öncesinde seni şeye götürdüm, oyun oynamaya götürdüm.
2: Ama 2 ay. 2 ay geçmiş. Ne olur, ne olur, gidelim.
0: Tamam.
2: Ne olur.
0: 2 ay olduysa demek ki ben seni bugün götürebilirim.
2: Yuhuu, yaşasın. O zaman gidelim, hadi.
0: Ses tonu gayet iyi. Yani bir çocuk olamıyorsun ama işte fiziksel kişilendirme zaten şu an mecbur ona uygun değil ama neticede o moda inmen gerekiyor. Onunla alakalı da bir şapak temizliği yapacağız.
2: Tamam.
0: Tamam. Şimdi oyuncu arkadaşlarım gelecek.
2: Tamam.
0: O sırada biz Robert Brock'a tekrar bir çalışalım.
2: Tamam hocam.
1: O tüfek nereden çıktı Tuğba? Dekor da olsa maazallah ateş alır. Dikkat et lütfen.
2: Ben Robert Brock. İngiltere'den benim... Ne? Bir dakika dur. İngiltere'de benim için gelecek vaat eden, yakışıklı, yazdığı şiirlerle yürekleri hoplatan genç derler.
3: Ben Robert Brock. İngiltere'de benim için gelecek vaat eden, yazdığı şiirlerle yürekleri hoplatan genç derler. Şu anda ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Yüzyılların en büyük hayalini gerçekleştirecek ve İstanbul'a girecek o muhteşem Haçlı ordusunda tabii ki ben de olacağım.
0: Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederiz. Tebrikler.
4: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkürler. Şey. Tuğba sağ olsun bugün geldi. Bizimle oyunculuk denemesi yaptı. Aslında burada çok güzel bir şey görmüş olduk. O da oyunculuğun, daha doğrusu herhangi bir işi bir gün içerisinde yapamayacağımızı ya da çok kısa bir zaman içerisinde yapamayacağımızı görmüş olduk. Yıllardır bu işin içerisinde pişmek, kavrulmak ve belli bir yere getirmek kendinizi çok kolay bir şey değil. Bunu gösterme şansını bize verdiği için Tuğba'ya çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ediyorum size.
0: Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
2: Ne derler? İyi oyunlar mı? Ne denir?
0: Alkışınız bol olsun.
2: Alkışınız bol olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın.
0: Çok teşekkür ederim. Ayağınıza, elinize sağlık. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. Efendim ben bugün kolay mı sandığında böyle çok küçük oyunculuk denedim. En azından böyle sahnede olmak beni çok mutlu etti. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün güzeller güzeli Kadıköy'deyiz. Kadıköy sahilindeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyeyim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz
2: diye. Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Muhammed. Bir proje kapsamında buradayız. Sizlere denk geldik. Yarışmanıza katılmak istedik. Hangi proje kapsamında? Gençlik Spor Bakanlığı'nın desteklemiş olduğu bir proje diyelim.
0: Siz görev alıyorsunuz orada?
2: Ben üniversitede akademisyenim. Öğrencilerimizle birlikte bu projeye dahil olduk.
0: Hangi üniversiteden geldiniz? İstanbul'dan mı? Hangi?
2: Yok, hayır. Şehir dışından, farklı bir üniversiteden İstanbul'da projemizi gerçekleştirmek üzere buradayız. Öğrencilerimizle birlikte geldik. Yarışmanıza tanık olduk, katılmak istedik. Bir öğrencimizle katılmak istedik ve beni yenebileceğine inandığım öğrencimize katılalım dedik.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Teşekkür ederiz.
0: İlk defa mı İstanbul'a geliyorsunuz?
2: Yok, daha önce de bulunmuşluğum var, evet.
0: Hoş geldiniz. O zaman öğrencinize, yani rakibinize geçelim ilk defa. Öğretmen öğrenci bir rekabet göreceğiz şu anda sevgili izleyenler ekranlarımızda. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Ben Gizem Nur, Diyarbakırlıyım. Hocamızla proje kapsamında buraya geldik. Yarışmak istedik, yarışmanıza katılmak istedik. Öyle.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. O zaman hazırsanız ben ilk sorumla başlamadan önce bir iddia duymam gerekiyor hocam.
2: Buyurun.
0: Sizce siz mi kazanırsınız, öğrenciniz mi kazanır? Ne diyorsunuz?
2: Yani öğrenciye yenilmek bir hoca prestij tarafında açısından çok hoş karşılanmasa da yenmek de ne kadar etik olur, orası da tartışılır.
0: Tartışılır diyorsunuz.
2: İyi olan kazansın diyelim.
0: İyi olan, şans biliyor musun?
2: Biliyorum tabii.
0: Peki, o zaman size geçelim efendim. Sizce kim kazanır?
1: Hocamız kesinlikle. Başka bir şey demiyorum.
0: Kendine inanmıyor musun? Kendine güvenmiyor musun? Güzel.
1: Kendime bu konuda hiç güvenmiyorum açıkçası.
0: Evet, gerçekten çok güzel bir rekabet görecekmişiz sevgili izleyenler. O zaman senin de şans dilediğini ve kendine güvendiğini düşünerek yarışmaya başlıyorum.
1: Başlayalım.
0: Peki. Hazırsanız efendim, ilk sorum geliyor. Butonlara ilk önce basan ve doğru cevabı veren bir puan kazanır. En fazla puanı toplayan da bir sonraki etaba geçmeye hak kazanır diyelim. Ya serbest değil. Eğer kopyadan yakalanırsak maalesef diskalifiye olursunuz. Sorum geliyor efendim. Mahalle maçlarında büyük taşlar ne için kullanılır? Tek ses geldi.
2: Kale direklerini belirlemek için.
0: Kale için kullanılır. Doğru cevap. Caman alkışlarımızı Muhammed Bey'e göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Tabii siz kız çocuklar olarak çok da maç yapmıyorsunuz.
1: Evet,
0: çok da bilginiz olmayabilir bu konuda. Ama genelde izlersiniz erkekler maç yaparken.
1: Yok.
0: Erkek izlemiyor musunuz?
1: Yok.
0: Hiç maça, futbola alakanız yok.
1: İyiyim.
0: Peki. Gelelim ikinci sorumuza efendim.

0: Tavuk, horoz, hindi ve tavşan gibi hayvanların barındığı yere ne denir? Çift ses geldi.
1: Kümes.
0: Kümes. Doğru cevap alışları da Gizem Hanım'a göndermiş olalım efendim. Bire birlik bir eşitliğimiz, bir puan tablomuz var. Geldik üçüncü sorumuza. Türkiye'de yoğurt ile yapılan ünlü soğuk çorbanın adı nedir? Henüz butonlara basan olmadı. Efendim?
1: Ezogelin.
0: Ezogelin, yoğurtla yapılan.
1: Evet, o değil miydi?
0: Yanlış cevap gelelim hocamıza.
2: Ayran aşı.
0: Ayran aşı. Ayran aşı. Kaç zaman alkışlarımızı göndermiş.
2: Mutfak olduğu için Gizem'e bırakmak istedim ama yine dönüp dolaşıp soru beni buldu sanırım.
0: Peki ezogelin nasıl yapılıyor biliyor musun?
1: Hiçbir şekilde yemekle alakam yok.
0: Yok mu? Peki. Gelelim artık dördüncü sorumuza. İki birlik bir puan tablomuzla devam ediyoruz sevgili izleyenler. Türkiye'nin en kuzeyde yer alan ili hangisidir? Evet, henüz butonlara basan olmadı sevgili izleyenler.
2: Ben kazanmak için istiyorum.
0: Evet, Gizem. Yok mu? Evet, henüz butonlara...
2: Sinop.
0: Sinop. Doğru cevap. Cevaplarımızı Muhammed Bey'e göndermiş olalım ve 3-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Maalesef Gizem Hanım'ı bu soruyla uğurlamış olacağız. Gizem Hanım.
2: Finale taşımak istedim de olmadı. Efendim? 2-2'nin son sorusuna finale kalsın istedim de olmadı. Pas geçemiyor muyduk bu arada?
0: Pas, ikiniz de bilemeseydiniz pas geçebiliyordunuz ama doğru cevabı aldığımız için peki, maalesef pas geçemiyoruz.
2: Evet,
0: olsun, sağlık olsun diyelim. Gizem, bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Zaten hocamızın kazanacağını biliyordum. Hiç de uzatmaya gerek yok.
3: Gönüllerin kazanmasını
0: bekliyorum. Peki efendim, o zaman bizler Muhammed Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz. Evet sevgili izleyenler, Muhammed Bey ile birlikte ikinci etaptayız. Muhammed Bey rakibini, yani öğrencisini 3-1'lik bir puan tablosuyla mağlup etti. Neler söylemek istersiniz?
2: Yani başlangıçta da söylediğim gibi sonuç her ne olursa olsun bir tarafı mutluluk, bir tarafı da kısmen üzünlü olacaktı. Ben kaybetseydim prestij açısından sorun oluşabilecekti ama diğer taraftan öğrencimi de yenmek istemezdim doğrusunu söylemek gerekirse.
0: Ama yine de güzel.
2: Ama başlangıçta da dediğimiz gibi hak eden kazansın dedik. Hak ettiğim için İkinci tura ben geçtim.
0: Evet. Şimdi sağ Muhammed Bey, diyelim. İkinci Buyurun. Turumuzda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşlukta oldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ne düşünüyorsunuz bu etapla ilgili?
2: Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Artık tek başına yarışıyorsun diyelim. Peki. Sizi daha fazla tanıyalım. Neler yapmaktan hoşlanırsınız? Birazcık kendinizi bize anlatın.
2: Yani ben klasik bir erkek olarak futbol oynamak, izlemek, onun dışında müzik dinlemek, kitap okumak, bu tarz şeylerden hoşlandığımızı söyleyebilirim.
0: Bu kadar.
2: Bu kadar.
0: Peki. Peki, o zaman hazırsak hızlıca yarışmamıza geçelim isterseniz.
2: Buyurunuz.
0: İlk sorum geliyor. Efendim, ilk sorumuz bir şarkı sözü. Dam üstüne çul serer, Leyli de yar, Loylu da yar, loy loy loy. Bilmem nokta nokta kimi sever, Leylim. Nenni de kınalım.
2: Yar kimi sever?
0: Yar kimi sever? Daha süreme başlatmadan cevap gelmiş oldu. Kocaman alkışlarımızı Muhammed Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şarkıyı da Muhammed Bey'den duyalım bence. Kocaman alkışlar Muhammed Bey'e gelsin sevgili izleyenler. Evet.
2: Dam üstüne.

0: Kocaman alkışlarımızı Muhammed Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Sesiniz de çok güzelmiş bu arada.
1: Estağfurullah.
0: Ne kadar dal çakıyorsunuz Muhammed Bey.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Geldik ikinci sorumuza, bir bilmecemiz geliyor efendim. Gelir geçer sahilden, tuzlu suyu taşır içinden. Süremiz başladı.
1: İpucu yok mu?
0: Aslında denizlerde olur. Nedir bu denizlerde olan şeyler?
1: Vapur.
0: Yani daha doğal olay, doğal bir olay efendim. Süremiz geçiyor.
1: Dalga.
0: Dalga. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Muhammed Bey'e göndermiş olalım. İkinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldum. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevabı verebilirseniz efendim, hı-hı, üçüncü etaba geçmeye hak kazanmış olacaksınız diyelim. Gelelim artık bu etabın son sorusuna. Sorum geliyor. Bağ bak nokta nokta olsun, yemeğe yüzün olsun.
1: Hiç duymadım.
0: Hiç duymadım.
1: Evet.
0: Süremiz geçiyor.
1: Bir daha tekrar edelim.
0: Bağ bak nokta nokta olsun, yemeğe yüzün olsun.
1: Bağ bak üzüm olsun. Yemeğe yüzün olsun.
0: Bağ bak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Muhammed Bey'e göndermiş olduk sevgili izleyenler. 3'te 3 yaptık. Bütün
1: yüzündeki kafiyeden yakaladım sanırım. Ama bir kulak aşinalığı da ufaktan vardı diyebilirim de.
0: Oradan çıkartabiliriz. Evet. Bağdır, üzümdür. Efendim, kocaman alkışları tekrardan Muhammed Bey'e gönderdik. 3'te 3 yaptık. Bu etabın ödüllerini kazanmış olduk. Hemen ben hızlıca ödülümüzü size takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmalık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Dileğiyle. Efendim, isterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsiniz. Tamam mı? Devam.
1: Öğrencilerimiz karar versin ona.
0: Arkadan devam sesleri geliyordu hocam.
1: Peki, devam diyelim o zaman.
0: Efendim, bizler Muhammed Bey ile birlikte artık üçüncü etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Muhammed Bey ile birlikte artık üçüncü etaptayız. Muhammed Bey.
1: Evet.
0: İki etaptır çok güzel gidiyoruz. Ne hissediyorsunuz, neler söylemek isterseniz?
1: Yani bence biraz şansım da yardımcı oldu diyebilirim. İkinci etapta üç sorunun iki sorusunu biraz sizin yardımınız, biraz da şans yardımıyla diyelim geçtik bir şekilde hasbelkader.
0: Şimdi bu etabımızda elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta efendim. Size bu etapta spordan mı soralım, coğrafyaya mı geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim?
1: Genel kültür, genel rica edelim.
0: O zaman genel kültür zarfımı açıyorum ve bakıyorum bakalım bu etapta Muhammed hocamızı neler bekliyor sevgili izleyenler. Şimdi bu etapta bizden bir joker hakkı da kazandınız, takıldığınız tek bir soruda. Burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz ya da telefonla birini arayıp yardım alabilirsiniz. Tek bir soru için geçerli.
1: Okay.
0: Ve tek cevap hakkımız var. Yani verdiğiniz cevabın ardından eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır. Süremizde bulunmamaktadır bu etapta.
1: Tamam.
0: Hazırsanız ilk sorumla başlayabilirim.
1: Buyurun.
0: Tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği uzun ve etkili parçaya ne ad verilir?
1: Tiyatro terimleriyle pek aram yok.
0: Joker hakkımız duruyor. İstersek ilk sorumuzda da kullanabiliriz. Harf alamıyoruz ama joker hakkımızı istersek ilk soruda da kullanabilirsiniz. Burada herhangi birine sorabilirsiniz ya da telefonla birini arayıp yardım
1: uzun uzun söyledikleri...
0: Tiyatro terimlerini düşünün. Aslında gündelik hayatta da çok kullanılan terimlerden bazıları kulak aşinalığı olabiliyor.
1: Solfej hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ama etrafta izleyenlere danışma joker hakkını kullansam mı bilemedim.
0: Var mı? Evet, şu anda Muhammed Bey bir evet, düşünüyor
1: etrafta,
0: şu an jokerimi
1: etrafta
0: kullansam.
1: İzleyenlerden
0: alalım mı joker hakkını?
1: Cevap alma, evet.
0: Peki kime
1: lütfen
0: sormak istiyorsunuz efendim?
1: Kime sormak istiyoruz? Tiyatroyla arasının iyi olduğunu düşündüğüm öğrenciye sormak istiyorum.
0: Tamam, o zaman hanımefendiyi buraya alalım. Evet, tekrardan rakibinize sordunuz. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız tekrardan?
2: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Evet, ilk etapta kaybettiniz. Evet.
1: Hiç bilemese de bunu bilecektir diye umut ediyorum.
0: Evet, hocamıza yardımcı olmak için ilk sorudayız.
2: Evet.
0: Var mı bir cevabınız?
2: Tirat diye düşünüyorum.
0: Tirat diye düşünüyorsunuz, evet. Emin misiniz?
2: Eminim.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Evet, Muhammed hocam.
1: Evet.
0: Tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği uzun ve etkili parçaya ne ad verilir diye sorduk. Joker kullandık. Tirat cevabı geldi. Tirat cevabını kullanacak mısınız yoksa başka bir cevabınız
1: evet
0: var mı hocam?
1: Yok, öğrencime teşekkür etmekle birlikte cevabın tirat olduğunu söylemek istiyorum. Eminim. Ve eminim.
0: Evet. Tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği uzun ve etkili parçaya ne adı verilir diye sorduk. Jokerimizi kullandık. Tirat cevabı geldi. Acaba Tirat doğru cevap mı sevgili izleyenler? Eğer doğru cevapsa ikinci sorumuza hızlı bir şekilde geçmiş olacağız. Jokerimizi kullandık ve artık bu etap bu sorudan sonra joker hakkımız bulunmamaktadır. Efendim Tirat doğru cevap kocaman alkışlarımızı
1: güzel
0: hocamıza göndermiş olalım.
1: Jokerimize tekrardan teşekkür ediyoruz.
0: Evet, bizler de teşekkür edelim. Geldik artık ikinci sorumuza. Ülkemizde bulunan ve dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü hangisidir?
1: Ülkemizde bulunan ve?
0: Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü. Aslında asma köprüdür, düşünebilirsiniz.
1: Orta açıklıktan kastımız eni mi? Hı? Yoksa uzunluğu mu?

0: Uzunluksa
1: yani orta açıklık dediğimiz olay.
0: Ya şerit uzunluğu.
1: Karadan karaya bağlantı olarak.
0: He. Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale ya da Osman Gazi. Boğaz Köprüsü olduğunu düşünmüyorum. 1,5 kilometre kadardı. 1450 metreydi diye hatırlıyorum. Çanakkale ya da Osman Gazi arasındayım. Ama sanırım Çanakkale Köprüsü daha uzundu.
1: Emin misin?
0: Cevabımı Çanakkale Köprüsü olarak söylemek istiyorum ve eminim.
1: Peki. Bir cevap geldi. Ülkemizde bulunan dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü hangisidir diye sorduk. Çanakkale Köprüsü cevabı geldi. Eğer Çanakkale Köprüsü doğru cevapsa artık üçüncü ve son sorumuza geçmiş olacağız. Efendim büyük ödül için yarışıyoruz. Çanakkale Köprüsü doğru cevap mı? Doğru cevap 1915 Çanakkale Köprüsü olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Muhammed hocamıza göndermiş olalım. Evet artık üçüncü etabın son sorusundayız. Dünyanın en büyük çölü hangisidir?
0: Sahra Çölü.
1: Sahra Çölü cevabından emin misiniz?
0: Eminim.
1: Peki. Çok hızlı bir cevap geldi. Genel kültür olarak bayağı iyisiniz o zaman.
0: Yani teveccühünüz diyelim.
1: Tabii doğru cevapsa efendim. Dünyanın en büyük çölü hangisidir diye sorduk. Sahra Çölü cevabı geldi. Eğer Sahra Çölü doğru cevapsa büyük ödülü şu an bu etapta kazanmış olacaksınız. Efendim Sahra Çölü... Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı ben Muhammed Bey'e göndermek istiyorum efendim. 3'te 3 yaptık. Bu etabı da çok güzel ve başarılı bir şekilde tamamladık diyebilirim. Ben artık büyük ödülü almak istiyorum efendim. Evet ödülümüz geldi.
0: Evet
1: efendim,
0: teşekkür ederiz.
1: Size bu ödülü vermeden önce isterseniz bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz.
0: Evet nasıl olacakmış?
1: İsterseniz bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Nasıl olacak? Hemen hızlıca anlatıyorum. Son bir etabımız, risk etabımız var. Risk alarak bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz ya da kazandığınız bütün ödülü kaybedebilirsiniz. Tek bir soru, tek bir cevap ama cazip bir teklif olabilir diye düşünüyorum.
0: Parayı öğrencilere bağışlayacağım için kararı onlara bırakıyorum.
1: Tek bir soru, tek bir cevap, risk etabı, parayı... İkiye katlamak da çok güzel geldi şu an kulağıma benim. Bilmiyorum sevgili izleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız?
0: Ben gerçekten samimi bir şekilde kararı gençlere bırakıyorum.
1: Risk etabına geçelim mi, geçmeyelim mi? Ama daha fazla kazanma şansı risk etabında. Tabii kaybetmek de var ama o da...
0: Yani aza kanaat etmek gerekir. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz derler. Tabii meblağ önemli değil. Önemli olan burada sizlerle yarışmak ve sizlerle tanışmaktı. Ve güzel bir anı biriktirmekti. Sanırım onları da gerçekleştirdik.
1: Risk etabına dolayı... geçiyoruz yani anladığım kadarıyla.
0: Öğrenciler geçmeyin diyor. Ben kararı onlara bırakmıştım.
1: Peki hocam.
0: Geçmemek geçmeyelim. Daha sağlıklı duruyor.
1: O evet. Zaman güle güle güzel günlerde kullanmanız
0: dilerim. Teşekkür ederim.
1: Kocaman alkışlarımızı hocamıza göndermiş olalım.
0: Teşekkür ederim.
1: Sizlere bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok güzel yarıştık. 3 etabı da çok başarılı bir şekilde geçtiniz.
0: Teşekkür neler ederim. Böyle bir imkanı sunmuş olduğunuz için kamera arkasındaki çalışan arkadaşlara ve siz değerli sunucumuza teşekkürü bir borç bilirim. Sizlere kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar dilerim. Kendinize iyi bakın.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın.
0: Teşekkür ederim.

0: Evet arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
1: Nurcan Polat, 31 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum.
0: Neler yapıyorsun Nurcan?
1: Şu an çalışmıyorum. Bir çalışma sürecim vardı. Sonrasında dinlenmeye karar verdim.
0: Şu an dinlenme evresindeyim.
1: Hobilerle uğraşıyorum. Seramik yapımıyla uğraşıyorum şu sıralar.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet. O anlamda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Bu şekilde. Hı-hı. Tekrardan hoş geldin.
1: Teşekkür
0: sefalar
1: ederim,
0: getirdin diyelim. Hemen rakibine geçelim. Efendim sizleri tanıyalım.
2: Tuğba Candan. Marmara Üniversitesi'nde son sınıf matematik öğretmenliği okuyorum. Konyalıyım. Bu şekilde.
0: Bu kadar.
2: Evet.
0: Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim diyelim. Nurcan Hanım.
1: Evet.
0: Sence kim kazanır? Kim?
1: Yani sorularda talihli olan kazanır diye düşünüyorum.
0: İhtimal var mı?

0: Yani
1: rakibi,
0: çok...
1: rakibe bir bak bakayım. Rakip mi? Güçlü mü?
0: Yarışmanızı çok izliyorum. Kanalınızdaki yarışmaları da çok izliyorum. Yani denk geldiği sürece yapabiliyorum, bilemiyorum. Rakibim de gayet başarılı.
1: Biliyorsun.
0: Evet, matematik okuyor zaten.
1: Ama matematikten soruların gelmesi lazım mı acaba?
2: Umarım öyle olur.
1: Gelelim rakibe. Şans bile dilemedi rakibin sana.
2: Yani...
1: Ne diyorsun? Bu rakip dişli gibi duruyor bak.
2: Dişli gibi duruyor, evet.
1: Evet. Çok da yarışma izliyormuş, tecrübeli. Sen izliyor musun yarışma?
2: Ben çok izlemiyorum açıkçası ama 4 sene önce arkadaşımla birlikte burada gezerken sizin yarışmanıza denk gelmiştik. Arkadaşım yarışmıştı sizin yarışmanızda.
1: Yine bizim yarışmamızda.
2: Evet, yine sizin yarışmanızda. Sizi görünce ben de aklıma geldi. Hemen ona attım, katıl dedi bana. Ben de katılayım bir deneyim
1: tekrardan
2: dedim.
1: Tekrardan hoş geldin hoş dedim. Nasip demek ki 4 yıl sonraymış.
2: Evet.
1: Peki sence kim kazanır?
2: Yani umarım ben kazanırım. Şans diliyorum rakibime de.
1: Yine de şans diledi sana, biliyor musun? Sen dilemedin.
2: Ben yani aklımdan uçtu benim o.
1: Olsun, sağlık olsun. Sağlık olsun diyelim. İyi olan kazansın diyelim. Arkadaşlar hazırsanız ilk sorumuzla başlıyoruz. Sorum geliyor. Aman aman butonlara basmayı unutmayalım. Sorum geliyor. Hangi şehrimiz Avrupa ve Daha sorumu okuyamadım. Kim bastım? Nurcan. Evet. Şey Tuğba.
2: Tek bu oluyorsun.
1: Evet.
2: Hangi şehrimiz?
1: Evet. Duyduğun kadarıyla Avrupa. Cevaplaman gerekiyor.
2: Aa,
1: evet.
2: Onu bilmiyordum ben.
1: Artık öğrenmiş oldun.
2: Hangi şehrimiz Avrupa ve Asya'dadır?
1: Daha demedim. Diyemeden cevap geldi.
2: Bir cevap. Edirne diyeyim.
1: Edirne yanlış cevap. Nurcan Hanım'a soruyu okuyalım tekrardan. Risk almıştın sen. Hangi şehrimiz Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir köprü görevi görür?
2: İstanbul.
1: İstanbul. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nurcan Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Demek ki neymiş?
2: Basmayacakmış değil mi?
1: Basabilirsin. Risk almak tamamen
2: yani,
1: sende.
2: Bilmiyordum ben bunu işte.
1: Olsun, öğrenmiş oldun derim. Peki.
2: Olsun.
1: Evet, şimdi ikinci sorumuzdayız. Efendim, 1-0'lık puan tablomuz var ama önümüzde daha 4 sorumuz daha var. Hiçbir şey için erken değil, hiçbir şey için de geç değil diyelim efendim. Sorumuz geliyor. İstanbul'dan Kanlıca'ya geziye gitmişseniz ne yemeden dönmemeniz önerilir? Efendim, çift set geldi.
2: Kanlıca yoğurdu.
1: Kanlıca yoğurdu, yoğurt. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nurcan Hanım'a göndermiş olduk. 2-0'lık bir puan tablomuz var.
2: Kaybediyorum.
1: Ne oldu sana?
2: Matematik soruları sorun.
1: 2+2 kaç eder?
2: 4.
1: Doğru cevaptı. Ama şu anda matematik sorularım sanki çok yok gibi. Olsun. Belki gelir. Bir sonraki etapta gelir.
2: İnşallah.
1: Hiç belli olmaz. 2-0'lık puan tablomuz var. Bu soru senin için çok önemli.
2: Hı hı.
1: O yüzden yok bu soruya önemli. Doğru cevap vermen rakibin açısından biraz kötü de olsa senin için çok önemli olacak. Efendim, sorumuz geliyor. Bir kimsenin ödemediği borcu için adli bir kuruluş yoluyla yerine getirilmesi işlemine kestik.
2: İcra.
1: İcra. Doğru cevap. Ne denir olacak bu sorumuz? Kocaman alkışlarımızı Nurcan'a göndermiş olduk sevgili izleyenler. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Tuğba.
2: Kaybettim sanırım.
1: Tuğba sanırım değil, galiba kaybettim.
2: Evet.
1: Olsun Tuğba, çok keyifli bir yarışma oldu.
2: Evet.
1: Güzel de bana bırakmış oldun. Evet. Belki bir 4 sene sonra yine görüşürüz.
2: Yine belki, evet. 4'te 1.
1: 4 sene sonra belki, evet. Bu sefer arkadaşını da birlikte alırız.
2: İnşallah.
1: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin veya rakibine?
2: Yani tatlı bir anıydı benim için. Başarılar diliyorum ona da.
1: Çok teşekkür ederiz Tuğba. Hoşça kal. Efendim, bizler Nurcan Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nurcan Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Nurcan Hanım, rakibinizi 3-0'lık bir galibiyette mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz? Duygularınızı alalım.
0: Çok tatlı bir yarışmacıydı. Sorular benden yana çıktı. Yani çok okumaktan ve sürekli yarışma izlemekten kaynaklısın. Biraz antrenmanlıyım diye düşünüyorum.
1: Peki televizyonda izlemek mi daha zor, yarışmak mı daha zor? Genelde bunu soruyorum
0: televizyonda şu heyecan olmadığı için daha rahat tabii. Şu an birazcık heyecan var. Evet. Artı soruları kaçırmamaya çalışıyorum. Bu şekilde.
1: Güzel bir yarışma oluyor Nurcan Hanım. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var efendim. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecemiz var. Bu etapta her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk soruna başlamak istiyorum. Başlayalım mı?
0: Hazırım, başlayabiliriz.
1: İlk sorumuz bir bilmece sevgili izleyenler, sorum geliyor. Sabah gelir, akşam gider, her yeri aydınlık eder.
0: Güneş.
1: Süren başlamıştı. Güneş. Doğru cevap. Can alkışlarımızı Nurcan Hanım'a göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Nurcan Hanım bu şekilde kazanmış oldum. Gelelim ikinci sorumuza. Şarkılarla aranız nasıl? Sanki çok iyi gibi duruyor. Ben öyle görüyorum.
0: Severim.
1: Seversiniz. Evet. Söylemeyi ve dinlemeyi.
0: Dinlemeyi severim.
1: Söylemeyi severim.
0: Söylemede biraz çekimserim.
1: Birlikte belki söyleriz. Ne diyorsunuz?
0: Bakalım gidişata göre.
1: Peki o zaman efendim sorum geliyor. Pazara kadar değil, mezara kadar, gelirim seninle fizana kadar, ayrılmak yok en son gün bile, nokta nokta bizi yazana kadar.
0: Tarih bizi yazana kadar.
1: Tarih bizi yazana kadar süreni daha başlatamadan cevabı geldi. Efendim doğru cevap tarih olacaktı. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Nurcan Hanım'a göndermiş olalım. Ve ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldu. Ve ufak da olsa bence Nurcan Hanım'dan bu şarkıyı duyabiliriz. Kocaman alkışlar Nurcan Hanım için gelsin. Buyurun efendim, nasıldı?
0: Pazara kadar değil mezara kadar, gelirim senle fizana kadar. Ayrılmak yok en son gün bile, tarih bizi yazana kadar.
1: Kocaman alkışlar tekrardan Nurcan Hanım'a gelsin. Bu özgüvenim sesiniz de gayet çok güzel. Efendim, ikinci sorumuzu bu şekilde geçtik. Artık üçüncü ve bu etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Demir nokta nokta dövülür. Süremiz başladı.
0: Tavında.
1: Demir tavında dövülür. Doğru cevap. 3-3 yaptık. Bu sorunun ödülünü de kazanmış olduk ve ben artık bu etabın ödülünü size takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle ben kocaman alkışlarımı sizlere gönderiyorum efendim. İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam.
0: Devam edelim.
1: Edelim.
0: Edelim.
1: Efendim bizler 3. etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler.
3: Çaktım, bir akşam sen yine beni atlattın.
4: Biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap? İsteyene 10.000 lira fazlası var, banko. Bakalım beğenecek misin?
5: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak.
4: Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür.
6: Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın.
4: Arayın bulun onu!
5: Senden evlenmek mi istiyorsun?
4: Evet Suna, arabası burada. Sana bir sürpriz yapmak istedim.
5: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni.
7: Ayrılık bugün 16.15'te TV4'te.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yalıyor.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Evet sevgili izleyenler, Nurcan Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız diyebiliriz. Nurcan Hanım, nasıl geçiyor etaplar?
2: Keyifli geçiyor. Sorular bildiğim yerden geldi. Memnunum o konuda.
1: Bakalım 3. etapta sizi neler bekliyor? Kısaca evet. Hızlıca anlatalım. Efendim elimdeki zarflarda size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Efendim size bu etapta tarihten mi soralım? Hayvanlar alemine mi geçelim yoksa Yeşilçam'a mı geçelim?
2: Üçü de sevdiğim alanlar.
1: Peki hangisine daha iyisiniz? Hayvanlar alemi, tarih ve Yeşilçam.
2: Tarih demek istiyorum.
1: Tarih mi? Evet. Peki o zaman tarih zarfını alıyorum ve açıyorum. Bakalım Nurcan Hanım'ı bu etapta nasıl sorular bekliyor? Çok güzel sorularım var bu etapta efendim. Şöyle bakalım, biz de bizden bu etapta bir joker hakkı kazandınız. İstersen takıldığınız bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsiniz. Tek bir soru için geçerli ve cevabı almadan önce eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır. Hazırsınız. İlk
2: hazırım.
1: Sorumuza başlayalım. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
1: Heyecanlı mıyız?
2: Biraz daha söndü sanki heyecanı.
1: Evet, artık çünkü son etaptayız. Kazanmak için aslında yarışıyoruz evet. Diyelim. Sorum gelsin o zaman efendim. Osmanlı döneminde genellikle devlet görevlilerini, mülki ve askeri idarecileri yetiştiren okula ne ad verilir? Düşünebilirsiniz, sesi düşünebilirsiniz, yorum yaparak konuşabilirsiniz. Ne olabilir? Devlet görevlilerini yetiştiriyor, mülki ve askeri idarecileri yetiştiriyor. Bu okulun adı nedir Osmanlı döneminde?
2: Enderun
1: mu acaba?
2: Enderun demek istiyorum, eminim.
1: Enderun?
2: Evet.
1: Bu kadar mı? Enderun demek istiyorsunuz, emin misiniz?
2: Evet.
1: Evet, bir cevap geldi efendim. Osmanlı döneminde genellikle devlet görevlilerini, mülki ve askeri idarecileri yetiştiren okula ne ad verilir diye sorduk. Efendim Enderun cevabı geldi. Acaba Enderun doğru cevap mı?
2: Umarım.
1: Enderun.
2: Bir hatırlıyorum. Doğru diye düşünüyorum.
1: Doğru cevap Enderun beklemi olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Nurcan Hanım'a göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzda bu şekilde geçmiş olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Dolmabahçe Sarayı'nı yaptıran padişah kimdir? Evet, Osmanlı'dan devam ediyoruz şu anda sevgili izleyenler. Var mı bir tahmininiz? Joker hakkınız yani, halen duruyor bu arada.
2: Son dönem padişahları olduğunu düşünüyorum. Abdülhamit bilgi var ama net değil henüz.
1: Joker hakkımız duruyor. Tekrardan hatırlatmak isterim.
2: Joker kullanayım o zaman.
1: Kimi sormak istiyorsunuz?
2: Hemen şurada duruyor. Kardeşim.
1: Kız kardeşim. O zaman kız kardeşinizi buraya alalım. Buyurun efendim.

0: Efendim hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Devran Şimşek. Nurcan'ın kardeşiyim.
0: Var mı bir cevabınız?
1: Cevabım Sultan Abdülmecit.
0: Sultan Abdülmecit. Çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
2: Hoşçakalın.
0: Evet, bir cevap geldi kız kardeşinizden. Evet. Sultan Abdülmecit cevabını kullanmak istiyor musunuz? Yoksa başka bir cevap gelecek mi?
1: Kullanmak istiyorum çünkü son dönem padişahları olduğunu biliyorum. Mimari de oraya dayanıyor diye düşünüyorum. Hı hı. O yüzden Abdülmecit demek istiyorum.
0: Abdülmecit diyoruz o zaman, eminsiniz.
1: Eminim tabii. Eminim.
0: Peki. Dolmabahçe Sarayı'nı yaptıran padişah kimdir diye sorduk. Abdülmecit cevabı geldi. Sultan Abdülmecit cevabı geldi. Joker hakkımızı bu soruda kullanmış olduk sevgili izleyenler. Abdülmecit, Sultan Abdülmecit acaba doğru cevap mı? Çünkü Joker'imizi de bu soruda kullanmış olduk. Bir sorumuz daha var doğru cevapta eğer. Efendim Sultan Abdülmecit. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı ben Nurcan Hanım'a göndermek istiyorum. Efendim doğru cevap Sultan Abdülmecit olacaktı. Joker hakkımızı da bu soruda kullanmış olduk. Artık son sorumuzdayız. Büyük ödül için yarışıyoruz. Nurcan Hanım, heyecan biraz daha yükseldi sanırım. Son sorudayız çünkü. Umarım bildiğiniz yerden gelir diyerek sorumu sizlere gönderiyorum. Cumhuriyet tarihinin ilk bilim tarihçisi ve ilk sağlık bakanı kimdir?
1: Biliyorum.
0: Cumhuriyet tarihinin ilk bilim tarihçisi ve ilk sağlık bakanını sorduk. Sevgili izleyenler, Nurcan Hanım'dan bir cevap bekliyoruz.
1: Gözümün önünde şu an adı ama okuyamıyorum.
0: Ne olabilir? İsterseniz sesli düşünebilirsiniz. Belki kendinize soracağınız sorular sizi doğru cevabı yönlendirebilir. Maalesef Joker hakkınız da bu soruda kalmadı sevgili izleyenler.
1: Saydam... Söylesin Saydam şey sanki. Öyle bir şey hatırlıyorum.
0: Öyle bir
1: evet.
0: Ben bilmiyorum.
1: KPSS'ye de çok girdiğim için biliyorum.
0: İlk aklınıza hangi isim geldi mesela?
1: Refik Saydam diye bir isim geliyor aklıma
0: Refik
1: ama.
0: Refik Saydam.
1: Evet ama...
0: Emin olamıyorsunuz.
1: Emin olamıyorum. Bilemiyorum çünkü.
0: Başka bir isim geliyor mu aklınıza?
1: Saydam.
0: O dönemi düşünürseniz işte bu Cumhuriyet tarihinin ilk devletinin erkanını düşünecek olursanız kimler geliyor aklınıza sadece? Refik Saydam mı?
1: Hatırlayamadım. B12 zayıflığım var. Hatırlayamadım.
0: Son soruda. Var mı bir cevap alalım sizden?
1: Bekir miydi acaba? Bekir Saydam olabilir diye düşünüyorum. Bekir olabilir. Yok yani.
0: Gelmiyor mu? İsterseniz gelmedi bir cevap alalım. Belki aklınıza ilk gelen cevap doğru cevap da olabilir. Olmayabilir.
1: Evet.
0: Midir acaba?
1: Genelde bir şeyler hatırlamam ama yanlış da hatırlayabilirim.
0: Süremiz sanırım daralıyor sevgili izleyenler.
1: Yani Refik Saydam demek istiyorum.
0: Refik Saydam evet. Cevabından emin misin?
1: Eminim diyelim.
0: Hadi bakalım. Umarım doğru cevaptır. Efendim Cumhuriyet tarihinin ilk bilim tarihçisi ve ilk sağlık bakanı kimdir diye sorduk. Refik Saydam cevabı geldi. Eğer Refik Saydam doğru cevapsa büyük ödülü alarak Nurcan Hanım'ı bu etapta uğurlamış olacağız. Efendim Refik Saydam doğru cevapsa eğer sizi büyük ödülü uğurlamış olacağız. Eğer yanlış cevapsa maalesef.
1: Nasip diyelim.
0: Efendim Refik Saydam.
1: Doğru.
0: Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap Abdülhak Adnan adı var olacaktı.
1: Evet. Adı var. Doğru.
0: Biliyor muydunuz? Şu an aklınıza geldi.
1: Sanırım. Aklıma geldi.
0: O an Refik Saydam'a gittiniz aslında biraz daha.
1: Çok böyle yani defterimdeki notlarıma gittim. O isim gözüme parladı yani. O şekilde.
0: Olsun, sağlık olsun. Evet. Gayet çok keyifli bir yarış oldu.
1: Evet, güzel oldu.
0: Için. Efendim ben ikinci etaptaki ödülü hemen sizle takdim etmek istiyorum efendim. Yine ikinci etapta görüyoruz. Elimizle boş göndermeyelim. Şöyle
1: teşekkür
0: ederim.
1: Armağanımız sağ olun.
0: Olsun sizlere. Güle güle güzel günlerde harcamanız kullanmanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Sizinle yarışmak zevkliydi. Bir anı eklemiş oldum kendime. Yarışmayı da istiyordum. Hani Kadıköy'e gelip de denk gelirsem uğrarım, yarışırım diye düşünüyordum. Denk geldi. Çok dilemişim herhalde.
0: Evet,
1: memnun oldum sizinle
0: tanıştığıma. Gerçekten yürekten istemişsiniz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Bizler de sizin yarışımız için çok keyif aldık diyelim. Hı-hı. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.
0: Ağzınıza sağlık, hoşça kalın.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ilçesinde Emirgan korusundayız. Muhteşem bir bölüm, program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun bütün güzel enerjimizle Emirgan korusunda. Başlasın mı? Başlasın. Gezmek olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylarını, kahvelerini alsın. Çünkü gerçekten muhteşem bir program sizleri bekliyor sevgili seyirciler. Rengarenk bir program sizleri bekliyor. Baharı evlerinize getireceğimiz bir program sizleri bekliyor Emirgan Korusu'nda. Şimdi siz şöyle Emirgan Korusu'nda bir kaybolun. Muhteşem renklerin arasında, muhteşem çiçeklerin, en önemlisi lalelerin arasında kaybolun. Sonrasında sizleri tekrar karşılayalım.

nefes nefese kaldım. Yukarıya doğru çıkarken biraz böyle hani yokuş çıktığınız için nefes nefese kalabiliyorsunuz. Emirgan Korusu çok büyük bir alanda. Benim de elimde cep telefonum var. Hiçbir görüntüyü kaçırmak istemiyorum açıkçası. Şu anda Emirgan Korusu fazlasıyla renkli. Ne sağımda akan suyu kaçırmak istiyorum, ne solumdaki laleleri, beyaz, sarı, kırmızı laleleri kaçırmak istiyorum açıkçası. Hepsinin fotoğrafını çekmek istiyorum ki hemen karşı tarafımda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve muhteşem bir boğaz manzarası var. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç sizlere gösteriyor. İstanbul Boğazı kıyısında 47.2 hektarlık bir alanda Emirgan Korusu sevgili seyirciler. Bu alana yayılmış durumda ve çevresi duvarlarla örtülmüştür. Daha doğrusu Emirgan Korusu'nun. Şu an biz hafta içi geldik. Hafta içi gelmiş olmamıza rağmen bile Emirgan Korusu fazlasıyla kalabalık. Piknik yapanlar mı dersiniz, laleleri görmeye gelenler mi dersiniz diyeceğim ama hem piknik yapanlar hem de laleleri görmeye gelenler fazlasıyla var. Hem yerli hem de yabancı turistler. Şu konuda bir uyarı yapmak istiyorum. Emirgan Korusu'nda dolaşırken güvenlik memuru arkadaşlarımız var. Güvenlik memuru arkadaşlarımız ziyaretçilerimizi kontrol ediyorlar. Nedenini söyleyeyim hemen ben sizlere. Laleleri bazı yabancı turistler, yerli vatandaşlarımız da olabilir, koparmaya çalışıyorlar ya da üstlerine oturup fotoğraf çekmeye çalışıyorlar. Biraz önce biz şahit olduk. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımız da onları engellemek için her alanda fazlasıyla varlar. 1-30 Nisan arasında lale haftası, lale zamanı. Sadece Emirgan Korusu'nda değil, Gülhane Parkı'nda da ve kasırlarımızda da yine bu muhteşem renk cümbüşünü görebilirsiniz diyelim ve sizi Emirgan Korusu'ndaki

1871-1878 yılları arasında korunun içine 3 köşk yapıldı. Bunlardan bir tanesi hemen arkamda bulunan Beyaz Köşk, Sarı Köşk ve Pembe Köşk. Şu anda Beyaz Köşk ve Sarı Köşk'ün tadilatta olduğunu belirtmek istiyorum. Pembe Köşk hizmet veriyor. Bu köşkler günümüze kadar ulaşmıştır ve biraz önce de dediğim gibi hizmet vermeye devam etmektedir. Koru çok büyük bir alan sevgili seyirciler ve geçmişi de oldukça dolu. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Buraya belediye otobüsüyle çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Kendi aracınızla geldiğiniz zaman da aracınızı park edebileceğiniz otoparkların, ücretli otoparkların olduğunu belirtmek istiyorum. Hemen Emirgan Korusu'nun aşağı tarafında da Lale Müzesi olduğunu belirteyim. Emirgan Korusu'nu gezdikten sonra sizleri Lale Müzesi'ni de götüreyim. Ama önce Emirgan Korusu'nda şöyle mükemmel güneşin ve bu güzel renklerin keyfini çıkartalım hadi. O kadar tatlı ki keşke gelse de böyle sevseydik değil mi Mithat? Emirgan Korusu çok büyük bir alan olduğu için koruda gezerken görmüş olduğunuz gibi böyle tabelalar var. Tabelalarla nereye gideceğinizi takip edebilirsiniz. Şelale var alt tarafta ki Sarı Köşk hemen bu arada Mithat'ın arka tarafında. Beyaz Köşk'ten hemen indik zaten sevgili seyirciler. Meydan var, bazen meydanın olduğu yerde de böyle küçük küçük kulübeler oluyor belirli zamanlarda. Ve el emeği, göz nuru ürünler satılabiliyor belirli zamanlarda. Daha önce geldiğim zaman da vardı ve yine yukarıda da göletin olduğunu belirtebilirim. Ve hemen Sarı Köşk'e gelelim. Sarı Köşk'ün tadilatta olduğunu belirtmiştim. Hemen şurası Sarı Köşk. Pembe Köşk de onun biraz daha alt tarafında aşağı kapı girişinde kalıyor. Pembe Köşk şu anda bizim geldiğimiz zaman da hizmet veriyor. Normalde Sarı Köşk'e de geldiğiniz zaman Emirgan Korusu'nda açıksa eğer burada da yine güne kahvaltıyla başlayabilir. Öğle ya da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz ama Emirgan Korusu'nda o kadar çok piknik yapılacak masa ve alan var ki buraya genelde hem okullar hem turlar hem de insanlar işte gün yapan hanımlar ya da oturup sohbet etmek isteyen arkadaş grupları piknik malzemelerini alıyorlar ve piknik yapmaya geliyorlar. Görmüş olduğunuz gibi Sarı Köşk. Bu köşkü de size göstermeden buradan geçmek istemedim. Hemen aşağı doğru yürüdüğünüz zaman zaten Sarı Köşk'ten şelalenin olduğu bölümü görmüş oluyorsunuz. Bu arada Emirgan Korusu'na geldiğinizde de sevgili seyirciler şunu belirtmek istiyorum ki yürüyerek hem Emirgan'ı rahatlıkla gezebilirsiniz, sahil şeridinde yürüyüşünüzü yapabilirsiniz, dinlenebilirsiniz ya da sahil şeridinde bulunan yerlerde bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Benden size tavsiye Emirgan Korusu'na geldiğinizde yürüyerek arka sokaklarda mutlaka kaybolun.

Gerçekten fazlasıyla yabancı turist var. Sesimizi nasıl duyurduysak herkes laleleri görmeye gelmiş ve biz Emirgan Korusu'nda şelalenin oradayız. Bu şelaleye girmek tehlikeli ve yasaktır. Öncelikle onun uyarısını yapayım ve önemli söylüyorlar, ördekleri beslemeyin diye. Bunun nedeni de şimdi şöyle ki, ördeklerimizi Yaban İstanbul projesi kapsamında yeterli ve sağlıklı bir şekilde besliyoruz. Ekmek ve bazı gıdalar onları hasta eder, doğru besinler içermez ve kışın sıcak tutmak için gerekli olan kaloriyi sağlamazlar diye uyarı asmışlar. Burada çürüyen yiyecekler suyu kirleterek su yüzeyinde ALG oluşmasına neden olur ve onları hasta eder demiş. Doğru söylüyorlar. Hiçbir hayvanı bilmediğimiz

yediğimiz şeylerle beslememek gerekiyor. Şimdi genelde insanlar böyle ekmek atmaya, ördeklere meraklı olduğu için böyle tabela asma gereği duymuşlar ama istediğiniz kadar her yere tabela asın. Çöp olduğu takdirde etrafa çöp atan insanlarla doluyor. Emirgan korusu zaman zaman ki birçok çöp de gördük etrafta. Bilmiyorum sen gördün mü Mithat? Ben de gördüm aynı şekilde. Çöpler çöp kutusuna atılsın ve laleler de yerinden koparılmasın ve ördeklere de hiçbir şekilde yiyecek atılmasın diyelim. Ve sizi İstanbul'un içinde ama sanki İstanbul'un dışında başka bir dünyadaymışsınız gibi hissettirecek bu muhteşem manzarayla baş başa bırakalım Emirgan korusunda.

0: Herkes bu arada tripodla gelmiş sevgili seyirciler. Onu da belirtmek istiyorum. Herkes profesyonel çekim yapıyor. Kimse bu manzarayı kaçırmak istemiyor. 3 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun, böyle yaklaşıyorum size. Samimiyetinize güvenerekten. Yok, sizinle ilgisi yok. Gerçekten herkes böyle profesyonel tripodla gelmiş. Neden mesela? Merak ettiğim için soruyorum.
1: Daha güzel çıkıyor.
0: Hiç üşenmiyor musunuz bu kadar büyük taşımaya, tripodu? Kapanıyor.
1: Tabii, tabii.
0: Ha, biraz önce birkaç hanımefendi daha gördüm. Onlar da böyle tripodla böyle çekim yapıyorlar. Heyecanlanacak bir şey yok. Geçen 15. yılımı kutluyordum. Ben de konuşamadım. Ben de çok heyecanlandım. Kamera yoktu, o yüzden herhalde. Kamera varken ben de hiç heyecanlanmıyorum. Cam gibi, baksana Mithat ne güzel çekiyor. Telefon da son model herhalde. Hayırlı olsun hanımefendi. İsim bu arada?
1: Serap.
0: Serap Hanım. Ne güzel çekiyor gerçekten de. Nerede, sosyal medyada falan mı kullanacaksınız? Ama şu an çekmiyor.
1: Şu an çekmiyor, evet.
0: Ben şöyle bir tane basmadım. Çekeyim. Heyecan yapmış basmamış. Ben bir tane fotoğraf çektim şöyle. Tripod gerçekten çok güzelmiş. Her yere tripodla mı gidiyorsunuz?
1: Yani böyle yerlere, evet.
0: Siz İstanbul'da mı yaşıyorsunuz,
1: evet,
0: peki?
1: İstanbul'dayız.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nerede?
1: Sultanbeyli.
0: Sultanbeyli'de. Peki ilk kez mi Emirgan Korusu'na geliyorsunuz?
1: Yok, ilk kez değil ama Lalelerde ilk kez.
0: Evet. Lalelerde. 1-30 Nisan arasında siz de kaçırmak istemiyorsanız Lale zamanında Emirgan Korusu'da ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri. Nisan ayı, Lale ayı. Değil mi? Peki lale olan her yere gidiyor musunuz? Gülhane Parkı'nda da var. Orası da çok güzelmiş. Kasırlar'da da var.
1: Oraları zaten daha önce gittik de hiç Emirgan'a gelmemiştim ben.
0: Aa, ilk kez
1: yani
0: mi geldiniz?
1: Lale olarak ilk kez geldim. Evet, lalelere.
0: Tripod'u ne zamandan beri kullanıyorsunuz? Merak ettim.
1: İki yıldır.
0: Arkadaş mısınız?
1: Evet, evet.
0: Ay ne kadar güzel. Bugün keyifli bir gün geçireceksiniz.
1: Evet.
0: Kahvaltı falan yaptınız mı?
1: Yapacağız.
0: Nerede yapacaksınız? Sahilde mi yoksa sahilde. Korunun içinde mi?
1: Koru kapalıymış yani.
0: Sadece Sarı Köşk ve Beyaz Köşk tadilattı ama böyle bizim büfeler korunun içinde hizmet veriyor. Bir de şey, Pembe Köşk açıkmış. Öyle bilgin sahilde mi? İnatla sahilde mi? Koruyu ikna edemedi. Ha doğru, sahilde yap. Evet bence de doğru.
1: Sultanbeyli'de sahil yok.
0: Sultanbeyli'de sahil yok. Doğru, Emirgan Korusu'na gelmişken sahilde yapacak. Bu arada ileride Lale Müzesi de varmış. Haberiniz olsun. Gelirseniz, ha, abartmayın o zaman. Abartmak isterseniz lalelerle ilgili. Beklerim, ben sizi orada misafir ederim. Heyecanlanma ya Serap. Serap dedim, bir sakıncası yok değil mi? Tamam. Muhteşem bir gün olsun. Hayır. İyi gezmeler. Tripodunuzla mutluluklar. Vallahi çok güzel kareler çıkıyor. Bayıldım telefona da bu arada. Cam gibi gösteriyor. Basmış parayı, almış en son modelini. Vallahi ben bir tane daha çekeyim bari. Aklımda kalmasın.

Boğaz manzarası ve Boğaz manzarasının yanı sıra İstanbul'un Anadolu yakası da bulunduğumuz yerden muhteşem görünüyor. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Bu arada piknik yaparken martılardan dolayı pikniğiniz birazcık neye uğrayabilir Mithat diyelim? Sekteye evet uğrayabilir. Neden? Çünkü martılar misafiriniz oluyor fazlasıyla. Onu da söyleyeyim. Şimdi her piknik masası dolu. Şu anda biraz tenha olan yerde geziyoruz ama her piknik masası dolu ve gerçekten hafta içi olmasına rağmen adım atılacak yer yok Emirgan Korusu'nda. Şu an hafta içi adım atılacak.

0: Eğer yoksa hafta sonunu ben düşünmek istemiyorum ki otoparkta hiçbir şekilde yer bulunmuyormuş. Herkesin elinde ya fotoğraf makinesi profesyonel ya da cep telefonu kamerası var. Herkes her yeri fotoğraflıyor. Şimdi şurada karşı tarafta çok güzel bir piknik masası görüyorum. Eğer ki kameradan rahatsız olmazlarsa ne var ne yok oraya bakmak istiyorum açıkçası. Mithat sence? Katılalım dedi. Bak tam şurada. Tam şurada. Şurada bak tam şurada. Hanımlar toplanmışlar. Allah bilir neler getirmişler. Hanımefendi de kızının en güzel fotoğraflarını çekmeye çalışıyor. Muhtemelen kızı beğenmiyor. Olabilir. Genellikle çünkü fotoğraflar biliyorsun anneler tarafından çekilince ya da Mithat tarafından çekilince beğenilmiyor olabilir. Ben Mithat'ın çektiği bazı fotoğrafları yalan yok beğenmiyorum. Sen de beğenmiyorsun. Helale Müzesi'nin görmüş olduğunuz gibi tabelasında gördük. Birazdan Lale Müzesi'ne de gideceğiz. İbadet yapmak isteyenler buraya rahatça gelebilir. Burada mescit de bulunuyor sevgili seyirciler. Onu da belirtmek istiyorum. Çok büyük bir alan olduğu için Emirgan Korusu. Aslında Emirgan'a geldiğiniz zaman evet sahile de geldim. Sahilin de keyfini çıkartmak istiyorum diye olabilirsiniz ama bence korudan çıkmaya gerek yok. Sence? Kesinlikle gerek yok diyor. Ya muhteşem. Yıldız Parkı da aynı şekilde. Muhteşem ötesi gerçekten. Hanımefendilerin piknik masasına gelebilir miyiz dedik. Yok, teşekkürler dediler. Mithat'ın yüzünden. Hep Mithat'ın yüzünden. Mithat'ın kamerası olduğu için bizi misafir etmek istemediler. Kameran olmasaydı bizi misafir edebilirlerdi ve oradaki güzel yiyeceklerden yerdik. Neden eşine şöyle börek mörek sardırmadın da böyle sigara böreği sardırmadın da biz şu piknik masalarında oturup pikniğimizi yapamadık. Bak. Bir piknik masası daha kuruluyor. Evet, kuruluyor. Yine şurada da masa var mı? Şöyle bakıyorum kurulmuş mu? Sanki oraya gidebiliriz dedi. Ama orada yiyecek bir şey var mı yok mu onu göremiyorum Mithat'cığım. Bakın böyle fotoğraf çekmek için de birçok alan var. Fotoğraflarınızı da yine bu alanlarda çekebilirsiniz. Şimdi biz Emirgan Korusu'nun girişine geldik. Bir tek pembe köşkün açık olduğunu belirtmiştik. Üç köşkten pembe köşke doğru gideceğiz. Ama şuraya da bir soracağım. Şansımı her yerde deniyorum. Merhaba. Nasılsınız?
1: İyiyim, hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Nereden geldiniz?
1: Biz İranlıyız.
0: İranlısınız. Ben şöyle geleyim. Sesi duyuluyor mu hanımefendinin Mithat?
2: Geçin.
0: Yanına geç dedi. Bir de misafirimiz var şöyle. Şöyle geleyim ben sizin yanınıza. Adı ne?
1: Leo.
0: Leo. Leo da piknik yapıyor. Değil mi?
1: Evet.
0: İran'dan geldiniz.
1: Evet. Ben burada yaşıyorum da annem geldi.
0: Anneniz İran'dan geldi. Merhaba, hoş geldiniz. Nerede oturuyorsunuz İstanbul'da?
1: Ben şeyde, Osmanbey'de.
0: Osmanbey'de oturuyorsunuz. Buraya pikniğe geldiniz
1: evet.
0: Bugün. Normalde Emirgan Korusu'na geliyor muydunuz?
1: İlk defa geliyorum.
0: Hayır. Gerçekten mi? Kaç senedir İstanbul'da yaşıyorsunuz?
1: Ben 3 sene.
0: 3 seneden beri ilk kez mi geliyorsunuz?
1: Evet, Leo.
0: Leon Mithat'ı sevmedi. Mithat'ı değil aslında kamerayı. Köpekler kamera görünce havlıyorlar ve çekiniyorlar. Kediler de aynı şekilde, kuşlar da aynı şekilde ve hoşlarına gitmiyor.
1: Evet,
0: İsim bu arada?
1: Ben Şayeste.
0: Şayeste. Çok memnun oldum.
1: Ben de
0: sen
1: memnun
0: diye
1: oldum.
0: Konuşuyorum. Bir problem yok değil mi?
1: Yok, hayır.
0: Tamam. Ne iş yapıyorsun Şayeste?
1: Ben öğrenciyim.
0: Öğrencisin. Hangi bölüm?
1: Yüksek lisans okuyorum da kimya mühendisliği.
0: Şu an çalışıyorsun ama değil mi?
1: Hayır, okuyorum.
0: Ha, okuyorsun hala. Evet. Yüksek lisansa devam ediyorsun.
1: Evet.
0: Çalışmıyorsun.
1: Evet.
0: Süper. Emirgan Korusu'nu anneni getirdin. Annenin sayesinde geziyorsun.
1: Evet. Festival, Lale
0: Festivali. Lale Festivali.
1: Daha o yüzden geldik.
0: İyi yapmışsınız. Beğendiniz mi laleleri?
2: Beğendim.
0: Çok güzel değil mi? Bence de çok
1: annem
0: güzel.
1: Annem çok iyi Türkçe konuşamıyor da o yüzden.
0: Yok,
1: anlıyor da konuşamıyor.
0: Anlıyor ama beğendim dedi. O bize yeter yani. Sonuçta anlıyor, konuşamıyor olabilir. Ama bence güzel konuşuyor. Sorduğum bütün sorulara net bir şekilde cevap verdi. Türkiye'de yaşayıp zaten Türkçe konuşmayanları ben anlamıyorum. Sakın yanlış anlama Şahes'te.
1: Evet.
0: Ya uzun yıllar Türkiye'de yaşıyor. Bazıları konuşmamdan hiçbir şekilde anlamıyorlar. Ben bayağıdır böyle İstanbul'da geziyorum ya çok denk geliyorum İstanbul'da yaşayan yabancı evet. insanlara. Aa diyorum sen niye Türkçe bilmiyorsun diyorum o kadar da.

0: hani bayağıdır İstanbul'daymışsın diyor. Öğrenemedim falan diyor böyle İngilizce. Benim de İngilizcem çok yok. Yani şöyle böyle. Ay, çok pardon. Leo. Leo. Leo. Benim de var bir tane helvam. Anam helva biri mı? Yaramaz. Adı
1: ay,
0: helva.
1: Dişi
0: adı mi? Helva dişi. Ay, ama çok yaramaz. Çok yaramaz. O zaman biz şöyle burada sohbet edelim Mithat'cığım. Sen de bir Emirgan korusuna doğru git. Şahesli Hanım ve annesiyle ne dersin?

0: Şimdi biraz Emirgen Korosu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Koroya gelip de bilgi vermemek olmaz diye düşünüyorum açıkçası sevgili seyirciler. Koro 17. yüzyılda Osmanlı Padişahı 4. Murat tarafından Emrine oğlu Yusuf Paşa'ya armağan edilmiş. Daha önce Feridun Bahçeleri olarak adlandırılıyormuş bulunduğumuz Emirgen Korosu. Daha sonra Emirgen Korosu olarak adlandırılmaya başlamış. Yüzyıllar boyunca da pek çok kez el değiştirmiş Emirgen Korosu sevgili seyirciler. 19. yüzyılda Osmanlı Padişahı Abdülaziz tarafından Mısır Hidivi İsmail Paşa'ya verilmiş. Size köşklerin önünde de söylemiştim. 1871-1878 yılları arasında korunun içine 3 tane köşk yapılmış ve günümüze kadar gelmiş. İki köşkü gördük sizlerle beraber, beyaz ve sarı köşkü. Birazdan pembe köşke gidip bir nefes alacağız. Koru gerçekten çok keyifli ve çok güzel. Bir saat değil, bir gününüzü koruda geçirebilirsiniz. Korunun hemen her yerinden Boğaz manzarasını görebileceğinizi belirtmek istiyorum ve Anadolu yakasının eşsiz manzarasını görebileceğinizi belirtmek istiyorum. Sahil kısmına indiğiniz zaman da Kanlıca tarafına motorlarla geçebilme imkanınız var. Aslında Emirgen'e geldiğiniz zaman karşı tarafa da Anadolu yakası tarafına da kolaylıkla geçebilirsiniz. Koruya eğer çocuklarınızla geldiğiniz zaman parkların etrafında piknik masaları bulunuyor. Siz pikniğinizi yaparken, masalarda otururken, çocuğunuz parkta oynarken keyifle seyredebilirsiniz. Parkın içinde sadece şu an pembe köşkün üst tarafındaki oyun alanındayız. Burası yok. O kadar çok park alanı var ki ve sizlerin egzersiz yapabileceğiniz alanlar var ki koruda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Koruya hayvanlarınızla birlikte de gelebilirsiniz. Tabii ki hayvanlarınızın dışkısını toplamak ve çevreyi temiz tutmak ve onları tasmalarıyla gezdirmek şartıyla. Buraya yakın oturanlar buraya spor yapmak, egzersiz yapmak için geliyorlar. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi park alanı da fazlasıyla kalabalık ve hem küçük çocuklar için yani 1-1,5 yaş itibaren çocuklar için hem de onlardan daha büyük çocuklar için oyun alanları da fazlasıyla mevcut.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
8: Yok ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual

0: Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
11: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Yeni Ariel, hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Bu var ya bu,
14: blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Süper Kumbara başlıyor.
18: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
19: Ben.
20: Kral Şakir.
21: Armut piş ağzıma düş.
22: Dört arkadaşımızla birlikte.
23: Neydi ya?
24: Ay dilimin ucunda.
22: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
25: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
22: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
26: Ben.
27: Botanik,
26: abaküs,
27: kasa,
26: marul.
27: Kumbara.
22: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
28: Süper!

0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Elan Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
12: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
13: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
14: Tutku, cesaret, İnanç. Hepsi burada.
13: Atlarla çalışıyorum.
15: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
16: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
17: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini.

0: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

Nar çiçeği şerbeti o kadar güzel ki içmeye doyamadım. Şimdi biz pembe köşkte oturamadık açıkçası. Çok kalabalıktı çünkü. Nar çiçeği şerbetimizi aldık ve dışarı çıktık. Emirgan korusunda gezmeye devam edeceğiz. Lale Festivali'nin keyfini sonuna kadar, dibine kadar çıkartacağız. Sizlere söylemiştik sadece Pembe Köşk'ün hizmet verdiğini ama pazartesi günleri gelirseniz Pembe Köşk'ün sadece pazartesi günleri restoran bölümünün kapalı olduğunu belirtmek istiyorum. Ama içeride bir şeyler yiyip içebileceğiniz ya da bir şeyler satın alabileceğiniz kafenin açık olduğunun yani büfenin açık olduğunun bilgisini de eklemek istiyorum. İşte şerbetinizi, çayınızı, kahvenizi, kurabiyenizi, minik pizzanızı ya da tostunu alabileceğiniz self servis olarak hizmet veren bir büfe var. Onun haricinde de restoran da var. Aslında buraya kahvaltıya da gelebilirsiniz. Serpme kahvaltı, kahvaltı tabağı. Ama dediğim gibi pazartesi günleri kapalı ve şu anda kalabalık olduğunu belirttiğimden dolayı da oturacak yer yok. Ben de şerbetimi aldım ki bu el yapımı bir şerbet. Burada limonataların da el yapımı olduğunu, kesinlikle konsantre olmadığını da belirtmek istiyorum. Karşımda muhteşem bir boğaz manzarası var. Manolyaların kokusu burnuma geliyor ve ben Emirgan korusundan açıkçası çıkmak istemiyorum ama çıkacağız. Neden? Bu kadar laleden bahsetmişken, Lale Festivali'nin içindeyken Emirgan korusunun hemen yakınında bulunan Lale Müzesi'ne buraya kadar gelmişken gitmemek olmaz değil mi sevgili seyirciler? Siz de buraya geldiğiniz zaman Lale Müzesi'ne gidebilirsiniz. Lale Müzesi ile ilgili bilgileri de Emirgan Korusu'nda biraz daha dolaşıp bu güzel havanın keyfini çıkartıp içimize bol bol oksijen çekip sonrasında sizlerle paylaşacağız. Hadi bakalım şimdi biraz Emirgan Korusu'nda yürüyüş, sonrasında Lale Müzesi. Şu anda yürüdüğümüz yol aynı zamanda arabanın giriş yolu. Arabasıyla gelenler için. Hafta sonu buradan arabalar geçmiyor. O kadarını söyleyeyim. Biraz önce güvenlik görevlisiyle de konuştuk hanımefendiyle. Aynı şeyi söyledi. Hafta içi böyleyken hafta sonu hiçbir şekilde adım atılacak yer olmadığını söylüyor herkes. Lale Festivali'ni kaçırmak istemiyorum diyorsanız, Emirgan Korusu için konuşuyorum, mutlaka hafta içi gelmenizi tavsiye ediyorum. Ve biz Emirgan Korusu'ndan çıkış yapıp Lale Müzesi'ne giderken sizleri son kez İstanbul'un içinde ama sanki başka bir yer dışındaymışız gibi muhteşem bir güzellikle bizi karşılayan bu koruyla sizi son kez baş başa bırakıyorum. Buyurun efendim.

Bir yandan da ben bu arada sevgili seyirciler üstümü çıkartıyorum. Neden? İstanbul'un havasına açıkçası güveni olmuyor. Sabah bir yağmurluyken ve hava kapalıyken bir anda hava açabiliyor.

ve fazla sıcak olabiliyor. Şimdi şu an çok sıcak oldu açıkçası. Ben de montumu üstüme alıp yürümeye öyle devam ediyorum. Helali Müzesi'nde görüyorum karşıdan. Mithat İstanbul Lale Müzesi'ni şu an dışarıdan gösteriyor. Lale Festivali dışında da bu müzeyi gelip ziyaret edebilirsiniz. Bulunduğumuz caddenin adı Koruyolu Caddesi sevgili seyirciler. Bu müze 2013 yılından beri hizmet veriyormuş. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıymış. Ve bu müze 2013 yıldan beri hizmet veriyor. Benim bu müzeden haberim yok. Bu da benim ayıbım olsun. Ben bu müzeyi keşfettim. Benim gibi bilmeyenlere göstermek için. Sonrasında hep beraber geliyorsunuz. Hadi içeri girelim. Lale Müzesi'nin içine giriş yaptık. Sevgili seyirciler, gerçekten kesinlikle gelinip görülmesi gereken bir müze. Birazdan müzeyi gezdikten sonra yan taraftaki kafeye de gireceğiz. Kafede de İtalyan ustanın yaptığı taş fırında pizza varmış. Pizzamızı da yiyelim. Şimdi laleler ileride dönemsel sergiler oluyor Lale Müzesi'nin içine girdiğiniz zaman. Yani sadece Lale Müzesi'ni gezmiyorsunuz. Dönemsel sergilerden şu anda girdiğimiz Da Vinci'nin sergisi var. Bir keşif sergisi olduğu için gezerken bazı eserleri deneyebiliyorsunuz. Şimdi bu dolabın içine girebiliyorsunuz ve dolabın içine girdikten sonra kapıyı kapatıp bu yazıyı tersten okuyabiliyorsunuz. Şimdi beni çevir ve aynaya tut diyor. Leonardo da Vinci yazıları tersten yazdığı için bu yazıyı aynaya tuttuğunuz zaman ters bir şekilde şöyle zaten hemen okuyoruz, okuyabiliyorsunuz. Bir kez uçmayı tattın mı dünyada gözün hep gökyüzünde dolaşırsın. Çünkü bir kez orada oldun ve tekrar olmak istersin demiş Leonardo da Vinci. Aynaya baktığınız zaman bu yazıyı okuyabiliyorsunuz ama şöyle baktığınız zaman bu yazıyı okuyamıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Leonardo da Vinci'nin savaş için geliştirdiği, tasarladığı şöyle eserleri görüyorsunuz burada. Tabii ki bu eserlere dokunmak kesinlikle yasak. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Bu arada buraya geldiğiniz zaman hem dönemsel sergileri hem de Lale Müzesi'ni ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Haftanın 6 günü açık olduğunu belirtmek istiyorum buranın. Sabah 10'dan akşam 6'ya kadar hafta içi, hafta sonu da 7'ye kadar açık.

kolon kaldırma sistemi Leonardo da Vinci tarafından tasarlanan. Leonardo da Vinci İtalyan Rönesans sanatçısı, bilim insanı, mimar, mühendis. Onun birçok eserini burada görüyorsunuz ve Mayıs sonuna kadar bu sergi buradaymış. Deneyimleyebileceğiniz eserlerinin de olduğunu belirtmek istiyorum. Kepçe, yine Da Vinci'nin tasarlamış olduğu kepçe. Leonardo da Vinci'nin o kadar güzel eserleri var ki burada, kaldırma ve inşaat mühendisliği ile ilgili bu bölüm. Gerçekten bakmaya doyamadım sevgili seyirciler, ki benim hayatta dikkatimi çekmez böyle şeyler. Yalan yok, bunu açıkça söyleyeyim size. Mükemmel. Mekanik inovasyonlar bölümü burası da. Şöyle baktığınız zaman yine burada da birçok eseri, palanga, bakın bisiklet, şanzıman, klima, demirci çekici. Yani gerçekten çok enteresan eserleri var ve insan keyifle bakıp okuyor açıkçası. Tüm medyada Leonardo da Vinci doğayı, bilimsel fenomenleri ve insan duygularını gözlemleme ve yakalama yeteneğiyle ünlü bir Rönesans sanatçısı, mimar, mühendis ve bilim insanı. Leonardo da Vinci'nin yenilikçi başyapıtları ışık, perspektif ve genel etki konusunda ustalığını gösteriyor bu eserlerinde de. Birçok eserinde de zaten bu ustalığı açıkça görebiliyoruz. Şimdi sol tarafında mekanik ve mekanik aygıtların bulunduğu eserler var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi dokunamayacağınız eserlerin yanında lütfen dokunmayınız yazıyor. Buraya geldiğiniz zaman dokunabilirsiniz yazıyor ve biz bunları dokunacağız. Dokunarak deneyimleyeceğiz. Bakın, bu bakır için küçük haddehaneymiş. Mekanik ve mekanik aygıtların olduğu bölümdeyiz. Da Vinci, ne kadar güzel eserler bırakmışsın gerçekten de. Hayretle onlara bakıyorum ve gerçekten dokunmaktan keyif alıyorum. Ve Da Vinci'nin eserlerinin olduğu bölümü gezmekten keyif aldım. Burada 140'tan fazla eser olduğunu belirteyim Da Vinci'nin sergisinden çıkarken. Ve tekrar belirteyim, girişler ücretsiz. Mayıs sonuna kadar gelirseniz sizler de benim gibi Da Vinci'nin eserlerinin arasında, eğer ki ilginiz varsa, kaybolabilirsiniz. İtalyan Rönesans sanatçısı Da Vinci. Yine şunu da şöyle deneyebiliyoruz. Bakın, bunu da böyle deneyebiliyoruz. Yine bunu da. Genellikle insanlar dokunabilirsiniz ya da lütfen dokunmayınızı okumadıkları için her gördükleri esere dokunmak istiyorlar. Ama bu tabii ki doğru değil. Bunu da belirtmek istiyorum sizlere. Ve geldik Da Vinci'nin hemen sergisinden hop buraya. Burası tabii ki daha renkli. Yıldızcığım, ne var burada diyeceksiniz. Ben susayım, renkler konuşsun. Sonrasında burayı anlatayım. Renklerin arasında kayboldunuz değil mi? Ben de kayboldum. Gerçekten burası fazlasıyla renkli ve fazlasıyla keyifli. Burada ne var? Burası Tulipomania sergisi. Lale Festivali kapsamında laleye dair yapılan eserler var burada sevgili seyirciler. Ama bir farkı var ki buraya geldiğiniz zaman bu eserleri satın alabiliyorsunuz. Beğendiğiniz eserin buradaki görevliye fiyatını soruyorsunuz ve ne kadarsa fiyatı buradan satın alıp bu eseri gidebiliyorsunuz. Ya da illa satın almak zorunda değilsiniz. Sadece eserlere şöyle benim gibi hayran hayran bakıp da gidebilirsiniz. Bu sergi de ücretsiz. Burada dönemsel Lale Müzesi'nin dışında sergiler
oluyor sürekli. Biz geldiğimizde işte bu iki sergi vardı. Ama siz buraya geldiğiniz zaman farklı sergiler olabilir, değişebilir. Yine ziyaret edebilirsiniz. Hemen sağ tarafa girdiğimizde de burada da hediyelik eşya bölümü var. Buradaki ürünleri de satın alabileceğinizi söylemek istiyorum. Hemen şöyle girdiğimizde neler var bakalım. Lale Festivali kapsamında yine birçok güzel seramikler var. Üçlü, motifli vazo setleri var. Şöyle hemen arkamı döndüğümde bardak altlığı var. Kahve fincanları var. Su bardağı var. Ve şöyle baktığımız zaman yine birbirinden güzel mücevherler var. Ve hemen üst tarafında onları kimlerin yaptıkları da yazıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Yine bunları da satın alabilirsiniz. Buradaki görevli hanımefendi ya da beyefendiye sorduğunuz zaman sizlere bilgi vereceklerdir diyelim. Ve Lale Müzesi'ne geçelim. Hadi bakalım. Şöyle girdiğimiz zaman lale motifli seramik örneklerinden tutun da hemen şöyle yine yan tarafıma baktığım zaman üç etek entari Osmanlı döneminden 18. yüzyıl sonundan pamuk dokuma, para kesesinden, terlikten,

dilediğiniz her şeyi görebileceğiniz fazlasıyla keyifli bir müze ki lale motifli çanta var. Osmanlı döneminden 19. yüzyıldan ipek. Terlik var yine 20. yüzyıldan çuhak kumaş, kösele. Hemen üst tarafta bakın Yemeni var. 20. yüzyıldan keten dokuma. Yine Osmanlı döneminden 19. yüzyıldan kutlu kumaş var. Osmanlı döneminden buraya geldiğiniz zaman lale motifli birçok eseri diyeyim görebiliyorsunuz sevgili seyirciler. 18. yüzyıldan, 17. yüzyıldan kalma. Her eserin alt tarafında da bilgisinin olduğunu belirtmek istiyorum. Yine Lale Müzesi'ni gezmek de ücretsiz. Koru Caddesi'nde bulunuyor Emirgan'da Lale Müzesi. Lale'nin Anadolu'ya gelişi hikayesini de yine buraya geldiğiniz zaman okuyabilirsiniz. Lale Türklerle birlikte Orta Asya'dan yola çıkıp İran'dan geçerek Anadolu'ya yerleşip İstanbul'da çoğalırken yalnızca bu topraklarda değil, kültürümüzde de kök salmış bir çiçektir diyor Lale Müzesi'nde Lale'nin Anadolu'ya gelişini anlatan yazıda. Buraya geldiğiniz zaman fotoğraf yasak ve video yasak tabelaları var. O tabelaları dikkate alın ama o tabelalar neden var? Flaşlı fotoğraf çekmemeniz açısından var. Onu da belirtmek istiyorum. Mendil, 20. yüzyıldan pamuk dokumam. Üzerinde lale motifleri var. Lalenin Türk kültüründeki anlamından da bahsetmek istiyorum size birazcık sevgili seyirciler. İslam dininde özel bir yeri bulunuyor lalenin. Onu belirtmek istiyorum açıkçası. Aslında lale Farsça bir kelime. Allah ve hilal isimleri aynı harflerle yazıldığı için ebced hesabıyla değerleri aynı olup harflerin ebced olarak sayısal toplamı 66 sayısını vermesi laleye diğer çiçekler arasında farklı ve mistik bir değer kazandırmış. Lale tersten okunduğu zaman hilal anlamı ortaya çıkıyor. Hilal kelimesi ortaya çıkıyor ama lalenin yansıyışı olarak da tanımlanıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Baskı kalıbı var. Yine lale baskı kalıbı. 20. yüzyıldan ahşap. Tabelalarda lale ile ilgili çok güzel bilgiler var. Mesela sağ tarafında İstanbul lalesi ile ilgili bilgi var. Aslında lalenin yabani bir çiçekten bir bahçe çiçeğine dönüşmesinin hikayesi yazıyor. 16. yüzyılda İstanbul'da gerçekleşmiş. Ne kadar enteresan değil mi ya? Her çiçeğin, her bitkinin, aslında her bir şeyin hikayesi var. Bina ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. Eskiden burası at ahırı olarak kullanılıyormuş. Hemen korunun yan tarafında burası. Atların bakım ve onarımları yapılıyormuş burada. Buraya geldiğiniz zaman da zaten tarihten izlerin olduğunu da göreceksiniz. Hiçbir şekilde zarar verilmemiş. Lale Müzesi'nde de 100'den fazla eser bulunduğunu belirtmek istiyorum. Geldiğiniz zaman eserlerin altında bulunan yazıları da okuyabilirsiniz. Yine 18. yüzyıl sonundan bakır var. Hemen şöyle ilerlediğim zaman çok keyifli bir müze. Osmanlı dönemi 20. yüzyıldan pamuklu dokuma var. Bu arada Lale Müzesi diğer sergileri gezdiğimiz alanlara göre biraz daha serin. Üstünüze mutlaka bir böyle şal ya da işte ceket gibi bir şeyiniz olsun diyelim ve sizi Lale Müzesi ile baş başa bırakalım. Burası gerçekten muhteşem bir müze. Girişler ücretsiz. Buyurun Lale Müzesi. Valla ayağımıza sürdük herhalde. Müzeye gelen gelene iyi gezmeler. Şimdi hemen müzeyi gezdikten sonra şuradan çıkıyorsunuz bu arada. Giriş buradan, çıkış oradan. Yine bu yolu takip ederek hemen yan tarafta kahvenizi, çayınızı ya da soğuk içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. Ve İtalyan ustanın ellerinden de

pizzanızı yiyebilirsiniz ya da tatlınızı. Benden söylemesi muhteşem bir boğaz manzarası. Şimdi birazdan siparişimi söyleyeceğim. Girerken söyledim, İtalyan ustanın

Ben bu zamana kadar gerçekten burayı nasıl keşfedememişim bilemiyorum. Hemen Mithat'ın arka tarafı da bu arada Emirgan Korusu. Şu duvarın arka tarafı da Emirgan Korusu. 30 saniye buraya yürüme mesafesi demiştim. Yalan söylememiştim yani. Gerçekten 30 saniye. Şimdi ben pizzamı söyleyeyim ve siparişim gelince keyifle yiyeyim. Sonra da bir tatlı çay. Değil mi? Söyleyelim ve sonrasında zaten galiba bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Sevgili seyirciler, bir margarita söyledim, bir de karışık pizza söyledim sizlerin görmesi için. Buraya geldiğiniz zaman sadece pizza değil, İtalyan ustanın ellerinden güne kahvaltıyla başlayabilir, tatlınızı yiyebilir, kahvenizi, çayınızı ya da soğuk içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. O kadar keyifli bir yer. Sizlere bunu belirtmek istiyorum. Pizza da bence iki kişinin doyacağı kadar büyük. Ama ben bunu tek başıma çok atsam yerim. Yalan yok. Şimdi şöyle çok az yağdan dökeyim. Odun ateşinde pişti bu arada bu pizza. Siz damak zevkinize göre dilediğiniz gibi siparişinizi verebilirsiniz. Hemen pizzanın tadına bakalım. Pizza o kadar güzel ki ben bir dilim daha alacağım. Ve sonrasında pizzamı yiyip hemen çayımı, kahvemi ve tatlımı söyleyeceğim. Ben pizzamı keyifle yiyeyim. Siz de oturduğum yerin muhteşem boğaz manzarasına bir göz atın. Sonrasında tatlı ve çay keyfinde buluşalım. Ben bal kabaklı cheesecake tercih ettim ama vişnelisi de var. Tabii ki arzuya göre farklı cheesecake de var. Mozaik pasta var, kruvasan var. Hepsi burada yapılıyor. Hepsi günlük sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum. Evet, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyelim. Pizza muhteşemdi bu arada. Gerçekten de. Biz burayı tekrar söylemek istiyorum, üstüne basa basa geç keşfettik ama bırakmaya niyetimiz yok. Ben çekimden sonra da buraya mutlaka geleceğim. Hem sessiz, hem sakin, hem de muhteşem bir manzara var. Emirgan'ın arka sokaklarında daha ne olsun? Amacınız gezmek olsun. Hemen tatlımdan bir kaşık alayım. Bu arada bal kabaklı değil, karamelliymiş. Güzel atmışım. Hiç sormadım da direkt orada baktım, bana bal kabaklı gibi geldi. Hanımefendi de karamelli mi dedi. Yo, bal kabaklı dedim ısrarla. Karamelli ve çok güzelmiş gerçekten de. Tatlı gerçekten çok keyifli ama ben tatlının keyfini programın kapanışını yaptıktan sonra çıkartmak istiyorum. Çünkü Mithat bize ayrılan sürenin bittiğini söylüyor. O zaman amacınız gezmek olsun. Çok keyifli bir gün geçirdik. Lale Festivali İstanbul'da 1-30 Nisan arasında. Sizler de benim gibi Emirgan'da güzel bir gün geçirebilirsiniz ki Emirgan'ın ara sokaklarında ve arka sokaklarında da keyifle gezebilirsiniz. İlerleyen bölümlerde program içinde dediğim gibi sizleri ben de gezdireceğim. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Yine çok güzel bölümlerle karşınızda olmak üzere efendim. Bir hatamız olduysa affola. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Her zaman tatlı yiyin, tatlı konuşun.

0: Avrupa'yı fethetmeyi sürdürüyoruz. Avrupa'nın en güzel duraklarına gidiyoruz. Bugün Rönesans'ın başkenti İtalya'dayız. İtalya'da başkent Roma'yı ve Napoli'yi gezeceğiz, dolaşacağız. Durağımız İtalya'nın başkenti Roma.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir macera için Avrupa'nın bir başka şehrindeyiz. Burası Roma. İtalya'nın başkenti Roma'ya geldik. Sadece Roma değil, Napoli'ye de gideceğiz. Yani İtalya'yı baştan sona keyifli bir turla tanıyacağız, gezeceğiz. Bakalım kimlerle tanışacağız, nereleri göreceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Programımız bugün Roma'da.

0: Antik çağlardan beri medeniyetin var olduğu Roma her haliyle bir açık hava müzesi gibi. Burası Roma'nın kalbi. Arkamızda Zafer Takı var.
1: İstanbul'la da bir bakıma kardeş şehir diyebiliriz. Çünkü inanca göre Roma'yı kuranlar İstanbul'dan gelenler bir şekilde. Durmuş olduğunuz taksa Konstantin'in Zafer Takı. Konstantinopolis, yani hani İstanbul'un da adı Konstantinopolis ya eski yıllarda. İşte Konstantin'in bir başka eseri bu noktada gözlemleniyor. Konstantin'in Zafer Takı, Roma'ya geldiğinizde Roma'nın tarihi noktalarına giriş yaptığınızda ilk karşınıza çıkan tarihi eser ve işte arkamızda. Hemen solumuzda da Kolezyum var. Şimdi Kolezyum'a doğru gidiyoruz, bakalım orada neler bulacağız.
0: Roma deyince ilk akla gelen resim Kolezyum. Kolezyum'un önündeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Roma turu devam ediyor. İşte arkamızda görmüş olduğunuz muhteşem tarihi bina Kolezyum. Ve biliyorsunuz ki Roma denince ilk akla gelen tarih yapılardan bir tanesi. Yani eski yıllarda gladyatör dövüşlerinin yapıldığı yer, bir arena. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu eşsiz eser. O yıllarda imparatorların, senatörlerin, tüm Romalıların gelip o dövüşleri, o kanlı dövüşleri izledikleri yerdi. Daha sonraki yıllarda farklı amaçlarla kullanıldı. Şimdi bir müze elbette. Arkamızda Kolezyum, dünyanın en çok turist çeken müzelerinden bir tanesi olarak kayıtlardaki yerini alıyor diyoruz. Ve size Kolezyum'dan keyifli manzaralar getiriyoruz.

2000 yıllık bir yapı. Kolezyum 55 bin kişinin aynı anda gösteri izleyebildiği bir tiyatro. Ama sadece bir tiyatro değil, gladyatör dövüşlerinin de yapıldığı tarihi Roma deyince akla ilk gelen yapılardan. Dedik ya, Kolezyum Roma'nın kalbi diye. Roma, İtalya'nın en çok turist çeken şehirlerinden bir tanesi. Yılda 12 milyon turist geliyormuş Roma'ya. İtalya'ya toplam gelen turist sayısı ise yılda 65 milyon, yani nüfusları kadar. Peki bu eşsiz yapıyı kaç milyon turist ziyaret ediyor?

0: Kolezyumun hemen yanında İmparatorlar Yolu var. Roma imparatorları bu yolu kullanıyormuş eski yıllarda.
1: Değerli izleyenlerimiz, Zafer Takı ve Kolezyumun ardından çok yakında olan bir başka tarihi lokasyondayız. Arkamda görmüş olduğunuz bu yol, bu büyük taşlardan oluşan yol İmparatorlar Yolu adını alıyor. İmparatorlar eski dönemde Roma'da bu yoldan yürüyerek Kolezyum'a geliyorlarmış ve kentin kalbi olarak adlandırılan bölgeyi bu yoldan geçerek ziyaret ediyorlarmış. Kendimizi o yıllara şöyle bir zaman makinesine binmiş gibi götürüyoruz ve eski Roma'da, o antik Roma'da hissediyoruz. Karşınızda İmparatorlar Yolu.

0: Roma'nın bir başka noktasındayız. Roma'da aşk çeşmesi mutlaka görülmeli.
1: Hakikaten Roma'da çekim yapmanın en zor olduğu noktalardan bir tanesindeyiz. Kendimize iyi bir açı bulduğumuzu düşünüyoruz şu anda. Çünkü devamlı insanlar kameranın önünden geçebiliyorlar değerli izleyenler. İşte arkamızdaki bu nokta dünyada Roma'yı gerçekten simgeleyen özel noktalardan biri, aşk çeşmesi. Bizler aşk çeşmesi diyoruz buraya elbette ve burada bu keyifli ortamda dünyanın dört bir yanından insanlar var, akın ediyorlar ve adet o ki ellerindeki bozuk paraları arkamdaki havuza atıyorlar, dileklerini diliyorlar diyoruz ve aşk çeşmesini sizler için görüntülüyoruz.
0: Yalnız sadece biz Türkler aşk çeşmesi diyoruz bu çeşmeye. Treviye çeşmesi asıl adı ama aşk çeşmesi de yakışmıyor değil hani. Eski yıllarda bir grup asker yorgunluktan bitkin halde su ararlarken küçük bir kız suyun yerini gösterir onlara. İşte o Romalı küçük kızın askerlere suyun yerini gösterdiği noktada kurulmuş Treviye çeşmesi, yani aşk çeşmesi. 1742 yılında Nicola Salvi'nin yaptığı bu çeşme halihazırda Roma'da en fazla ziyaret edilen noktalardan. Çeşmenin hemen ortasında Poseidon'un bir heykeli var ve aşk çeşmesinde bir de adet var. Çeşmeye sırt dönülüyor ve tam sol omzunuzun üzerinden çeşmeye para atılıyor. Bu adetle dileklerin gerçekleştirileceğine inanılıyor.

0: Burası da Roma'nın bir başka simgesi, İspanyol merdivenleri.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte bulunduğumuz yer Roma için önemli, turistler için önemli, buradaki İtalyanlar için önemli bir nokta. İspanyol merdivenleri meşhur. Bu merdivenler İtalyanların buradaki buluşma noktası. Hemen sol tarafımızda bir İspanyol konsolosluğu var. Bu konsolosluğun açılmasından sonra revaçta olan bir semt, bir bölge. Aynı zamanda faytonlara binebiliyorsunuz, alışveriş yapabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz, kafelerde oturup kahvenizi yudumlayabiliyorsunuz ki İtalya biliyorsunuz kahve konusunda çok meşhur. Yani Roma'ya geldiğinizde mutlaka uğramanız ve bu anı ölümsüzleştirmeniz gereken bir durak ki biz biliyorsunuz severiz böyle şeyleri. Roma hatırası.
0: Ve Roma'da özel yapılardan bir tanesi daha, İspanyol merdivenleri. Eski yıllarda sıradan bir semtken İspanyol konsolosluğunun açılmasıyla beraber canlanan bu mahalle, bu semt şu anda İtalyanların buluşma noktası. Roma'ya geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken duraklardan birisi. Halihazırda Romalılar bu merdivenlerde buluşuyor. Tam bir buluşma noktası diyebiliriz buraya. 136 basamaktan oluşan İspanyol merdivenlerinin sonunda ise Fransız Kilisesi var. Ve İspanyol merdivenleri aynı zamanda şehrin kalbi. Alışveriş yapabileceğiniz çok özel mağazalar, yemek yiyebileceğiniz harika restoranlar işte hep bu semtte. Roma'dan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Santorini'yi gezmeye devam ediyoruz.
1: Yıl önce yapılmış teleferik bakın nasıl bir etki yaratmış Santorini'de.
0: Evet değerli izleyenlerimiz, Santorini'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi arkamızda görmüş olduğunuz teleferik. Bu teleferiği biz de kullanacağız gemimize ulaşmak için. Teleferik açılalı yaklaşık olarak 35 yıl olmuş ama o 35 yıl Santorini'lere kilo olarak geri dönmüş söylediklerine bakılırsa. Çünkü daha önce bu 588 basamağı her gün inip çıkıyorlarmış bilfiil. Balıkçı insanlar, turizm de o zaman çok gelişmiş değil. Hepsi bizim kameraman kadar zayıfmış. Ama şimdi yavaş yavaş genişlemişler, şişmanlamışlar. Çünkü artık teleferik kullanıyorlar. Teknoloji geldi, böyle oldu diyorlar. 588 adımı çıkmak isteyenlerse ya işte gördüğünüz gibi çıkıyorlar ya da buradaki meşhur eşekleri kullanıyorlar.

0: Bu da romantik adaya aşk için gelenlerin taktığı kilitler. Aşklar burada ölümsüzleştiriliyor.
1: Evet, burada tabii Santorini'nin aşk adası olduğunu söylemekte yarar var. Romantik bir ada, balayı çiftleri geliyorlar buraya ve aşklarına bakın nasıl ölümsüzleştiriyorlar. Bu kilitler aşkları aynen bu kilitlerdeki gibi buradan sökülemesin, çıkmasın diye buraya takılıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi birçok kilit var. Birçok kilit, birçok aşk demek. Aşk adasına da bu yakışır elbette diyoruz. Ve bakın kimler kimler, love you forever diyor. Seviyorum seni diyor sonsuza kadar. Ve 0704 daha yeni. Yani Nisan'da gelmiş, takılmış bu. Bir sürü var. Bakın 2014'ten var. Değil mi? Nereden var? Bakayım. Love, evet aşk, bak. Eylül 2014. Made in China var. Çin'den bile gelmişler.

0: Santorini'de İtalyan etkisi de hakim. Katolik kiliseleri ve İtalyan evleri var burada.
1: Santorini ile ilgili bir başka detaysa burada Venedik etkisinin ağır bir şekilde gözüktüğü. Çünkü uzun yıllar boyunca Venedikliler bu adayı yönetmişler. O yüzden hali hazırda burada İtalyanlar yerleşik vaziyette duruyorlar. Ve ada yarı yarıya bölünmüş durumda. Ağırlığı Ortodoks ama Katolik kiliseleri de var. İtalyanlar Katolik olduğu için bol miktarda İtalyan aileler de burada yaşıyor. Artık ama bir aradalar. Yani İtalyanlar, Yunanlılar karışık yaşıyorlar diyebiliriz. İşte arkamda görmüş olduğunuz Fira'da Santorini'nin başkenti, öyle diyebiliriz. En büyük şehri. Çünkü totalde 15'e yakın kasaba var ama en büyükleri 4 tane. Fira'da bunların en büyüklerinden bir tanesi ve başkent diyorlar. İşte bembeyaz evler, yine geleneksel Santorini yapıları diyoruz ve yolculuğumuzu sürdürüyoruz.
0: Ve artık Santorini'ye veda edeceğiz. Teleferiğe binip tender botumuza geçeceğiz.
1: Teleferikten önce, yani 35 yıl önce zayıf insanlarmış, artık şişmanlar. Çünkü 588 adım atmıyorlar, 588 basamak çıkmıyorlar. Teleferiği kullanıyorlar. Biz de aynısını yapacağız. Biz de biraz kilo aldık zaten. Aşağı doğru salacağız kendimizi. Nasıl? Teleferikle.
0: Teleferikte yükseklik korkusu olan bir Türk misafirle karşılaşıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda yükseklik korkusu olan bir arkadaşımızla beraber aşağı doğru iniyoruz. Adın nedir abi?
2: Yiğit.
1: Yiğitciğim nereden?
2: Kocaeli.
1: Kocaeli'nden. Kıpkırmızı oldun vallahi.
2: Yok, çok eğleniyorum.
1: Eğleniyor musun abi? Şimdi bu teleferik bir aile enteresan. Çok yükseğiz. Aşağı bir bakmak ister misin? Oh, ne diyorsun?
2: Yok, çok yüksek değil.
1: Değil mi diyorsun? Yoksa yok, yüksek değil.
0: Teleferikten indik, kruz gemisine geçeceğiz. Kruz'da yaşam o kadar keyifli ki hem Yunan adalarını keşfediyor hem de kruz içinde keyifli bir vakit geçiriyorsunuz. Yolculuk yaparken 5 yıldızlı otel keyfini kruz'da yaşıyorsunuz.
1: Bu biniş kartlarını göstererek içeriye doğru geçeceğiz. Tabii kruz gezilerinde şöyle bir durum var. Gündüz geziyorsunuz, akşam kruz gemisine gittikten sonra orada eğlenceler başlıyor.
0: Günü kruz gemisinde batırıyoruz ve tekrar yola çıkıyoruz. Rotamız Atina ve Pire.

0: Santorini'ye veda ediyoruz. Ama yolculuğumuz bitmedi. Pire'ye merhaba diyeceğiz.
1: Üçüncü günümüzde Pire Limanı'na ulaştık.
2: Evet değerli izleyenlerimiz, otobüsümüz hazır, bizi bekliyor. Otobüse geçeceğiz. İlk önce panoramik bir şehir turu, ardından da Akropol'e gidiyoruz. Hadi buyurun.

0: Rotamız Akropol. Ama öncesinde Atina'da ilk olimpiyatların yapıldığı yere merhaba diyeceğiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Atina'dayız ve Atina'daki ilk durağımız ilk olimpiyatların yapılmış olduğu stadyum. Olimpiyat denince zaten akla Yunanistan geliyor. Antik çağlarda başlayan bu gelenek 1800'lü yılların sonlarında modern dünyada neden biz geçmişe yönelik bu güzelliği canlandırmıyoruz fikriyle tekrar gündeme geliyor ve olimpiyatlar ilk kez Atina'da yapılıyor. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu stadyumda 1800'lü yılların sonunda yapılan ilk olimpiyatın, ilk modern olimpiyatın yapıldığı, o gösterilerin başladığı, start aldığı nokta diyoruz. Atina turunda mutlaka uğramanız gereken bir yer diye altını çiziyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.

Ve işte Akropol'deyiz. Akropol'den harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. İşte Yunanistan'ın simgesi, muhteşem Akropol.

0: ve burası da meclis binası. Eski yıllarda Kral Otto'nun sarayıymış bu bina. Bulunduğu yerse Sindagma Meydanı. Sindagma anayasa demek ve hali hazırda Yunanistan'ın meclis binası işte bu meydanda. Halk eski yıllarda Kral Otto'ya baskı yaparak anayasal haklarını elde etmek için toplanırmış bu meydanda. O yüzden de meydanın adı Sindagma, yani anayasa. Günümüzde de Yunanlıların toplandığı yerlerden biri Sindagma Meydanı. Halk toplu olarak bir şey arzu ettiğinde bu meydanda hali hazırda toplanıyor.
1: Binayı koruyan Efsun askerleri nöbet değiştiriyor. Nöbet değiştirirken farklı bir şov yapıyorlar.

kafeler, restoranlar, hediyelik eşya dükkanları, plaka gerçekten özel bir yer. Trafiğe kapalı bu bölgeyi gelin beraber gezelim. Bakalım Atina'da, plakada neler keşfedeceğiz. Değerli izleyenlerimiz, Atina turunda bulunduğumuz yer plaka. Yani Atina'nın kalbi diyebiliriz. Burası turistik eşyaların satıldığı, kafelerin olduğu, restoranların olduğu bir dar sokak. Trafiğe kapalı ve dünyanın dört bir yanından Atina'ya gelmek, gezmek isteyenler bu noktaya uğruyorlar. Hemen arkamızda devam ettiğimizde Akropol'ü de görüyoruz. Çünkü Akropol'ün hemen altı plaka denen semt. Hadi bakalım gezelim, burada neler bulacağız.

Öğrencilerimiz Atina sokaklarını turlamaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz yer Atina için gerçekten çok özel, kalbi diyebileceğimiz bir alan. Semt plaka ve aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi eski kiliseler, tarihi eserler. Akropolün hemen altında olduğu için o yıllardan kalma antik Yunan yapıları ve tabii ki modern kafeler, restoranlar, birçok turistik yer, burada mevcut mağazalar var, alışveriş yapabileceğiniz. Tabii şunu da belirtmek lazım, burası hemen arka taraf daha bir turistik ama yavaş yavaş ilerledikçe yolların arasında, sokakların arasında şunu görüyoruz ki artık Yunanlılar da, yani buranın yerli insanları da, Atinalılar da caddelerde, sokaklarda dolaşıyorlar. Bir de buranın kültüründe her şey sokakta yaşanıyor. Sokak kafeleri, sokak restoranları, hani hiç kimse sıcak olmasına rağmen içeride yemek yemiyor ya da içeride kahve içmiyor. Herkes dışarı yatıyor kendini. Yunanlıların özgür ruhları bu şekilde hayat buluyor diyoruz ve Atina'yı gezmeye devam ediyoruz.

0: ve Pire'den ayrılıyoruz. Turun sonuna geliyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, gün batımına doğru artık Pire'den ayrılıyoruz. Bir kruz turunun daha sonuna geliyoruz. 3 gün boyunca çok keyifli, harika bir vakit geçirdik. Kruz gemisinde hoşça kal diyeceğiz Yunanistan'a ve merhaba diyeceğiz Çeşme'ye sabah saatlerinde. Ama bu akşam son gece dedik ya, gemide de eğlence bitmiyor diye. Bakalım bu akşam bu keyifli gemide neler yaşayacağız. Önce akşam yemeğimizi yiyelim, sonrasında eğlencemize bakalım.

0: biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap?
1: İsteyene 10.000 lira fazlası var.
0: Banko. Bakalım beğenecek misin?
2: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak.
1: Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür mü? Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın.
0: Arayın bulun onu!
2: Benden evlenmek mi istiyorsun?
1: Evet Suna, arabası burada.
0: Sana bir sürpriz yapmak istedim.
2: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni.
3: Ayrılık bugün 16.15'te TV4'te.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeyler...

0: evde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk kalk kalk.
0: Yine milyonların kalbini aynı anda atacağız.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
8: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots.
9: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Bu var ya,
1: blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Buraların redlisiyim.
5: Nerelerim mi?
4: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. Buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet.

0: 4 yarışmacımız da burada. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Feyza Hanım merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: 13-4-1957 İstanbul doğumluyum. Karşı tarafta oturuyorum Kadıköy'de. Biraz zor da olsa buraya yetişebildim. Tasarımcıyım. Bir tarafta kozmetik uzmanıyım. İncelemeyi çok severim. Yarışma programlarına bayılırım. Sizinkine de bayıldığım için geldim. Çok güzel geçeceğine inanıyorum.
0: Ya doğum tarihinizi gün, ay, yıl olarak verdiniz. Az önceki cevabınızda yine işin içerisine yaşı karıştırdınız. Efendim yaşlanmak değildir asıl mesele olan, yaş almaktır aslında. O yüzden son derece zarif bir hanımefendi ve bir yarışmacı olarak aramızda bulunduğunuz için size hoş geldiniz diyorum.
2: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Memnun olduk. Evet. Paris bileti şu anda alındı efendim.
2: Öyle mi?
0: Evet.
2: Ben de gidebilir miyim?
0: İşte bu akşam eğer iyi bir performans ortaya koyarsanız siz de bir yerlere göndeririz biz cevap soruda ekibi olarak.
2: Ben ekonomik giderim. O da özel yani.
3: Batuhan Bey dün yüzüğünü takmadığı için Paris'e yalnız başına gidebilir. Belki beni de götürmek ister bilmiyorum.
2: Yok ben karısıyla arka koltukta gelirim.
3: Şöyle
0: yüzük dediniz son cevapta siz biliyorsunuz.

0: Dün Batuhan Bey yüzük takmamıştı biliyorsunuz. Bugün de takmamış kendisi. Ben farkına vardım. Ama eşi hala farkına varamamış demek dün yarışmayı izledikten sonra. Paris'e benimle gitmek zorunda kalacak çünkü finale ben çıkardım kendisini.
1: Yok vallahi güven meselesi yüzüğe bağlıysa ben öyle bir yüzükle evliliğimi bitirdim.
2: Özge Hanım, dün son ana kadar aslında final şansınız vardı ama İlker Bey o şansı elinizden aldı. Çünkü ikiniz de doğru cevap verdiğiniz için puanlar bölüşüldü ama bir önceki yarışmamızda Beyza Hanım, Özge Hanım da finalistti ve cevap vermeme hakkını kullanmıştı. Zorlu bir rakip olduğunu da belirtelim. Bugün nasılız?
3: Bugün daha iyiyim. Ben de artık Bulgaristan'a falan giderim kazandığım ödülle. Yani bugün heyecanımı yenerek
2: kasada
3: geldim.
2: Kasada hala 1000 lira olduğunu biliyorsunuz
3: evet.
2: Zaten.
3: Onu unutmadım aklımda. İnşallah devamını tamamlamaya geldim. Ben de artık ona göre seyahat planları yapacağım.
2: Peki. 4 yarışmacımız da hazır ve Feyza Hanım için aynı zamanda bizimle birlikte olan izleyicilerimiz için formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Tamam. Final bölümüne kadar 3 etabımız var. 1. etap bilgiye dayalı bir etap. Her bir sorunun değeri 1000 puan. Bir kişi bildiği takdirde 2000 puan kazanacak. 2. etap dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Beni dikkatle dinlemeniz gerekiyor çünkü cevap sorunun içinde yer alıyor. 3. etabımız akıl oyunları etabı ve 3000 puan değerinde. Dün olduğu gibi bugün de belki yarışmamızın seyrini değiştirebilir. Evet. Ve finalde de 5000 lira para ödülümüz var. Orada da en fazla puan alan yarışmacımızla birebir yarışacağız.
1: Kaybedenler ne alıyor?
2: Kaybeden, en kötü kaybedeni buradan hep beraber uğurluyoruz Feyza Hanım. Diğer iki yarışmacımızla yolumuza devam ediyoruz. Finalist de artık kendi seçeneğine bağlı. Ya 1000 lirayla bir sonrasında bizimle
1: ya da bana
2: olacak.
1: Verir biraz.
2: Feyza Hanım bayağı bir erkenden yarışmanın aslında heyecanını üzerinden attı.
1: Attım.
2: Yavaş yavaş girdiniz siz moda.
1: Bir geri çıkamayacağım bir daha.
2: O zaman cevap soruda başlasın mı? Var mı sorunuz?
1: Başlasın.
2: Buyurun.
4: Hangi kameraya konuşacağım? Şu mu? Canım eşim seni çok seviyorum. Sen benim bir tanemsin. Ela gözüm benim.
2: Batuhan Bey'den yarışma öncesinde eşine seslenişi aldıktan sonra yarışmamızı başlatıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. 1. etaptayız. 1. etap ve yarışmamızın ilk sorusunun konu başlığı geliyor şimdi.

Gürül gürül akıyor sular. Şelaleler konu başlığımız. Antalya'nın aynı isimli nehri üzerinde bulunan ünlü bir şelalesidir. Adını ilçesinden alır. Irmak sularının 3-4 metrelik bir falezden düşmesiyle meydana gelir. Az bir yükseklikten dökülmesine rağmen geniş bir alan üzerinde yüksek bir debiye akar. Doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biridir. Sorumuz gelsin. Antalya'nın ünlü şelalesinin adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Güneyden çıktık yola. Bakalım son adresimiz neresi olacak yarışmamızda? 5 saniye süremiz kaldı. Gördüğüm kadarıyla herkes yazdı. Cevaplarınız lütfen. Özge Hanım.
1: Manavgat Şelalesi.
0: Batuhan Bey.
2: Manavgat.
0: Orada bir kalp görüyorum.
2: Eşimin ismi Burcu.
0: Burcu Hanım'a da.
3: Manavgat.
0: Beyza Hanım da Manavgat dedi.
4: Manavgat.
0: Manavgat mı yoksa?
4: Düden Şelalesi yazmıştım, onu sildim. Silememişim.
0: Silememişsiniz.
4: Manavgat Düden olarak kabul ediyorsanız o şekilde.
0: Manavgat Düden.
4: Şimdi Düden Şelalesi Antalya'da. Başta Düden diye düşünmüştüm. Daha sonra ilçesi olarak vurguladığınızı düşünerek Manavgat'ı çevirdim ama silmedim.
0: Silemediniz mi? Yani
4: silemedim. Yani hemen
0: silemediniz.
4: Evet, silemedim.
0: Cevabınız ne?
4: Manavgat Şelalesi.
0: Manavgat Şelalesi. Peki, 4 yarışmacımız Manavgat yazdı. Var mı bu şelaleye giden?
3: Var.
2: Daha yeni oradaydık. Daha yeni oradaydık. Çok sevdiğim eşimle beraber gittim.
3: Ay Allah.
0: Beraberdiniz.
2: Evet.

0: oradaydık.
1: Beyza Hanım siz gittiniz mi?
2: Gittim.
1: Manavgat'a.
2: Evet.
1: Siz İlker Bey?
3: Gittim ben de.
1: Özge Hanım?
4: Ben gitmedim.
1: Siz gitmediniz.
4: Hayır.
1: Gitmediğiniz halde acaba doğru cevabı verdiniz mi? Görelim.
2: Coğrafyadan.
1: Manavgat Şelalesi doğru cevaptı. Düden'le Manavgat'ı genellikle karıştırırlar İlker Bey. O yüzden ısrarlı bir şekilde sordum. Cevaplarınızı koyabilirsiniz. Düden başka bir şelaledir.
3: Başka bir, aynı ilde başka bir şelale.
1: Lara'ya daha yakındır. Evet. Yani Antalya'da Lara'ya yakındır.
3: Başta öyle düşünmüştüm aslında. Sonra ilçe vurgusunu yaptığınızı düşünerek Manavgat'a çevirdim.
1: Peki. İkinci sorumuza geçiyoruz.
2: Geçelim.
1: Önce konu başlığımız gelsin. Önce müsaadenizle hep birlikte alkışlayalım isterseniz.
2: Evet.
1: Çünkü televizyon tarihine damga duran bir dizi. Ve o dizide rol alıp da hayatını kaybeden birçok oyuncu var. Allah rahmet eylesin diyelim. Kalanlara da uzun ömürler dileyerek Bizimkiler dizisiyle ilgili notlarımı paylaşıyorum sizinle. Türk televizyonculuk tarihinin en uzun süren dizilerinden biri. İlk olarak 7 Ocak 1989 tarihinde yayınlandı. Tam 13 sene kesintisiz olarak ekranlarda kaldı. Dizi bir apartmanda oturan yöneticisinden kapıcısına kadar 7 farklı ailenin gündelik yaşamını anlatıyordu. Karakterlerin çoğu adeta ekol oluşturmuşlardı. Başrollerde Şükrü ve eşi Nazan. İki kolunda horozlarıyla gezen katil. Benim adım Cemil ve koş Sevim koş ünlemleriyle hafızalarımızda yer eden Cemil. Buyurun diye herkesi karşılayan kapıcı Cafer. Ve tabii ki huysuz ve cimri apartman yöneticisi Sabri Bey ve daha niceleri. Sorumuz gelsin. Bizimkiler dizisinde Kapıcı Cafer karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Süreniz başladı.

0: 5 saniye süremiz kaldı. İkinci sorumuzun cevaplarını göreyim lütfen. Özge Hanım.
1: Ercan Yazgan.
0: Batuhan Bey.
2: Cevap yok.
0: Hiçbir isim gelmedi mi
2: aklınıza? Yok, yok. Hayır.
0: Beyza Hanım.
3: Ercan Yazgan. Benim yaşımdaydı çünkü bunlar.
0: Ve bir de gözyaşı bıraktınız.
3: Evet, çünkü arkadaşımın da erkek arkadaşıydı.
0: Öyle mi?
3: Evet.
4: Ercan Yazgan.
0: Siz de Ercan Yazgan dediniz. 3 tane Ercan Yazgan cevabı var. Neden ismini yazmadınız?
4: Son 5 saniye aklıma geldi. Hızlı hızlı hani yazarken sürede olmasın diye E. Yazgan dedim.
0: Peki Ercan Yazgan dediniz, Ercan Yazgan dediniz, Ercan Yazgan dediniz. Batuhan Bey'in aklına gelmedi. O halde cevabımızı görelim lütfen. Ercan Yazgan doğru cevaptı. Lakin yarışma öncesinde de özellikle ifade etmiştim. Her bir harfin dahi önemli olduğunu ve sorumun içerisinde isim ve soyadı da mutlaka yazmanız gerekiyordu İlker Bey. Belki son anda aklınıza geldi ama E nokta yazmanız, doğru cevap vermeniz anlamına gelmedi. Biraz önce de Manavgat ve Düden'i beraber yazdınız. Orada en azından yarışmanın ilk sorusu diye iyi niyetli bir şekilde size puan verdim. Ama kusura bakmayın, burada puan veremeyeceğim.
4: Canınız sağ olsun.
0: Bu yüzden bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İsim, soyad, ne istiyorsam o şekilde yazmanızı istirham ediyorum sizlerden. Bizimkiler dizisinden yeni sorumuza geçiş yapıyoruz. Para, para, para. Aramızda bir yatırımcı uzmanı var. Feyza Hanım, Batuhan Bey. Bakalım bu soruya nasıl cevap verecek? Ben de merakla bekliyorum. Kağıt para icat edilmeden önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar değişim aracı olarak kullanıldı. Tarihteki ilk madeni para basımı M.Ö. 7. yüzyılda Anadolu'da gerçekleştirildi. Bu ilkel madeni paralar altın ve gümüş karışımı bir alaşımdan oluşuyordu. Kağıt paranın bulunması ile değerli madenleri para yapma işi yavaşladı. Sorumuz gelsin. Tarihte ilk madeni parayı kimler bulmuştur? 20 saniye süreniz başladı. Okul yıllarına götürdüm sizi bu soruyla.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Özge Hanım.
1: Lidyalılar.
0: Batuhan Bey.
2: Aynı şekilde Lidyalılar.
1: Ben yanlış yazdım.

0: Doğru cevap Lidyalılar mı Feyza Hanım, öyle mi?
1: Öyle.
0: Öyle.
2: Biz daha genciz ama herhalde para 5 yıl önce falan bulundu. O yüzden
1: hayır, ondan
2: Feyza Hanım
1: değil, yeni okullarınızı bitirmiş olmanızdan.
0: O zaman cevabı görelim mi? Buyurun evet. Efendim. Lidyalılar doğru cevaptı. 3 yarışmacımız puanlarını arttırıyor. Feyza Hanım hatırlayamadığını ifade etti. Sağlık olsun diyelim. Ve birinci etabın son sorusuna geçiş yapıyoruz. 4. sorumuz yine 1000 puan değerinde. Konu başlığımıza bakalım.

Zeugma Antik Kenti konu başlığımız. Bu ünlü mozaik Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nde bir villanın 300 metrekarelik tabanının parçası olarak bulundu. Mozaikteki kişinin cinsiyeti tartışma konusu olsa da Yunan tanrılarının annesi Gaia ya da Büyük İskender olabileceğine dair farklı görüşler var. Ancak mozaik üzerindeki kişinin saç örgülerinden dolayı halk arasında günümüzdeki adını almıştır. 2011 yılından beri Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenen eser Gaziantep'in simgesi haline gelmiştir. Sorumuz gelsin. Gaziantep'te bulunan ve Zeugma Antik Kenti'ne ait ünlü mozaiğin adı nedir? Süremiz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Var mı acaba Zeugma Antik Kenti'ni ziyaret eden, Gaziantep'e giden yarışmacımız? Özge Hanım.
1: Gittim.
0: Gittiniz, evet. Gördünüz.
1: Evet.
0: Ne güzel. Gaziantep çok güzel bir şehirdir. Çok
1: Gaziantep,
0: severim ben Gaziantep'i.
1: Güzel bir şehir. Kültürel açıdan zengin, şehirciliği çok güzel. Ben en beğenerek gezdiğim şehirlerden bir tanesi.
0: Anadolu'da birçok medeniyetin...
1: Beşiği.
0: Yerleştiği, yaşadığı ve çok fazla tarihsel olaylara tanıklık eden bir şehirdir Gaziantep. Cevaplarınız lütfen.
1: Berat.
0: Özge Hanım.
1: Çingene kızı.
0: Çingene kızı cevabını verdi Batuhan Bey.
2: Ya kızı olduğunu biliyordum da işte ne kızı diye
0: hatırlayamadım.
2: Aklıma gelmedi.
3: Ben de hatırlamadım. Zeus mozaiği.
0: Sizin cevabınız biraz farklı olmuş Feyza Hanım. Peki İlker Bey.
4: Cevap veremedim ama iş için de olsun, özel hayatımda da olsun 20'ye yakın Gaziantep'e gitmiştim. Zeugma konu başlığını görünce nerededir diye sorarsanız diye çok sevinmiştim aslında. Gaziantep'i biliyordum çünkü. aslında birçok soruyu bile biliyordum o konu başlıklı ama bilemediğim yerden çıktı maalesef.
3: Bilemedik.
0: Acaba adın ne diye sorduk. İşte cevabı verelim. O mozaiğin adı Çingene Kızı olacaktı. Özellikle detayı verirken saçlarındaki örgülerden bahsetmiştim.
3: Ama bazı erkek, ben onları bakıyorum, bazı erkeklerde de var. Yani ne olduğu belli değil aslında bence.
0: Ama adı Çingene Kızı olarak adlandırılıyor.
3: Öyle, öyle sandım.
0: Böylelikle çarpı 2 puan aldınız Özge Hanım, tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: 3100 oldu puanınız ve önemli bir avantaj elde etti tabii ki. Ama daha 2000 var, 3000 var. Daha yolumuz bayağı bir uzun. İlk etabı geride bıraktık. Özge Hanım'ın liderliğiyle tamamladı birinci etap. İkinci sırada Feyza Hanım'ı görüyorum. 750 puanınız var. İkinci olduğunuzu biliyor muydunuz?
3: Yok. Hiç haberim yok.
0: Bir sürpriz oldu yani.
3: Sürpriz oldu. Şimdi de sonuncu olacağım.
0: Batuhan Bey ve İlker Bey ikisinin de 600'er puanı bulunuyor. Şimdi ikinci etaba geçiyoruz. İkinci etap dikkat etabı,
3: evet,
0: olacak.
3: Evet, en zoru.
0: Her bir sorunun puan değeri 2000 artık bundan böyle. Yine 4 soru yönelteceğim sizlere. İkinci etapta yolumuza devam ediyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Ve ikinci etap demek dikkat etabı demek. Yarışmacı

Arkadaşlarımızın beni dikkatli bir şekilde dinlemesi gerekiyor. Çünkü cevap sorunun içinde yer alacak ve 2000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde 4000 puan kazanma başarısı elde edecek. Büyük ses, büyük sanatçı İbrahim Tatlıses'in o unutulmaz türkülerdendir tabii, Ayağında Kundura. Onunla beraber bakalım sorumuzun içinde ne varmış. Bilinen ilk ayakkabı türü milattan önce 8000'li yıllarda Amerikan yerlileri tarafından yapılan sandaletlerdi. Mısırlılar milattan önce 3500'lerde ıslatılmış kumda ayaklarının kalıplarını çıkarıyor. Bu kalıplarda şekillendirdikleri ham deriden sandalet yapıyorlardı. Roma imparatorlarının giydiği sandaletler altındandı. Mısırlı kasaplar yerdeki kandan ayaklarını korumak, Moğol atlıları da üzengilerini daha iyi kavrayabilmek için ayakkabılarına topuk eklerdi. 18. yüzyılda erkeklerin giydiği en popüler ayakkabı çizmelerdi. Altı lastik ayakkabılar ilk olarak Amerika'da yapıldı ve bunlara Cat adı verildi. Kadınlar için ilk bot 1840'ta Kraliçe Victoria için dizayn edildi. Sorumuz gelsin. Hangi uygarlık atların üzengilerini daha iyi kavrayabilmek için ayakkabılarına topuk ekliyordu? 20 saniye süreniz başladı.

0: son anda Feyza Hanım, eğer bir cümle daha yazarsanız, kelime yazarsanız kabul etmeyeceğim.
1: Yok yok, yazma.
0: Süreniz bitti çünkü.
1: Yani iki arada kaldım gene.
0: İki arada kaldınız. Bakalım hangi arada kalmışsınız, onu hep birlikte görelim o halde. Buyurun cevaplar lütfen. Özge Hanım.
2: Moğollar.
0: Moğollar yanıtını verdi. Batuhan Bey.
3: Moğol atlıları.
1: Göktürkler.
0: Feyza Hanım.
1: Göktürkler.
0: Göktürkler. Ve İlker Bey.
4: Mısır olarak cevapladım. Moğol ve Mısır arasında kalmıştım. Mısır tercih ettim.
0: Evet. Mısırlılar diye bir ifade kullandım. Feyza Hanım hiç Göktürkler dedim mi?
1: Demediniz.
0: Demedim.
1: Boş kalmasın diye yazdım.
0: Son anda yazdığınız o muydu?
1: Oydu, evet, maalesef.
0: Bir şey yazmamış olmayayım dediniz.
1: Evet, yani kör cahil olmayayım.
0: Şansı acaba tutar mı diyor musunuz iç içinizden?
1: Tutmaz. Çok üzücü.
0: Tutmaz değil mi?
1: Yok.
0: Bence de tutmaz.
1: E biliyorum zaten.
0: Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Mısırlı kasaplar yerdeki kandan ayaklarını korumak, Moğol atlıları da üzengilerini daha iyi kavrayabilmek için ayakkabılarına topuk eklerdi. Cevap soruda. Moğollar doğru yanıt olacaktı tabii ki ve böylelikle puanları ikiye böldük. Özge Hanım 4100 puana ulaştı. Batuhan Bey de ikinci sırada şu anda, puanını 1600'e çıkardı. İkinci etabın ilk sorusunda puanlar bölüşüldü. Acaba yeni soruda durum ne olacak? Buyurun, geliyor şimdi konu başlığımız.

Dünyadaki festivaller. Konu başlığımız, beni lütfen dikkatle dinleyin. İspanya'da gerçekleştirilen domates festivalinde yaklaşık 50 ton domates kullanılarak tüm şehir bir hafta boyunca domatese bulanıyor. İtalya'da gerçekleşen Venedik Festivali'ne ise uzun ve gösterişli elbiseler giyen porselen maskeli insanlar katılıyor. İskoçya'da gerçekleştirilen Ateş Festivali ise Viking kostümlü insanların yanan meşalelerle dolaştığı eğlenceli bir festival olarak kutlanıyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden birisi ise şüphesiz Brezilya'da gerçekleştirilen Rio Karnavalı. Samba okullarına katılımıyla gerçekleşen festival, dansçı kızların iddialı şovlarına sahne oluyor. Sorumuz gelsin. Ateş Festivali hangi ülkede gerçekleştirilmektedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye süre kaldı. Süremiz sona erdi. 4 yarışmacımızın cevaplarını göreyim lütfen. Buyurun. Özge Hanım.
1: İskoçya.
0: Batuhan Bey.
2: İskoçya.
3: İspanya.
0: Feyza Hanım.
3: İspanya.
0: Farkınızı yine ortaya koydunuz siz.
3: Nasıl?
0: İspanya dediniz.
3: Evet.
0: Ve İtalya. İtalya. Bir İspanya, bir İtalya, 2 İskoçya yanıtını görüyoruz. Az önce bahsetmiş olduğum festivallerden herhalde kulağınıza en çok aşina olduğunuz Rio olsa Rio. Gerek değil mi?
2: Venedik.
0: Venedik diyorsunuz.
2: Oraya gitmiştik, hatta orada maske almıştık evimizde, bir köşesinde duruyor.
0: Festivale katıldınız mı?
2: Yok, katılmadık. Şubat ayında bildiğim kadarıyla festival.
0: 40 gün sürüyor o festival. Doğrudur. Herkesin yüzünde maske vardır.
2: Doğrudur, balayına gitmiştik.
0: San Marco Meydanı'nda da orada herkes o festivalde güzel bir şekilde eğlenirler.
3: Ateş de vardır.
0: Ateş de var diyorsunuz.
3: Gördüm ben çünkü.
0: Ama İspanya'da değil Feyza Hanım.
3: İspanya'da değil, çok be.
0: İspanya'da değil. Acaba ben ne demişim? Doğru cevabı görelim. İskoçya'da gerçekleştirilen Ateş Festivali ise Viking kostümlü insanların yanan meşalelerle dolaştığı eğlenceli bir festival olarak kutlanıyor. 2 doğru cevap var. Az önceki gibi Özge Hanım ve Batuhan Bey puanlarını yine arttırdılar İskoçya'da. İskoçya'nın kuzeyinde zamanın Vikinglerine karşı olan saygılarından dolayı, minnettarlıklarından dolayı onlara yönelik bir festivaldir. İçlerinden bir tanesi Viking kostümü giyer. Daha sonrasında o işte o festivalin lideri konumundadır. Ve gündüz erken saatte başlar. Geceliğin bütün herkes eline ateş alır. Yollarda yürümeye başlarlar ve en son bir Viking gemisi yakılarak bu festivalde sona erer. 2 senedir pandemi nedeniyle erteleniyor. Onu da söyleyeyim ben izleyicilerimize. 6. sorumuzu geride bırakıp yeni sorumuza geçelim mi?
3: Geçelim, geçelim.
0: Bakalım konu başlığımız ne? Rüzgarlar. Konu başlığımız. Türkiye'de esen rüzgarlar yönlerine göre farklı isimlerle adlandırılır. Keşişleme İstanbul yöresinde güneydoğudan esen rüzgara denizcilerin verdiği addır. Akgel olarak da anılır. Güneyden esen kıble oldukça sıcak ve nemli bir rüzgardır. Türkiye'nin batı kesimlerinde güneybatı yönlerinden esen sıcak bir rüzgar olan Lodos'un hızı zaman zaman saatte 130 kilometreye ulaşabilir. Bu nedenle denizciler için oldukça tehlikelidir. Kuzeybatıdan esen karayel yağmurlu bir dönemi izleyen 2-3 gün boyunca görülür. Kuzeyden esen yıldız oldukça soğuk bir rüzgardır. İsmi kutup yıldızına istinaden balıkçılar tarafından verilmiştir. Sorumuz gelsin. Akgel olarak da anılan rüzgarın adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: değil mi?
1: Bu bilgileri aktarırken kendimi bir anda NTV'nin değerli hava durumu sunucusu Gökhan Abur aklıma geldi. O da hep böyle denizdeki, rüzgardaki, hava sıcaklığı ile ilgili olarak bölgelerdeki durumları verir ya. Acaba benim verdiğim bilgileri en dikkatli kim dinlemiş? Dört yarışmacımızın cevabını göreyim lütfen.
2: Karayönt.
1: Özge Hanım.
2: Keşişleme.
1: Batuhan Bey.
3: Aynısı, keşişleme.
1: Özge Hanım da aynı cevabı verdiğinizde yüzünüzde bir böyle hoşnutsuzluk var Batuhan Bey.
3: Hata yapmasını bekliyorum da.
1: Çünkü şu anda lider durumda.
3: Yani.
2: Karayel.
1: Karayel dediniz Beyza Hanım. Ve İlker Bey?
4: Keşişleme.
1: Keşişleme 3. Yarışmacımızın cevabı. Feyza Hanım da karayel dedi.

0: Acaba ben ne demişim? Doğru cevabı görelim. Keşişleme İstanbul yöresinde güneydoğudan esen rüzgara denizcilerin verdiği addır. Akgel olarak da anılır. Doğru cevap keşişleme olacaktı tabii ki ve 3 yarışmacımızın önündeki şu anda puanların arttığını görüyoruz. Feyza Hanım, hala heyecan mı?
1: Bilmiyorum, dikkat zayıflaması yaştan dolayı.
0: 8. sorumuza geçiş yapacağız. 8. soru, 2. etabın son sorusu. Yani 2000 puan değerindeki son sorumuz bu. Yine dikkatle dinleyeceğiniz bir soru yani. Önce konu başlığımıza bakalım.

0: İbrahim Paşa Sarayı konu başlığımız. İbrahim Paşa Sarayı, Sultan Sarayları dışında günümüze kadar gelebilen tek özel saraydır. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda bulunur. İkinci Beyazıt döneminden kalma bu taş saray, o zamanlarda At Meydanı Sarayı olarak anılırdı. Sultan Süleyman sarayı tamir ettirdi ve kız kardeşi Hatice Sultan'la evlenen İbrahim Paşa'ya hediye etti. Saray İbrahim Paşa'dan sonra birçok sadrazam ve kaptanı derya tarafından kullanıldı. Sonrasında ağır, boyahane, defterhane, akıl hastanesi, cezaevi gibi birçok farklı şekilde işlev gördü. Günümüzde ise Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılıyor. Sorumuz gelsin. İbrahim Paşa Sarayı'nın 2. Beyazıt dönemindeki adı neydi? 20 saniye süreniz başladı. Sekizinci sorumuz, yani ikinci etabın son sorusu. İlker Bey de yazdı. Feyza Hanım hala düşünüyor. Batuhan Bey şimdi yazıyor. Son iki saniye. Feyza Hanım, yazdığınız takdirde kabul edemeyeceğim maalesef.
1: Son iki saniyede sonunu getirmedim. Başını yazdım.
0: Ne yazdığınızı bilmiyorum.
1: Göreceksiniz.
0: Görelim o zaman. Sonunu hep beraber getir. Buyurun. Özge Hanım, cevabınız?
2: At Meydanı.
0: At Meydanı dediniz. De Batuhan Bey?
3: Ben hatırlayamadım. Sultanahmet Sarayı yazdım.
0: Sultanahmet Sarayı dediniz.
1: Ben Feyza At Hanım... Meydanı'na yetişemedim. At yazdım.
0: At yazdınız. Hatta evet. Atın T'sini de koyamamışsınız. T, al T, gibi çıkmış.
1: Şurada var bak, şurada var.
0: Ufacık bir şey at olarak kaldı orada.
1: At Meydanı diyecektim, yazın yetişemedim.
0: İlker Bey?
4: At Meydanı Sarayı.
0: At Meydanı Sarayı. İki yarışmacımız At Meydanı yanıtını verdi. Sultanahmet Sarayı demiş ve Feyza Hanım son anda aklına geldi ama süre maalesef bitmişti. Devamını getiremedi. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. İkinci Beyazıt döneminden kalma bu taş saray o zamanlarda At Meydanı Sarayı olarak anılırdı. Cevap soruda. At Meydanı Sarayı olarak anılırdı ve Özge Hanım'la İlker Bey bu kez şu anda eksik Özge yani. Hanım üst üste puanları arttırmayı başarıyorsunuz. Dolu dizgin gidiyorsunuz.
2: Bugün artık antrenmanlıyım. Bir zahmet. Yanlış cevap versem ayıp olurdu.
0: Evet, ikinci etabı bitirdik böylelikle. At Meydanı Sarayı doğru cevaptı. İkinci etabın sonunda puan durumu ne oldu? Bir hatırlatalım izleyicilerimize. Özge Hanım'ın 6800 puanı var. Batuhan Bey 3300 puanla ikinci sırada ki son finalistimiz kendisi. Aynı zamanda dünkü bölümde 5000 lira para ödülünü de kazandı. İlker Bey 2300 puan ve Feyza Hanım'ın da 750. Bir ara ikinciydiniz ama şu anda sonuncu sıradasınız. Yalnız şöyle bir hatırlatma yapayım ben Feyza Hanım. Genellikle yarışmanın kaderi 3. etapta belli oluyor. Çünkü 3000 puan değeri var. Bir kişinin bildiği ve 6000 puanı yazdırarak bir anda her şeyi değiştirdiğine çok şahit olduk. Moralinizi bozmayın.
1: Yok yok, hiç bozuk değil. Bozulmayın. Yok, çok keyifli geçiyor.

0: geçiyor.
1: Tamam, süper.
0: Yani sohbet havasında geçiyor. Zaten bunun için geldim.
1: İyi ifade edebiliyor muyum soruları ve aynı zamanda metinleri?
0: Tabii ki.
1: Bir sorun yok o anlamda. Yok.
0: Tabii, çünkü buradaki arkadaşlar 5 sene falan olmuştur okuldan ayrılalı ya da 6 sene olmuştur. O yüzden çok büyük şey fark eder.
1: Peki. Üçüncü etaba geçiş yapıyoruz şimdi. Üçüncü etapta akıl oyunları etabı bizi bekliyor. Cevap soruda, cevap soruda. Yeni bir etap. Yine 4 soru. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Bu etapta bakalım kimler başarılı olacak. Önce yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Trafik kodları konu başlığımız. En bilinen trafik kodları İstanbul 34, İzmir 35, Ankara 06, Adana 01. Acaba diğerlerinde neler var? Bir bakalım. Erzurum 25, Ardahan 75, Bolu 14, Edirne 22, Konya 42, Kilis 79, Elazığ 23, Diyarbakır 21, Kırklareli 39, Çanakkale 17, Osmaniye 80. Sorumuz gelsin. Ardahan ve Diyarbakır illerinin plaka kodlarının toplamı kaçtır? 20 saniye süreniz başladı.

0: üç yarışmacımız yazdı. Feyza Hanım şu anda. 5 saniyeniz kaldı Feyza Hanım. 4, 3, 2, 1 ve süre bitti. 9. sorumuz. 3. etabın ilk sorusu. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Özge Hanım.
1: 96.
0: 96. 75 ve 21 görüyorum.
1: Evet. Değil mi?
0: Batuhan Bey.
2: Aynısı 96.
0: 96 bilmiyorum. Yanıtını verdiniz siz.
3: 40 yazdım.
0: Feyza Hanım.
3: 40 yazdım.
0: Kaç yazdınız?
3: 40, 40.
0: Şöyle tutalım, izleyicilerimiz de görsün.
3: Altına bakın, üstüne bakmayın. 40.
0: 40. Yanıtınız 40.
4: Evet. İlker 96. Bey.
0: 96. 3 yarışmacımız 96 diyor ve Feyza Hanım'ın cevabı 40. Ardahan'la Diyarbakır illerinin plaka kodlarının toplamı acaba kaçmış? Görelim cevabımızı. 96 doğru cevaptı tabii ki. 75 Ardahan, 21 Diyarbakır. 2 ile de buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi de iletmiş olalım. Benim çocukluğumda 3 sene Diyarbakır'da geçti. Oraya ayrı bir selam ve sevgi gönderiyorum bu yüzden. Çermik ilçesinde kalmıştık. 1979 ve 82 yılları arasında. Yaşımız ortaya çıktı ama Feyza Hanım.
3: Arabam da yok, plakam da yok.
0: Peki, o zaman yeni sorumuz var ama. Evet. Yeni sorumuzun konu başlığına bakalım.

Norveç katliamı konu başlığımız. Tarih 22 Temmuz 2011. Yer dünyanın en huzurlu ülkelerinden Norveç. Başkent Oslo'da saat 15.26. Başkanlık binasının önünde bir anda patlama sesi duyuldu. Bir otomobile yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ardından polis kılığına giren katil, solcu gençlerin kamp yaptığı Utøya Adası'na geçti. Aşırı sağcı katil, gençlere tüfekle ateş açtı ve katliam yaptı. Adada ölen 69 kişi arasında ne yazık ki bir Türk kızı da vardı. Sorumuz gelsin. Norveç saldırısında toplam kaç kişi hayatını kaybetti? 20 saniye süreniz başladı.

0: 2011'de gerçekleşen bir saldırı bu. 5 saniye süreniz kaldı. Süremiz bitti. Cevaplarınızı görmek istiyorum. Buyurun lütfen. Özge Hanım.
1: 77.
0: Nasıl buldunuz cevabı?
1: İlk başta 8 kişi vefat etmişti. Polis kılığına giren saldırganın yaptığı ikinci saldırıda 69 kişi. Toplamda 77.
0: 77 cevabını verdiniz. Batuhan Bey.
2: Yalova. 77.
0: Siz de aynı cevabı veriyorsunuz.
3: Attım ben. 250 bin.
0: 250 bin diye attım ben diyorsunuz Feyza
3: evet.
0: Hanım.
3: Çünkü o sayı dikkatini yapmadı.
0: İlker Bey.
4: Üzülerek 77. Hem o insanlar için üzüldüm hem de diğer rakiplerim bildiği için üzüldüm.
0: Acaba bu katliamı gerçekleştiren kişi maalesef kaç kişinin hayatına mal oldu? Cevabımızı görüyoruz. İşte o katil 77 kişinin canına kıydı. 69 ve 8. Önce hükümet binasını bombaladı. 8 kişi hayatını kaybetti ve ardından yapmış olduğu saldırıda maalesef 69 genç hayatını kaybetmişti. 3 yarışmacımıza puanları bölüştürdük. 10. sorumuz geride kaldı. 11. sorumuza geçiyoruz. Aşık Veysel, Türk halk ozanı, böylesine kıymetli bir ismi de yarışmamızda saygıyla anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Ve işte sorumuzun detayları. Aşık Veysel Şatıroğlu 1894 yılında Sivas'ta doğdu. 7 yaşında çiçek hastalığından dolayı bir gözünü kaybetti. Bir süre sonra aynı hastalıktan diğer gözü de tamamen görmez oldu. Babasının oyalanması için aldığı sazla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. Hayatı boyunca da bir Atatürk'ü göremediğine, bir de askere gidemediğine çok üzüldü. 1973 yılında doğduğu evde hayata veda etti. Aşık Veysel'in Sivrialan köyündeki evi 1982 yılında Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürüldü. Sorumuz geliyor. Aşık Veysel kaç yaşında hayata veda etmiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: 11. sorumuz. Beyza Hanım'ın dışındaki diğer yarışmacılarımızla lider Özge Hanım'ın arasındaki puan farkı var ama o kadar da açık bir fark değil. Ve bu sorumuz kritik bir soru olabilir. Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Özge Hanım.
1: 79.
0: 79 cevabını verdi Batuhan Bey.
2: Tek şansım buydu falan diye düşünüyordum ama galiba 79.
3: 74 yaz.
0: Cevaptan emin misiniz?
2: 79 doğru cevap.
0: 79 doğru cevap. Feyza Hanım.
3: Başını yazmayacaktım. 74 yazdım.
0: Siz biraz daha kaldırırsanız izleyicilerimizin görmesi için.
3: 74.
0: Cevabınız 74 ama 1974 yazdınız.
3: Öyle yazmış.
0: Peki İlker Bey.
4: 82.
0: Nasıl buldunuz 82'yi?
4: 1892-1974 arasındaki farkı 82 diye buldum ama.
0: Doğum tarihi ve ölüm tarihi olarak bunları değerlendirerek 82 yanıtını 82. buldunuz. Acaba 82 mi doğru, 74 yazmak istedim dedi Feyza Hanım. Yoksa iki yarışmacımız 79 cevabını verdi. Doğru cevabı görelim lütfen. 79 doğru yanıttı. Sizin hem doğduğu hem de vefat ettiği tarihle ilgili olarak birinde iki, birinde bir sene fark vardı İlker Bey. Bu bakımdan cevabınız 82 oldu. Yine Özge Hanım ve Batuhan Bey. Müthiş bir çekişme var şu anda aranızda.
5: Kaç, kaç!
6: Hayrola?
5: Dur kaçma kız, insanmış. Emin misin?
6: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
5: Ben evden kaçtım.
6: Allah Allah, niçin?
5: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de.
7: Durumu ciddi, kımıldatmayın. Hastaneye kaldırsak. Şimdi imkansız.
5: Nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
6: Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin.
5: Galiba seni seviyorum.
8: Kör Düğün bugün 18'de TV4'te.
9: Buraların redlisiyim.
10: Nerelerim mi?
9: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor.
10: Gezerken yol tarifi,
9: alışveriş fit çeki.
10: Buralarda bize hepsi sınırsız.
9: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
11: Bu otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
16: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
18: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Alfida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Bis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
4: Şok şok cepte şok.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa. Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ve 12. sorumuza geldi sıra. Final öncesindeki son sorumuz. Önce konu başlığımızı görüyoruz.
2: Şaban!
3: Gene beni çağırıyor.
2: Ne? Gel!
3: Geleyim hocam.
2: Sen söyle bu sporun adını.
3: Sakın güleş olmasın.
2: Saçmalama! Severim seni Şaban.
3: Sağ olun.
2: Onun için biraz ipucu vereyim, hani böyle.
3: Anladım, boks.
2: Deletme beni! Hani yavrucuğum? Televizyonda oynuyor.
3: Bonanza!
2: Gel!

0: hocası var, böyle.
1: Ha, Charlie'nin melekleri!
0: Salak! Hani hocası onu bir hayvan adıyla çağırıyor?
1: Teessüf ederim hocam, yoksa bana inek mi demek istiyorsun?
0: Hayır, zıplayan bir hayvan.
1: Aa, kurbağa!
0: Yok, pire!
1: Tebrik ederim, demek ki pireymiş.
0: Hayır, çekirge! Çekirge!
2: Çekirgeler, Hababam sınıfından geldik ama bizim çekirge o çekirge değil tabii ki. Acaba hangi çekirgeler? Ömürleri yaklaşık 4 aydır. Bilinen en küçük çekirge 2 santimetre, en büyüğü 20 santimetredir. Vücutları 3 parçadır ve her bölümden bir çift bacak çıkar. Zıplama yeteneğiyle tanınan çekirgeler 2-3 metre yüksekliğe zıplayabilmektedirler. Bir çekirge 800-1000 metreden duyulan sesler çıkarabilirler. Çekirgeler göç ederken 2000 metre mesafeyi kat ederler ve yaklaşık 10 saat boyunca hiç durmadan uçabilirler. Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin batı bölgeleri de bazı göçmen çekirgeler tarafından istila edilmişti. Yapılan mücadelede 430 ton çekirge yumurtası ve 1200 ton çekirge toplanarak yok edildi. Sorumuz gelsin. Çekirgelerin toplam kaç bacağı vardır? 20 saniye süreniz başladı.

0: 12. soru final öncesindeki son sorumuz ve cevaplarımızı rica ediyorum. Buyurun lütfen.
1: Bunu bildim.
0: Özge Hanım.
2: 6.
0: Batuhan Bey lütfen cevabınızı göreyim.
3: 6.
1: Ay 6 mıydı?
0: Özge Hanım.
2: 6.
0: Batuhan Bey.
3: 6.
0: Feyza Hanım.
1: Her bölümde bir tane var dedim. 3 bölümde 3 dedim.
0: 3 bacağı var diyorsunuz.
1: Evet.
4: Ben de 3 yazdım.
0: Siz de 3 yazdınız.
1: Kimseye bakmadım. Yani yok son soru artık. Baksam ne olur bak.
0: Yok kimseye bakmadığınızdan ben de eminim çünkü şundan. Soruyu sorduktan sonra büyük bir heyecanla kalemi elinize aldınız. Evet buldum ben cevabı diye yazdınız.
1: Bulmamışım demek ki.
0: Bilmiyorum.
1: Çünkü belki her bölümde
0: İlker Bey'le
1: bir tane
0: beraber puanları bölüşeceksiniz.
1: Her bölümde bir tane bacağı var dedi.
0: Öyle biz mi dedim?
1: Öyle duydum. Yanlış anlamadım sen.
3: Topal mı o zaman çekirge?
0: Olabilir. Özge Hanım ne dedim ben?
2: Yani 3 bölümden oluşur. Her bölümde bir çift bacak gibi anladım ben.
1: Çifte duymamış.
3: Evet.
0: O yüzden 6 yazdınız herhalde.
3: Evet. Evet.
0: Batuhan Bey siz...
3: Doğrudur ama şimdi acaba 12 mi diye düşünüyorum da 6 doğru cevap ama.
1: Yok olabilir. Çifteyi çifte duymadım.
0: 6-6-3-3 yanıtımız var final öncesinde. Acaba yarışmamızın seyrini değiştirebilecek mi? Özge Hanım ve Batuhan Bey'in aynı cevaba sahip olmaları yarışmanın gidişatı açısından çok da fazla bir şeyi değiştirmiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Ama kalan açısından bir şey değiştirecek mi? Onu görmek de pek mümkün olmayacak. Çünkü matematiksel olarak Feyza Hanım'ın da şansı
1: yok zaten.
0: İlker Bey'le aynı cevabı verdiğiniz için yok.
1: Yok.
0: O zaman doğru cevabı görelim.
1: Çifti duymadım.
0: 6 tane bacağı var.
1: Nerede? Çift her bölümde bir tane.
0: 3 parça dedim. 3 parça. Ve her bir vücudunun her bir parçasında çift bacağı var dedim.
4: Ben de çifti anlamadım.
1: Anlamadım. Çifti yani hiç anlamadım.
0: Peki cevaplarımızı gördük. 6 cevabı 11.800 Özge Hanım finale adınızı yazdırdınız. Tebrik ediyorum.
2: Teşekkürler.
0: Neler hissediyorsunuz? Son finalisti mağlup etmeyi başardınız.
2: Son finalist öncekinde beni mağlup etmişti. O yüzden bir rövanş gibi düşünebiliriz. Finale çıkacağım için mutluyum. Umarım şansım aynı şekilde devam eder.
0: Feyza Hanım, size veda ediyoruz.
1: Evet, çok üzgünüm. Değilim. Şaka yaptım. Değilim çünkü gençler kazansın.
3: Her gün olmaz şimdi. Yani hani dün 1000 olsam belki bugün daha zorlardım diyeyim.
0: Özge Hanım'la biz ikinci kez final için karşı karşıya geleceğiz. Çünkü ilk katıldığında cevap vermeme hakkını kullanmıştı ve kasada 1000 lirası var Özge Hanım'ın. Yine acaba 1000 lirayla yarına devam mı edecek yoksa bu kez finali çıkıp da 5000 lira mı kazanacak ya da

0: Feyza Hanım gibi size veda mı edeceğiz? Bunu görmek için saniyeler içerisinde final etabına geçiş yapıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor ve karşımda cuma akşamı olduğu gibi yine bu akşam da Özge Hanım var. Geçtiğimiz haftanın son yarışmasında aramıza katıldınız, finale çıktınız ve size şöyle bir 1000 TL'yi takdim etmiştim. Çünkü final etabında soruya cevap vermeme hakkını kullanmıştı. Bunun yanında yine 5000 lira duruyor. Gördüğünüz gibi.
1: Evet.
0: Gözünüz burada.
1: Gözüm orada ama bakalım sonuç nasıl olacak?
0: Final etabı için 5000 lira para ödüllü bir soru yönelteceğim. Ama üçüncü kez şu anda bizimle birliktesiniz.
1: Evet.
0: Bu akşam daha başarılı ki ilk akşama göre bence ve daha böyle heyecanınızın tamamen kaybolduğu, buraya, bu ortama, stüdyoya, yarışmaya daha fazla ısındığınızı hissettim. Doğru mu acaba bir yorum
1: yapıyorum? Evet, doğru tahmin. Yani yavaş yavaş ortama alışan bir yapım var. Normalde heyecanlı bir olmama rağmen sanırım yarışmada heyecanımı baskılamak adına fazla katı duruyorum. Aslında böyle biri değilim. O yüzden hani bugün biraz daha kendim gibi davranabildim.
0: Yani... Sizi en çok heyecanlandıran nedir mesela? Hani normalde heyecanlı biriyim diyorsunuz ya. Benim... Ya da heyecanlandığınızda neler sizi rahatsız eder? Ne yaparsınız da ya keşke heyecanıma biraz daha hakim olabilsem de şunu yapmasam dediğiniz bir şey var mı? Eller mi titrer? Ne bileyim bir anda kelimelerini karıştırırsınız.
1: Normalde zaten hızlı konuşan biriyim. Mesela heyecanla bir şey anlatıyorsam bu daha da hızlanıyor. Şu an bile belki öyledir.
0: Yani arkadaşlarınızla beraber dedikodu yaparken ne yapıyorsunuz?
1: Yani ben dedikoduyu pek yapmam, dinlerim ama. Dinlemeyi severim ama.
0: Hiç yapmaz mısınız?
1: Yani belki biraz. Ama genelde dedikoduyu dinleyen tarafımdır.
0: Bak kadını da erkeği de hiç ayırt etmem. Bence dünyada dedikodu yapmayan insan yoktur.
1: Ya muhakkak.
0: Öyle ya da böyle mutlaka birilerini hayatının bir bölümünde orada burada çekiştirir yani kesinlikle.
1: Ya bir çeşit terapi gibi diyebiliriz. İnsanoğlunun yaratılışında olan bir şey. Tabii ki dozunu da hani bırakmak kaydıyla.
0: Doğru. Bazen iyi anarsınız, bazen kötü anarsınız. Ama her zaman inşallah hep iyilerle karşılaşırız diyelim.
1: Teşekkürler sizde.
0: Ve final etabı ile ilgili olarak seçeneklerinizi hemen kısaca hatırlatıp daha sonra konu başlığına geçeceğiz. Dediğim gibi belki cevabı verir ve doğru olursa 5000 lira para kazanacaksınız. Şu anda önümde duruyor. Cevap vermeme hakkını kullandığınız takdirde 1000 lirayı yine size takdim edeceğim. Yarın tekrar beraberce yarışacağız. Ya da cevap verip eğer yanlış ise o zaman size veda edeceğiz Özge Hanım. Finalle ilgili soracağınız herhangi bir şey var mı?
1: Yok.
0: O zaman konu başlığımızı görelim mi?
1: Görelim.
0: Buyurun, final sorusunun konu başlığı geliyor ekrana.

0: Kıtalar final sorumuzun konu başlığı. Yurt dışına çıktınız mı hiç?
1: Evet. Nerelere? Almanya ve Hollanda'ya gittim.
0: İki ülkeye gittiniz.
1: Evet. Yani Gürcistan da sayılırsa eğer Gürcistan'ı da ekleyebiliriz. Sadece Batı'mı gördüm orada.
0: Peki. Üç tane
1: ülke.
0: Türkiye dışında ülkeye gittiniz. Acaba sorumuz neyi içeriyor? Beni lütfen dikkatle dinleyin.
1: Tamam.
0: Asya'da 48 ülke vardır. Yüz ölçümü yaklaşık 45 milyon kilometre karedir. Kıta 4,5 milyardan fazla insana ev sahipliği yapar. Avrupa kıtasında 64 ülke vardır. Eski dünya olarak anılır ve ortalama 750 milyon kişi yaşar. Afrika'da 54 bağımsız, 2 tane de tanınmayan ülke vardır. Kuzey Amerika'da 23 ülke vardır. Yüz ölçümü yaklaşık 25 milyon kilometre karedir. Güney Amerika'da 12 bağımsız, 3 tanınmayan ülke vardır. Dünyanın en küçük kıtası olan Avustralya kıtasında 15 ülke

Antarktika kıtasının nüfusu yaklaşık 5000 kişidir ve bunların büyük çoğunluğu da bilim adamıdır. Final sorumuz gelsin. Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarında toplam kaç ülke vardır? 20 saniye süreniz başladı Özge Hanım.

0: 6 saniye. Süremiz sona erdi. Bu kadar kıta saydım. Bu kıtaların içerisinde bir kıta diğerlerinden ayrılıyor. Hangisi olduğunu biliyor musunuz?
1: Okyanusya belki. Yani.
0: Hemen hemen hepsinde ülke veya nüfusla ilgili bir şeyler söyledim.
1: Antarktika o zaman. Yani bilim adamları varmış büyük bir çoğunu.
0: Antarktika dünya ama... üzerinde ülke olmayan tek kıta.
1: Evet.
0: Diğerlerinin hepsinde aslında ülkeler var. Sorumuz da zaten diğerlerini ilgilendiriyordu.
1: Evet.
0: Diğer kıtalarla ilgili yani Avrupa ve Kuzey Amerika'da acaba kaç ülke vardır diye sordum. Ve bu sorumun karşılığında bir soru daha yöneltiyorum şimdi size. Final sorusuna cevap verecek misiniz Özge Hanım?
1: Yok, cevap vermeyeceğim. Çünkü sayıları aklımda tutamadım. Bu şekilde.
0: Kısa ve net dediniz.
1: Evet.
0: Cevap veremeyeceğim dediniz.
1: Yok.
0: Hiç aklınızda bir sayı kalmadı mı?
1: Ya tabii ki. Yani birbirinden bağımsız sayılar var. Ama hani hepsi bir araya getirip anlamlı ve doğru bir cevap vereceğimi şu an için düşünmüyorum.
0: Bir tahmin yapsaydınız ne olurdu? Şimdi size bunu geçen cuma akşamı olduğu gibi yine 1000 lirayı takdim ettim. Yani kasanızda 2000 lira var. O artık sizin paranız. Şu anda önde 1000 lira bu yarışma için yazıyor ama toplam Özge Hanım'ın bu ikinci finali, ikinci finalde de cevap vermeme hakkını kullandı. Bir tahmin olsaydı ne derdiniz?
1: 174 derdim.
0: 174 derdiniz.
1: Evet. Tamamen attığım bir sayı çünkü. Bellidir.
0: Ama bu kadar da atılmaz ki Özge Hanım. Diyesim var. Neden? Evet. Buyurun cevabı görelim.
1: Bak Kuzey Amerika. Ha 87.
0: Çünkü cevap 87 idi ve 64 artı 23
1: evet.
0: Toplam 87 olarak final sorumuzun cevabıydı. Sağlık olsun. Yine bu final heyecanını yaşadınız. Belki yarın akşam yine karşı karşıya oluruz. Bu kez cevap verme hakkınızı kullanırsınız.
1: Evet.
0: Şu ana kadar 3 yarışmada 2 kez finale çıkan Özge Hanım... Bu finalde de cevap vermeme hakkım baki kalsın. Ben 1000 lirayla yarın sizinle birlikte olmak istiyorum dedi ve...
1: Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Özellikle bir önceki programda yarışan Aysun Hanım'a sevgiler. Onu da hatırlatmış olalım.
0: Yarın akşam yeni bir heyecanla karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın. Cevap.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfettik.

Gel yakalım şu Süleymaniye'yi desen, iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Gel geri yapalım şu Süleymaniye'yi desen, bir Süleyman, bir de Sinan gerek, diyor Mehmet Akif Ersoy bu şiirinde. Ve dizelerinde çok önemli iki şahsiyetin adını zikrediyor. Mimar Sinan ve Kanuni Sultan Süleyman. İşte biz de bugün bu iki önemli kişinin izinden giderek eserlerini efsaneler, rivayetler, söylenceler eşliğinde gezeceğiz. Bugün Süleymaniye'deyiz.

16. yüzyıl Osmanlı'nın yükselen yüzyıldır. Ve öyle bir yüzyıldır ki bu yüzyılda yaşamış her bir karakter birer film konusu olacak kadar güçlü karakterlerdir. İçlerinde kimler yoktur ki? Piri Reis, Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman, Mirmah Sultan, Hürrem Sultan saymakla bitecek gibi değil. Ama bana İstanbul'u tek bir karakterle, 16. yüzyılı tek bir karakterle anlat derseniz bu kuşkusuz Mimar Sinan olacaktır. Çünkü İstanbul'u silüetini ortaya çıkaran ve en önemlisi de Osmanlı'nın gücünü, kudretini görünür kılan, ete kemiğe büründüren Mimar Sinan'dır. Biz de onun bu muhteşem eserini gezmeye başlıyoruz.

Evet, şu anda bu muhteşem eserlerin hamisi Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi önündeyiz. 46 yıl tahta kalıyor ve bu 46 yılın 10 yılı seferlerde geçiyor. Nitekim ölümü de işte bu seferler sırasında Zigetvar'da oluyor ve buraya defnediliyor. Ancak işte bu türbe sıradan bir türbe değil. Çünkü Sinan'ın dehasını fazlasıyla yansıtan detaylar içeriyor. Hemen türbenin giriş kapısının üstünde bir pencere var. Orada çok özel bir taş var. Acerül Esved. Dilerseniz onun hikayesini ve ne ifade ettiğini, sembolizmini birazdan yakından görerek anlatayım size.

Mimar Sinan, Mekke'deki Hacerül Esved mahfazasını tamir ettirirken oradan düşen parçaların pek çoğunu İstanbul'a getirtiyor. Ve burada iki camide bir yerlere onları monte ediyor. Bu camilerden bir tanesi Kadırga'daki Sokullu Camisi. Bir diğeri ise işte arkamda gördüğünüz Kanuni Türbesi'nin giriş kapısının üstü. Peki bununla ne yapmak istiyor? Mimar Sinan'ın deyası işte burada ortaya çıkıyor. O Karataş'la Mekke ile bir bağ kuruyor. Ve en önemlisi de buradaki türbenin planı. Sekizgen bir plan ve plan Kubbetül Sahra'nın planı. İşte böylece İslam'ın iki önemli ve kutsal toprağıyla bu türbe aracılığıyla bir bağ kurmuş oluyor. Hacerül Esved ve Kubbetül Sahra.

Evet, Osmanlı'nın incelikleri bitmiyor. Kuş evlerinden işte hayvanlar su içsin diye yapılan sulaklara kadar bunlar hep Osmanlı'nın hayvan sevgisini gösteriyor. Bu sadece burada değil. Mezarların üstünde de hayvanlar su içsin diye yapılmış sulak alanları vardır, suluklar vardır. İşte bir örnek. Kedi gelmiş buradaki su kaynağından suyunu içmeye devam ediyor.

Süleymaniye'nin Hazire bölümündeyiz ve burada pek çok mezar taşı var. Osmanlı mezar taşlarının her biri bize bir hikaye anlatır. Öyle ki üstündeki başlıklar o kişinin mesleğini anlattığı gibi taşın süslemesi kadın mı, erkek mi, çocuk mu, genç bir kız mı bunları da anlatan süslemeler olarak karşımızda durur. Üstündeki bazı başlıklar ise o kişinin hangi tarikata intisap ettiğini anlatır. Mesela bir kabartmada Mevlevi sikkesi görüyorsanız bu kişi Mevlevi'dir. Ya da Kadiri tacı görüyorsanız Kadiri tarikatından olduğunu anlayabilirsiniz. Ama Hazire'deki en iyi örnek hemen arkamda gördüğünüz işte bu mezar ve taşları. Çünkü bu genç bir kıza ait. Bunu nereden anlıyoruz? Üstünde duvak ve bir kurdele var. Anlaşılıyor ki henüz gelinlik çağında olan genç bir kız zamansız bir şekilde bu dünyadan ayrılmış. Bunu ise diğer taştaki gülden anlıyoruz. Gördüğünüz gibi kırık bir gül var, bir gonca gül. Anlaşılıyor ki henüz hayatının bağrında bu kız. Ve işte bu taşa baktığımızda hiç tanımadığımız birinin hayatıyla ilgili ipuçlarını okuyabiliyoruz.

Evliya Çelebi seyahatnamesinde Mimar Sinan'ın eserleri için şunu söyler. Şehzade Camisi çıraklık, Süleymaniye Camisi kalfalık ve Edirne Selimiye Camisi ustalık eseridir der. Biz şu anda kalfalık eseri olarak nitelenen Süleymaniye Camisi'nin o devasa kubbesinin tam altındayız. Böylesi muazzam ve etkileyici eserler insanları çağlar boyu çok etkilemiş. Ve o nedenle de bu tip eserler hakkında pek çok rivayet ve söylence ortaya çıkmış. Süleymaniye de bunlardan azade değil. Onunla da ilgili çok fazla söylence var. Bunların içinde çok bilindik bir tanesi var. Ben onu anlatmak istiyorum size. Bu bilindik hikayenin peki gerçeği neydi? Hayal gücü şöyle bir hikaye ortaya çıkarmış. Bir gün Mimar Sinan caminin tam ortasında bulunduğum yerde oturmuş nargile fokurdatmaktadır. Bunu görenler derhal Kanuni'ye onu şikayet ederler. İnşaat bir türlü tamamlanmıyor ve o keyif yapıyor diye. Kanuni bunu duyunca bir sinirle buraya kadar gelir ve kapıdan girdiğinde bir de bakar ki gerçekten Sinan burada oturmuş nargile içmektedir. Çok kızar, ne yaparsın mimar başı der. Padişahım, benim yaptığım keyif yapmak değil. Ben burada caminin havalandırma ve ses sistemini nasıl olması gerektiği için ölçüm yapıyorum. O nasıl ola ki der Kanuni. Verdiği cevap şudur. Nargilenin fokurdaması buradaki ses sisteminin nasıl olması gerektiğinin ipuçlarını bana veriyor. İşte bu sese göre ben de kubbeye, yere, bazı yerlere bir takım küpler yerleştiriyorum ki burada akustik muhteşem olsun. Nargileden, tütünden çıkan dumana gelince o da yağ kandillerinde yanan o kandilin ve oradan çıkan isin dumanın havalandırma sistemiyle duvarlara değil bir odaya toplanmasını sağlamak için işte bunun ölçümünü yapıyorum. Nereye pencere, nereye kapı koyayım ki bu havalandırma sayesinde bütün is toplansın ve bir is odasında toplanabilsin. Tamam der Kanuni, anladım, işine devam et ve işine devam eder. Ama asıl hikaye böyle değildir. Gerçek böyle değildir. Bu hayal gücünün ürünüdür. Peki gerçek bize ne diyor? Evet, hikayeyi anlattım. Pek çoğunuzun çok da bildiği bir hikayedir bu. Peki gerçek nedir? Bu olay 16. yüzyılın ortalarında, 1550 civarında geçmektedir. Çünkü bu caminin yapım yılı odur. Oysa tütün Osmanlı coğrafyasına 1610'larda gelmiştir. Nargilenin gelişi ise daha da geçtir. 18. yüzyılda bu topraklara girmiştir. Hal böyle olunca bu hikayenin gerçek olmadığı zaten kendinden anlaşılıyor. Ama bunun hiçbir önemi yok. Çünkü söylenceler, rivayetler bir gerçeğe işaret eder. Hikayenin tamamının gerçek olmasının bir önemi yoktur. Burada önemli olan Sinan'ın deasıdır. Havalandırma ve ses sisteminin ne kadar muhteşem olduğu insanları etkilemiş. Ve bu etkiden dolayı da gerçek olmasa da işte böyle şahane bir hikaye ortaya çıkarmışlar.

Şu anda hemen arkamda caminin cümle kapısı var. İşte o dumanın toplandığı İS odası cümle kapısının hemen üstünde yer alıyor. Çok küçük bir odacık aslında. İşte yüzyıllar boyunca çıkan duman orada toplanmış ve duvarlara yapışmış. Peki bunlar berhava mı olmuş? Hayır. İşte Sinan'ın yarattığı bu sistem sayesinde hat sanatçıları için, yazı sanatçıları için şahane bir mürekkep kaynağı ortaya çıkmış. Duvarlarındaki isler toplanıyor ve bir mayi haline getirilip en güzel siyah renk elde ediliyor. Bunun kutsiyetini artırmak için bir şey daha yapıyorlar. Her yıl Mekke'ye gönderilen Surre alaylarının başındaki devenin boynuna bir kese içinde bu konuluyor. Ve Mekke'ye kadar gidiyor bu mürekkep. Orada ise Mekke'nin etrafında 7 defa tavaf ettirilip tekrar İstanbul'a getiriliyor. İşte size kutsal toprakları görmüş şahane bir mürekkep. Bununla yazılan yazılar daha da kıymetli, daha da değerli oluyor. İS odasıyla caminin temiz kalmasını sağlayan, duvarlarına duman bulaşmamasını sağlayan Sinan, peki temizlik için bir başka problem olan örümceği, örümcek ağlarını nasıl çözmüş? İşte bununla ilgili çok ince bir detay var. Biliyorsunuz yüksek yerlere örümcek ağ yaptığında bu ileride problem olur. Çünkü bu yüksek yapıya ulaşıp da oraları temizlemeniz güçtür ve toz toprak yapar. İşte bunu çözmek için caminin muhtelif yerlerine Sinan deve kuşu yumurtaları yerleştirmiş. Bunların üstüne iğnelerle küçük delikler açılıyor ve çıkan bir koku örümceğin gelmesini engelliyor. Hal böyle olunca da cami tertemiz pırıl pırıl kalıyor.

Evet, şu anda Süleymaniye'nin avlusundaki detayları keşfe devam ediyoruz. Çok sıra dışı şeyler var. Bize birer hikaye anlatan detaylar var. İşte onlardan birinin önündeyiz. Burada gördüğünüz, bu metalde gördüğünüz bir takım yazılar var. Peki bu eski Türkçe, Osmanlıca yazılmış yazılar bize ne anlatıyor? Bunlar o dönemin haber sistemi, haberleşme sistemi. Peki nasıl? Buralarda yazan yazılar İstanbul'da ve Osmanlı ülkesinde olmuş önemli olayların yazıya dökülmüş hali. Bunu hakkaklar yazıyor. Yani metale ve taşa yazı yazan ustalar. Bunlarda ne yazıyor peki? Birinde diyor ki, örneğin önünde durduğum bu yazıda, Sinan Paşa serdar oldu. 1595 yılında Yemen Fatihi Sinan Paşa sadrazam olur. Ve büyük projeleri vardır. Sakarya ve Sapanca Gölü ile Marmara ve Karadeniz'i birbirine bağlamak gibi. Ama bu proje gerçekleşmez. İşte böylesi önemli bir kişinin serdar olduğunu, sadrazam olduğunu buradan öğreniyoruz.

Evet, arkamda gördüğünüz şadırvan belki de tek örnek. Neden? Aslında bir şadırvan değil, bir fıskiye. Ama bildik fıskiyelerin dışında su aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağı bir yağmur gibi yağdırılmış. İşte Sinan'ın o ender görülen, yaptığı işler arasında ender görülen işlerinden biri. Belki de tek örnek. Bu onun deyasını yansıtıyor. Ama asıl önemlisi burası aynı zamanda bir su haznesi ve suyun havalandırıldığı yer. Çünkü su Bozdağ'ın kemerinden buraya kadar taşınıp buradan şadırvanlara ve içerideki çeşmelere dağıtılıyor. Onun için burası aynı zamanda bir dağıtım merkezi olarak da görev görüyor.

Evet, detayları keşfe devam ediyoruz. Şu anda da bir başka sütunun hemen önündeyiz. Ama bu sütun diğerlerine hiç benzemiyor. Sütundan çok kenarları farklı diğerlerinden. Neden? Çünkü diğerlerinde mermer 90 dereceyken burada iki tane pahlanmış bölüm var. Peki bunlar nedir? Halk arasındaki rivayete göre bunlar Yeniçerilerin sınava tabi tutulduğu yer. Peki nasıl? Buralara zeytinyağı sürülüyor ve ayakları çıplak Yeniçeri adayları buradan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Kolları çok güçlü olmalı, göbekleri olmamalı ki kolaylıkla karşıya geçebilsinler. Eğer bunu başarırsa Yeniçeri Ocağı'na kabul edildiği rivayetler arasında. Ama benim kişisel görüşüm şudur ki o dönemde bir eğlence yok. Ne yapıyor insanlar? Örneğin teravih namazına gelmişler. İşte burada insanlar toplanıyorlar ve buradaki belki de karşıdan karşıya geçmeye çalışan insanları izliyorlar. Ve arada düşenler oluyor. İşte eğlence. Belki de bunlara gülüyorlar. Onun için bu özellikle yapılmış, pahlanmış alanlar belki de o dönemin eğlencesinin bir parçasıydı.

Evet, artık Süleymaniye'ye veda vakti geldi. Ancak yolculuğumuz daha bitmedi. Çünkü buradan çıraklık eseri dediğim Şehzade Camisi'ne gideceğiz.

Evet, Süleymaniye Camisi'nden çıktık. Şehzade'ye giderken arada bir soluklanma, dinlenme ve boza molası veriyoruz. Burada Türklerin kadim içeceklerinden biri olan bozamızı içip yolculuğumuza güç toplamış olarak devam edeceğiz.

Şu anda Şehzadebaşı Camisi'nin bahçesine açılan gizli bir geçitten geçtik. Burası İstanbul'un az bilinen köşelerinden biri. Ama bunun devamı olan parçaları, bu yapının devamı olan parçaları İstanbul'da yaşayanların pek çoğu gayet iyi biliyor. Altından belki yüzlerce kez araçla geçtiniz. İşte bu Bozdoğan Su Kemeri. Ama asıl ismi Valens Su Kemeri. Tarihi 1700 yıl önce başlıyor. İmparator Valens bu kemeri yaptırıyor. Ama yaptırılma hikayesi çok ilginç. Kalkedonlular, yani bugünkü Kadıköylüler, İmparator Valens'e bir muhalefet gösteriyorlar. Bir savaş sırasında Valens yerine rakibinin tarafını tutuyorlar. Ve Valens bu savaşı kazanıyor. İntikam olarak da Kadıköylülerin, yani Kalkedonların surlarının duvarlarını yıkıyor ve o taşlarla işte bu kemeri inşa ediyor. İşte böylesi ilginç bir kemerin çok az bilinen bir köşesinden Şehzade Camisi'ne gidiyoruz.

Evet, tıpkı Süleymaniye'de olduğu gibi burada da bilezik yazıları karşımıza çıkıyor. Ancak bir farkı var. Diğerinde haberler yazılmışken burada iki tane şahane şiir var. Ben tabii ki birini okuyacağım size. O da hemen önünde yazan şiir. Burada diyor ki, darı dünya hoştur amma akibeti un olmasa, zevki cennet hoştur amma şiddeti nar olmasa. Yani dünyanın güzelliğinden bahsediyor ama sonu ölüm olmasa, yine cennetin güzelliğinden bahsediyor ama cehennem ateşi olmasa.

Dünya mimarlık tarihinde tek kubbeli büyük yapılarda simetrik plan en ideal plan sayılır. Rönesans mimarlarının da peşinde koştuğu budur. Ve tek kubbeli, dört yarım kubbeyle desteklenen bu tip yapılar idealin zirvesidir. İşte Sinan'ın burada yaptığı bu. Ve burada Rönesans mimarlarının yapamadığını da yapıyor. En yalın haliyle, yani dört yarım kubbenin desteklediği tek büyük kubbeli simetrik yapıyı en yalın haliyle Şehzadebaşı Camisi'nde uyguluyor. İşte Sinan'ın farkı burada ortaya çıkıyor.

Aslında Mimar Sinan büyük bir tevazu örneği göstererek buraya çıraklık eserim diyor. Oysa burası simetrinin ve yalınlığın zirvesidir. Ayrıca bu tip camilerde, klasik Osmanlı camilerinde bir sembolizm vardır. Dört fil ayağı üzerinde yükselir bina ve bu dört fil ayağı bir kare oluşturur. İşte sembolizm burada başlar. Kare üstüne kubbe, yani gök kubbe vardır. Kubbe, tek tanrıyı, gökyüzünü simgeler. Ama alttaki kare ise yeryüzünü, dört elementi ve insanı simgeler. Yani yeryüzüyle gökyüzünün insanla Tanrı'nın buluşmasının sembolizmini klasik Osmanlı camilerinde görebiliriz. Söylence odur ki Kanuni Sultan Süleyman aslında bu camiyi kendisi için planlatmıştır. Ancak oğlu Şehzade Mehmet'in çiçek hastalığından zamansız ölümü üzerine bu camiyi ona atfeder ve türbesini de arkaya yaptırır. Ve bu cami Şehzade Mehmet'in adıyla anılmaya başlar. Ancak Kanuni'nin üzüntüsünü sembolik olarak minarelerde görebiliriz. Minareler üstündeki bitkisel süslemeler birer gözyaşına benzer. Bu da Kanuni'nin oğlu için döktüğü gözyaşları simgelemektedir denir. Ama bununla ilgili Tezkiretül Bünyan'da, yani Mimar Sinan'ı anlatan o uzun metinde o iki minareyi ve kubbeyi bambaşka şeylere benzetirler. Kubbeyi yaşlı bir adama, yanında dimdik duran iki minareyi ise onun önünde saygıyla ayakta bekleyen iki gence benzetirler. Biz şimdi adına bu caminin yapıldığı Şehzade Mehmet'in türbesine gidelim. Bakalım orada nasıl sıra dışı detaylar bizleri bekliyor. Onları bir görelim.

Evet, Şehzade Mehmet'in türbesi hemen arkamda. Az önce de anlatmıştım, Kanuni üzüntüsünden minarelerde gözyaşını nakşettirmiş. Ve oğlunu burada türbe yaptırarak toprağa vermiş. Ve işte bu türbenin çok enteresan özellikleri var. Bir kere genel olarak Osmanlı türbe mimarisinden farklı, özellikle bezemeleri. Bu kadar renkli ve süslemeli bir başka türbe daha çok az. İçeride sıra dışı bir detay daha var. Kanuni Sultan Süleyman oğlu Mehmet'i tahta aday görüyordu. Ve onun bu zamansız ölümü nedeniyle de tahta aday yer değiştirdi. Ama bu durumu Kanuni hiç unutmadı.

tutmadı ve bu türbeyi yaptırdıktan sonra içerideki sandukasının üstüne taht şeklinde ahşaptan bir parça koydurdu. Derler ki işte bu taht onun tahta çıkması için aday gördüğü oğluna verdiği son hediyedir.

0: Geldik İstanbul'un ortasını gösteren ünlü Yeşiltaş'a. Mimar Sinan bunu Şehzade Camisi'nin tam köşe duvarının olduğu yere dikmiş. Ve Evliya Çelebi bu taşın İstanbul'un tam ortasında yer aldığını söylüyor. Ve doğru da söylüyor. Çünkü İstanbul dediğimiz yer aslında sur içini kastediyor. Ve burada da Edirne Kapı'dan başlayıp Sarayburnu'na Yeni Kapı ile Un Kapı arasının tam ortası işte burası. Ölçmüşler, biçmişler ve gerçekten de burasının İstanbul'un tam ortası olduğunu anlamışlar. Bunu Sinan yüzyıllar önce anlamıştı ve İslam'ı sembolize eden yeşil rengiyle işte bu taşı buraya dikmişti. Ancak bu taş döner bir taştı. İçinde bir demir mil var. Ancak zamanla yapılan eklemeler, çıkarmalar ve mekan zeminin yükselmesiyle artık dönmez olmuş. Çapkın.
1: Bir akşam sen yine beni atlattın. Biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap? İsteyene 10.000 lira fazlası var.
2: Banko. Bakalım beğenecek misin?
3: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak.
2: Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür.
1: Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın.
2: Arayın bulun onu!
3: Senden evlenmek mi istiyorsun?
1: Evet Suna. Arabası burada.
2: Sana bir sürpriz yapmak istedim.
3: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni.
4: Ayrılık bugün 16.15'te TV4'te.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6.000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
11: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Abi, ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
15: Bu da hala peşimde.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'te.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.

0: Yıldız kadrosu, taraf üstü, küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi, restoran keyfinizin forvetidir. Taraf günüm, avantaj basını tam zamanında verin.
1: Taraf, taraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Her kullanımda ilk bilgi tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
8: Şok şok cepte şok.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
11: Bu var ya,
12: blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi

0: Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de potla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Tam da leislik.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6.000'den fazla

Evet, Mimar Sinan'ın iki anıtsal yapısı arasında yaptığımız yolculuk burada sona eriyor. Aslında Süleymaniye ile Şehzade arasında yaptığımız bu yolculuk bir anlamda da Sinan'ın dokunduğu iki taş arasındaki yolculuktu. Yani Karataş, Acerül Esvet ile Yeşiltaş, Sinan'ın İstanbul'un ortasına diktiği taş. İkisi arasında bugün çok güzel bir yolculuk yaptım. Sizlerin de hoşuna gittiğini düşünüyorum. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Nasılsınız efendim? Mutfağıma hoş geldiniz. Yine çok keyifli bir günde beraberiz. Evet, bugün mutfağıma bir adaşım geliyor. Tuğçe geliyor. Evet, o biliyorsunuz artık kanalımızın web sitesinden bir başvuru formumuz var. Bizlere ulaşabiliyorsunuz. Sevgili Tuğçe de dünya tatlısı hakikaten. Makyajda karşılaştık. Çok şeker bir aslında hem yaşıtım hem de adaşım. O da başvurdu ve birazdan burada olacak. Tuğçe ile beraber neler yapıyoruz o gelmeden size kısaca bir özetleyeyim. İlk önce hardallı, kremalı güzel bir patates yapıyoruz fırında. Pratik tarifler. Tuğçeler pratik tarifleri sever. Aa, uyumlu da oldu. Sonra pazı yatağında somon yapıyoruz. Daha dün somonu anmıştım sevgili Yıldız'la beraber. Çok severim. Omega 3 açısından çok zengin bir balıktır ve kılçıkta olmadığı için benim favorilerimden. Sonra da efendim yufkada fıstıklı helva yapıyoruz. Bakalım nasıl tariflermiş, o zaman Tuğçe'yi çağıralım. Hoş geldin. Aramıza gelip dilek tutmak isteyen olursa bekleriz.
1: Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Keyfin yerinde.
2: Çok ve heyecanlıyım.
0: Nasıl peki böyle kendi isminle karşıdakine hitap etmek? Garip değil mi? Garip. Ne haber Tuğçe?
2: Garip. Gerçekten

0: Benim çok başıma geldi bu. Bizim tabii yaş grubumuzda meşhur da bir isimdi.
1: Kaçlısın?
0: 87'liyim.
1: Ha, bir yaş var işte. 86'lıyım ben de.
0: O dönem
1: bende.
0: Çok vardı. Evet. Okulda mesela sadece 3 tane Tuğçe vardık yani biz.
1: Aa, benim yoktu. Benim çok Tuğçe yok etrafımda. Peki Tuğçe'nin kelime anlamını soralım bakalım. Neymiş Tuğçe?
0: Valla birkaç anlamı var. Birincisi kraliçe tacının
2: bravo.
0: Baş taşı.
1: Ha, ben sadece tacı diyebiliyordum.
0: Oradaki taşın adı Tuğçe diyebiliyorum.
1: Yani bizden de ancak baş taş olur zaten efendim yani. Kraliçenin tacının baş tacı, taşı pardon.
0: Evet, başka? Bir çiçek olarak biliyorum. Hmm. Hiç görmedim.
1: Ben çiçeği bilmiyorum. Hiç duyan var mı Tuğçe çiçeği rejiden? Ben de kraliçenin tacı olarak biliyordum. Ama bak tacının da baş taşıymış.
0: Evet, evet.
1: Bu kadar anlamlı bir adımız var yani. Evet, yani. Daha fazla söze gerek yok. İstanbul'dan geliyorsun evet, Tuğçe'cim. Başvurdun.
0: Evet aynen. Çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Ben hiç beklemeden başvurdum.
1: Bak seninle biz dedikodu yaptık. Seninle ilgili öyle dedikodu mi yaptık? Tabii tabii. Büşra sevgili yapımcım, dünya tatlısı arkadaşım evet, aynı zamanda. Dedi ki Tuğçe çok güzel bir başvurumuz var dedi. Adı da Tuğçe dedi ve konuştum. Dünya tatlısı, bayılacaksın dünya şekeri dedi.
0: Ay, sağ olsun,
1: aynen
0: o da çok tatlı.
1: Öyle. Söylediği gibi de oldu. Hoş geldin Tuğçe'cim. Güzel, pratik, basit tarifler yapacağız. İlk olarak ama hardallı patatesimizi yapıyoruz
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, oradan başlayalım. Çünkü o biraz daha uzun onun pişme süresi. O yüzden önce oradan başlayalım
1: seni
0: istiyorum.
1: Seni böyle alayım. Seyircilerimize de malzeme listesini sayalım efendim. Bakalım hardallı, kremalı patatesimizin içinde neler varmış? Klasik lezzetler. Evet. 5 adet patates, 1 paket krema, 1 yemek kaşığı hardal, 300 gram rendelenmiş kaşar peyniri, tereyağı, karabiber ve tuzumuz var. Söz sende.
0: Tamam. Şimdi biz öncelikle patatesleri soyduk. Hı-hı. İnce şekilde dilimledik.
1: Ve suya koyduk.
0: Ve suya koyduk. Aynen öyle. Kararmasın diye de. Şimdi onun sosunu yapacağım ben.
1: Tamam. Hemen bir kaşık vereyim istersen
0: aynen
1: sana.
0: Öyle. Bu arada fırınımız çalışıyor mu?
1: Fırınımız hemen ben açıyorum. Sen tamam. Başla. Ben fırını halledeceğim.
0: Tamam. Evet. Şimdi kremayı aldım.
1: Koyduk.
0: Evet. Evet. Karıştıracağım tabağa.
1: Fırınımız da açıkmış bu arada.
0: Çok pratik bu tarif. Hani böyle herkesin şipşak yapabileceği, bir misafir gelecek mesela bir saate hazır olabilecek tarifler seçmek
1: evet,
0: istedim.
1: Evet, sosunu yap. Patatesi cam kaba evet. Koy. Üzerine sosu dök.
0: Aynen öyle.
1: Fırına gönder. Kaşar evet. Peynirini de koy. Onlar böyle erisin, kızarsın. Daha ne olsun?
0: Evet. Ben içine hardal da koydum bu sırada. Hardal da bir aroma vermesi için çok güzel oluyor patatese. İsterlerse hardal koymayıp muskat cevizi de rendeleyebilirler.
1: Çok rendelemeyin
0: çok
1: ama.
0: Çok azıcık.
1: Sonra
0: azıcık.
1: Böyle halüsinasyon gördürüyormuş.
0: Evet,
1: dediler.
0: Evet doğru.
1: Vallahi bir konuğum söyledi. Ne aradın güzeli?
0: Hiç görmedim ama tuz karabiber
1: tuz
0: istiyorum.
1: Karabiber.
0: Evet, sonra.
1: Ay elimden kaydı. Yine bir nazar, Tuğçelere nazar mı değecek
0: nazarlarca
1: acaba? Değmesin, değmesin.
0: Şimdi bunları buraya alacağım ben.
1: Hı-hı. Ha, bulayacaksın.
0: Aynen, buluyoruz.
1: Sonra yerleştiriyorsun.
0: Yerleştiriyoruz, diziyoruz. Tereyağı da birazcık kabımızı
1: yağlayacağız. Tamam. Ben yağlayayım istersen onu.
0: Olur. Sana çok sevinirim. Çok
1: şöyle
0: sevinirim.
1: Şöyle yardımıyla. Tuğçe'cim biraz kendinden bahseder misin? Ne yapıyorsun? Evli misin? Çoluk çocuk var mı?
0: Bahsedeyim. Evliyim. 8 yıllık evliyim.
1: Maşallah.
0: Evet.
1: Yani kimse inanmıyor. 8'i çıkar 23 yaşında evlenmişiz.
0: Erken evlendim. Neden erken evlendim? Hemen söyleyeyim. Ben İzmir doğumluyum. İzmir.
1: Aa, sen de bir de Egeli'de.
0: Aynen
1: hemşire
0: öyle.
1: De sayılırız. Evet.
0: Orada doğdum, orada büyüdüm, orada okudum. Hı-hı. Ben anaokul öğretmeniyim bu arada. Evet.
1: Şu an aktif olarak yapıyor musun?
0: Bu yıl bir ara verdim. Ama 11 yıllık anaokul öğretmeniyim. Aynen öyle.
1: Evet.
0: Ben öğretmenliğe başladım. Eşimle tanıştık. Eşim de İstanbul'da yaşıyordu. O
1: evet.
0: Zaman bir arkadaşımız tanıştırdı bizi sağ olsun. O işte gidip gel yapıyordu tabii İzmir İstanbul arası.
1: Dediniz ki biz bir an önce evlenelim
0: evet,
1: bundan
0: aynen
1: kurtulalım.
0: Öyle. Evlenip kurtulalım dedim. 2 yıl nişanladık işte tanışma süremiz olduktan sonra. Erken evlilik kararı o şekilde aldım.
1: Ya ben onu diyorum. Bak maşallah 8 senedir de evlisin.
0: Evet.
1: Allah mutluluğunuzu
0: teşekkür
1: daim
0: ederim.
1: Etsin. Çocukla taçlandırdınız mı?
0: Hayır taçlandırmadı.
1: Ha, daha zamanı
0: böyle
1: var
0: iyi
1: diyorsun.
0: Diyorum.
1: Yani çocuk da evin neşesi, güzelliği. Ama
0: evet,
1: tabii
0: evet.
1: Ki herkesin kendi bileceği hiç bize laf düşmez. Ama böyle bir şeylerden emin olduktan sonra zaten hani erken geci tabii ki çocuk yaşta olmadığı müddetçe efendim. Hiçbir problem yok. Benim ablam da mesela o da 24 yaşı 23 yaşında mı ne ama böyle onda lise aşkıydı ve böyle maşallah çok güzel bir beraber.

0: beraberlikleri var. Çocukluğa da taçlandırdı
1: onlar.
0: Ne güzel.
1: Maşallah.
0: Evet. Bu arada geçen gün herhalde sevgili Balım'ın bölümünde benim yeğenlerimden bahsetmişim. Sevgili Masal ve Demir'den. Benim çocuğum zannetmişler. Yok efendim, ben evli de değilim. Çocuğum da yok. Onlar benim ablamın çocukları. Buradan seyircilerimizi bir aydınlatayım. Sosyal medyadan malum mesajlar
1: evet,
0: geliyor ya.
1: Tabii.
0: Ama tabii ki kendi çocuğum gibi çok seviyorum.
1: Evet öyle olur ama yeğenler. Yeah. Benim de yeğenlerim var. Ben de çok seviyorum. Bir tane onlar. İnşallah.
0: Adı ne? Hemen onu da analım.
1: Melina.
0: Melina'ya da buradan öpücükler gönderiyoruz. Abinin, ablanın.
1: Kayınbiraderim ve Ertim'in çocukları.
0: Ha, Ertin'in çocukları.
1: Ama çok güzel, büyük bir aileyiz onlarla, öyle söyleyeyim. Onu, Melina'yı çok seviyorum. Öpüyorum buradan
0: Melina'yı. Öpüyoruz Melina'cığım. Kaç yaşında Melina?
1: 2 yaşında.
0: 2 yaşında maşallah. 2 yaşında. Ay, şimdi Terrible Two dönemi.
1: Evet.
0: Yaramaz mı?
1: Değil.
0: Hırçın mı?
1: Yani şey.
0: Çocukları 2 yaşında
1: bir şeyler bir çocuk. Oluyor ya. Yani. Aslında o çok da böyle hani her çocuğu da etkileyen bir durum değil. O çok yeni çıkan bir kavram. Şimdi ben okul öğretmeni olduğum için de
0: ha,
1: o yaş
0: evet bilirsin.
1: Aynen öyle, estağfurullah. Ama şey yani.
0: Ama bizim ikizlerden Demir'e olmuştu vallahi. Tam bir terrible two'ydu.
1: Yani o aslında biraz ben merkezi dönem olduğu için çocukların doğal şeyleri,
0: ben,
1: durumları.
0: Ben yapacağım
1: aynen
0: ben.
1: Aynen öyle, ben. Hı-hı. Ben oynayacağım, kimseyle paylaşmayacağım.
0: Evet.
1: Kendini ifade ettiği dönem olduğu için.
0: Normal.
1: Çok normal. Çok normal. Biraz sakin kalmak gerekiyor sadece.
0: Annelere, babalara
1: evet,
0: sabır. Zaten
1: evet,
0: çocuk büyütmek, yetiştirmek sabır işi efendim.
1: Aynen,
0: yani hiç kolay bir şey değil.
1: Hiç değil, hiç değil.
0: O yüzden sabırlı olmak gerekiyor. Evet güzelim.
1: Şimdi
0: ben yağladım bunları, onu.
1: Ellerine sağlık, süpersin.
0: Şöyle vereyim.
1: Şimdi ben bunları dizeceğim.
0: Hı-hı. Tek tek diziyoruz.
1: Ellerimiz biraz bulaşacak.
0: Bulaşsın, mutfaktayız. Elimizin bulaşması kadar
1: evet,
0: doğal bir şey yok. Hiç tereddüt etme.
1: Şu şekilde.
0: Ne yaptık efendim? Kremamız vardı. Kremamıza hardalımızı karıştırdık. Güzel bir sos yaptık. İçine tuzunu, karabiberini koyduk. Patateslerimizi güzelce buladık. Cam kabımızı da yağladık. Yağladıktan sonra patateslerimizi diziyoruz. Üzerine de kaşar peyniri koyup fırına göndereceğiz. Evet.
1: Evet.
0: Böyle çok konuşuyorum gibi de algılanmasın. Bazen öyle algılanıyor.
1: Sen konuş Tuğçe'cim, sen konuşunca ben rahatlıyorum.
0: Hem öyle, hem konuklarımızı rahatlatmak. Ben zaten görevim konuşmak. Burada tarif anlatıyoruz. Siz yaparken kaçıran seyircilerimiz
1: öyle
0: için bir kez daha tarifi yineliyoruz. Bunu da belirtmiş olalım hemen.
1: Evet.
0: Evet. Patateslerimizi yerleştiriyoruz.
1: Çok
0: efendim,
1: önemli değil öyle sırası dediğim gibi.
0: Kaç fark etmez.
1: Evet,
0: lezzeti
1: aynen
0: önemli.
1: Öyle, lezzeti önemli. Yani hanımların, beylerin eve gelip bir saat içerisinde yapabilecekleri kolay.
0: Bak,
1: ve
0: etin yanına da güzel olur
1: çok
0: bu.
1: Çok güzel olur. Hmm. Çok güzel olur.
0: Böyle döküm tavada bonfile, o da zaten şıpşak,
1: evet,
0: 6 dakika sürüyor.
1: Aynen.
0: 3 dakika bir tarafı, 3 dakika diğer tarafı. Yanına
1: evet,
0: da patates, bir de güzel bir salata. Oh bitti gitti, daha ne olsun.
1: Şöyle biraz daha
0: dökelim
1: şey
0: bolca sosundan.
1: Aynen, sosuna şöyle dökelim.
0: Ben acıktım galiba. Şu an acıktığımı
1: olsa
0: hissediyorum.
1: Olsa da yesek değil mi?
0: Bir an önce pişse de yesek. Evet, kaşar peynirlerini.
1: Onun yarısına döküyoruz. Aynen. Kaşar peynirin yarısını da çıkarmadan böyle bir 10 dakika kala tekrar
0: içine iyice nüfuz ettireceksin.
1: Aynen öyle, çekecek.
0: Aha.
1: Daha sonra biraz daha hani tamamen hepsi yanıp şey olmasın, kızarmasın diye üzerine biraz daha son 10 dakika kala
0: yarısını dökeceğiz.
1: Dökeceğiz. Aynen
0: evet,
1: öyle.
0: Şimdi bu kadar yeterli mi sence?
1: Yeterli
0: biraz
1: bence.
0: Şuraları.
1: Evet.
0: Boşluk
1: tamam,
0: kalmasın.
1: Bunu bu şekilde koyabiliriz.
0: O zaman efendim bizim hardallı kremalı patatesimiz fırına
1: evet,
0: gidiyor. Kaç derece balıncım?
1: 200 derecede bir 30-35 dakikada pişecektir.
0: 200 derecede 30-35 dakikada pişecek efendim. Fırına gönderiyorum. Bakalım. Evet. O fırına gitmişken gel yanıma balımcığım.
1: Ben
0: sen ellerini
1: ellerimi
0: yıka.
1: Şöyle bir yıkayayım.
0: Evet. Günün ikinci tarifinin malzeme listesi ekranlarınıza geliyor ama onu başlatmadan önce bir balım nereden çıktı? Balım beni andı bak, Tuğçe. Tuğçe'nin evlilik hikayesini, tanışma hikayesini demek istiyorum ama ondan önce malzeme listesi gelsin ekranlarınıza. Balım beni andı. Evet, ne varmış bakalım pazı yatağında? Somonun içinde 2 demet pazımız var. 500 gram somon fileto, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı pekmez, 1 kase çekirdeksiz zeytinimiz var, 1 adet limon, zeytinyağı, karabiber ve tuzumuz var. Gel Tuğçe'cim. Ben Tuğçe demeye alışmadım. Gel gel sağ tarafıma gel.
1: Tamam şöyle geleyim. Öncelikle somonu da fırında pişireceğiz.
0: Tabii ki.
1: Pişirdiğimiz
0: fırın tepsisi mi lazım?
1: Evet, önce fırını atalım. Önce bir somonu pişirelim. Daha sonra pazıyı tencerede kavuracağız.
0: Ha, iki işlemimiz var.
1: Aynen,
0: tamam.
1: İki işlemimiz
0: hemen o zaman
1: var.
0: Tenceremizi de
1: evet,

0: tepsimizi de getiriyorum.
1: Evet. Ben hemen şöyle somonu alıyorum.
0: Böyle isterseniz üzerine bir defne yaprağı da koyabilirsiniz. Somonu yakışır.
1: Evet, aynen öyle.
0: Ne istedin
1: öyle.
0: Canım?
1: Karabiber istiyorsun. Şimdi birazcık karabiber, tuz. Ve biraz da zeytinyağı gezdireceğim ben üzerine.
0: Ben zeytinyağı biraz gezdireyim istersen.
1: Süper.
0: Bu zeytinyağı biraz keyfek eder çünkü somon yeterince yağlı bir balık.
1: Evet, yeterli. Evet. Ben de çok somonu yağlı tercih etmiyorum.
0: Ama karabiber mutlaka koyun, somonu lezzetlendiriyor çünkü.
1: Evet, şimdi üzerine bir de limon dilimleri ekleyeceğim ben onu.
0: O zaman bıçak vereyim mi? Onlar
1: olur.
0: Dilimlenmiş bir
1: Yok, dilimlenmiş değil onlar.
0: Al güzelim.
1: Şöyle hemen. Bir
0: şey tahta mı istiyorsun?
1: Mi? Tahta alabilir miyim?
0: Tabii ki, hemen getiriyorum. Tahtamız da geliyor.
1: Tamam.
0: Ha tahta bak bunun altında
1: altta kalmış.
0: Evet. Tepsimizi koyduk. Ne olsun bizde tahta bol. Malzememizde bir sıkıntı yok çok şükür.
1: Çok şükür.
0: Şimdi böyle limonları da koyacağız.
1: Aynen. Koyalım.
0: Evet. Ben bunu fırına götüreyim.
1: Şöyle üstünü kapatmak istiyorum.
0: Kapatmak istiyorum.
1: Kendi buharıyla da lezzetlensin o.
0: Yağlı kağıda aslında içine koymuş olduk.
1: Aynen öyle içine koymuş
0: Kapattık.
1: Olduk.
0: Kağıdı buharıyla pişecek. Da evet, kağıtta pişireceğiz.
1: Evet.
0: Tamam değil mi? Gönderiyorum
1: fırına. Gönderelim fırına.
0: Sen şimdi ne yapacaksın? Pazıları mı doğrayacaksın?
1: Ben şimdi pazıları doğrayacağım. Soğanla birlikte tavamızda, tenceremizde kavuracağız güzelce. Onun yatağını hazırlayacağız.
0: Yatağını hazırlayalım.
1: Evet.
0: Tamamdır. O zaman somon fırına gidiyor.
1: Evet.
0: Şimdi biz de... Pazı yatağını yapıyoruz. Geldim.
1: Aynen. Ben önce bir soğandan başlamak istedim.
0: Ben de ocağı açayım o zaman. Ya şöyle bir kızdırayım mı, kavurayım mı ne dersin?
1: Birazcık evet ısıtalım.
0: Evet. Ne kadar yağ koyayım?
1: Bir bakayım ben. Hani biraz daha koyalım, biraz daha ekleyelim. Yani böyle 2-3 kaşık kadar diyeyim ben.
0: 3 kadar yeterli o zaman.
1: Tamam, yeterli.
0: Bu arada bak unuttum ben sana hikayeni anlattıracaktım. Tanışma hikayenizi.
1: Evet.
0: Hem yap hem anlat o zaman. Evet, dinliyoruz efendim.
1: Anlatayım.
0: Eşin İstanbul'da,
1: eşim
0: sen İzmir'desin.
1: Eşim ben İzmir'deyim. Orada yine bir özel okulda çalışıyordum İzmir'de.
0: Öğretmenliğini yapıyorsun.
1: Öğretmenliğimi yapıyorum. Orada beraber çalıştığım... Arkadaşım İlkay, adını da söyleyeyim.
0: Selam olsun
1: evet,
0: İlkay'a.
1: Evet, aynen.
0: Bak, bak şu yanan kameraya bakabilirsin.
1: İlkay'cım tanıştırdı bizi. Onun da arkadaşıydı, eşim Fehmi. O şekilde tanıştık. Fehmi'nin zaten ailesi de İzmir'de, o da gelip gidiyordu.
0: Aile de İzmir'de.
1: Evet, aynen.
0: İlkay nereden tanıyormuş Fehmi'yi?
1: Ankara'dan üniversiteden arkadaşlar.
0: Eşin ne bölüm mezunu?
1: Ekonometri mezunu.
0: Ekonometri,
1: aynen öyle
0: evet.
1: Ama hani böyle üniversite grupları Dikkat olur ya. O şekilde oradan tanışları var. Evet, öyle. Öyle
0: İlk görüşte aşk mı?
1: İlk görüşte aşk değil.
0: Sonradan
1: evet aynen öyle.
0: Daha güzel, daha sağlıklı.
1: Kesinlikle öyle. Hani
0: evet.
1: Yani çok yerinde oldu diye düşünüyorum bizim
0: Bence
1: tanışmamız.
0: Bence de öyle. Maşallah.
1: Evet öyle maşallah. İşte
0: yani bir yerde mi buluştunuz?
1: Evet evet bir yerde buluştuk. Önce işte o zaman internette tanışma şeyleri falan vardı. Şimdi adını vermeyeyim ben.
0: Yok yok vermem.
1: Aynen öyle hani böyle konuşma şeyleri falan vardı.
0: Ya platformları.
1: Ha, platform değildi hani böyle sosyal medya o zaman oydu. Öyle söyleyeyim. Bundan bir 10 yıl önceden bahsediyorum. Yaşlanmışız biz de. Öyle evet hani İlkay'cım bizi orada tanıştırdı. İşte tanışın falan dedi.
0: Yani internet üzerinden İlkay tanıştırdıktan sonra evet konuşmaya
1: Fehmi
0: başladınız.
1: Fehmi geldi. Beraber işte bir kahve içtik. Arkadaşlarımız da yanımızda. Ben çok utanırım dedim. Siz de gelin dedim.
0: Kalabalık olalım.
1: Aynen öyle. O şekilde tanıştık. Bu bizim tanışıklığımız da böyle bir 2-3 ay falan sürdü. İşte tanıştık acaba olur mu olmaz mı? Şimdi uzak mesafe var birbirine falan. Neyse daha sonra olacağına karar verdik. Sonra işte tanışma, aileler tanışması, nişan vesaire derken bugünlere geldi.
0: Geldim
1: buraya. Evet.
0: Evliler artık efendim. Bu arada şunu merak ediyorum. Mesela düğün aşamasında hiç böyle sıkıntılar oldu mu?
1: Yani aile.
0: Kavga dövüş oluyor mu?
1: Yani kavga dövüş değil de o stresin yarattığı bir oluyor.
0: Gerginlik
1: oluyor herkeste yani. Hani biz ailelerimizle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hani
0: Maşallah,
1: olur ya.
0: Çok şükür.
1: Hani
0: hiç işte, gerek yok zaten.
1: Evet aynen hani ailelerin müdahil olduğu bir sistem olduğu için bu evlilik sistemi bir sıkıntı olur ama bizde hiç olmadı.
0: Maşallah.
1: Evet aynen öyle.
0: Sen peki örnek veriyorum gelinliğim şöyle olmadı da böyle oldu diye stres yaptın mı?
1: Hiç yapmadım. Ha. En sade ve en basit olanı olsun dedim.
0: Bence
1: Dostla
0: de.
1: Da bu arada. En sade, en basit olanı dedim. Hatta o kadar her şeyimizi kendimiz yaptık ki ben taç almayı unutmuşum kendime. Gelin,
0: gelin tacım. Aman tatsız evet. Oluversin ne olacak? Aynen bir şey öyle. Olmaz.
1: Sonra fark ettim biliyor musun tacım olmadığını.
0: Ya bana ablam dedi ki...

0: örneğin düğünde hiçbir misafir dikkat etmiyor.
1: Kesinlikle
0: sizin
1: öyle.
0: Gözünüz görüyor sadece. Evet. O yüzden böyle akışına böyle bırakın. Sakin sakin
1: her
0: olun.
1: Şey olacağına evet, varıyor zaten. Mi? Evet aynen öyle.
0: Stres yapmaya gerek yok. Yani... Ya öyle hikayeler var ya, benim bir arkadaşımın arkadaşı perde yüzünden düğün arifesinde ayrılmışlar. Aa, ne kadar üzücü. Perde.
1: Çok
0: bir meta üzücü. Yani.
1: Çok,
0: ne gerek
1: çok
0: var?
1: Üzücü.
0: O yüzden sakin olmakta fayda var.
1: Yani,
0: bu kendime
1: evet,
0: de söylüyorum.
1: Böyle şeyleri evet, herkes için hayalindeki evet. Evlilik olsun diyelim.
0: İnşallah.
1: Ama öyle yani maddeye de alıyor. Perde için kavga etmek falan hani... Olmasın inşallah. Olmasın. Kimsenin hayatında öyle şeyler.
0: İşte çok böyle herhalde sağlam bir ruh halinde olamıyoruz o
1: sıralar. Olabilir,
0: özellikle
1: evet.
0: Bence kadınlar, erkekler bu konuda daha rahatlar. Biz kadınlar o evlilik içinde biz biraz zorlaştırıyoruz.
1: Doğru, evet.
0: Onu isterim, bunu isterim, şunu isterim hiç gerek yok bence.
1: Hiç gerek yok. Bunu böyle bir hafif
0: evet.
1: Bakalım.
0: Çevirelim.
1: Evet. Biraz tuz atalım.
0: Tabii ben soğanlarımız soğanı... biraz daha ölsün.
1: Evet,
0: güzel
1: biraz
0: ölsün.
1: Daha ölsün. Hem de canı lezzet çıkaracağız. Verdiğini düşünüyorum ben.
0: Peki yemeğe biraz... olan ilgin nereden Tuğçe'cim?
1: Benim yemeğe olan ilgim çocukluktan diyeyim. Ben çalışan anne çocuğuyum.
0: Evet, anne de mi öğretmen yoksa?
1: Yok, annem benim maliyeci, emekli maliyeci, memur. Ama yani anneler işteyken bir şekilde...
0: Kendi kendine.
1: Kendi kendimize karnımızı doyurmayı öğrendik. Kardeşim vardı, bir de beraber kalırdık. O zamandan böyle bir mutfak merakım var. Bir süre sonra da evde hep böyle yemekleri ben yapmaya başlamıştım. Annem mesela işten gelirken arardı beni. Tuğçe'cim bugün ne yemek var derdi. Yani o kadar ben ele almıştım.
0: Aa, severdim. Ne güzel.
1: Evet, aynen. Öyle başladı. Sonra da...
0: Atalım istersen.
1: Tamam, atalım da. Hı
0: hı. Sonra?
1: Sonra da işte bir sayfa açmaya karar verdim.
0: Ne de sayfanın adı Tuğçe'cim? Tuğçe'nin mutfağı.
1: Tuğçe'nin mutfağı.
0: Tuğçe.
1: Evet, Tuğçe.
0: Evet, zaten o... Tuğçe'lere bir Tuğçe derler. Bana da küçükken derlerdi evet. Tuğçe diye.
1: Tuğçe, biz evet. Aramızda evet aynen ailede bir Tuğçe olayı vardır. O sayfayı açmamda da canım Ertim benim. Çok severim. İlkincim destek oldu.
0: Selam söyleyelim Ertiğ'e de.
1: Evet, söyleyelim.
0: Şu İlkincim, kamera bak yana.
1: Evet bunu bir türlü öğrenemedim.
0: Öğreneceksin çok normal.
1: İlkim'cim bana aslında ön ayak oldu. Tuğçe'cim dedi ben sana sürekli arayıp senden tarif istiyorum dedi. Sen acaba bunları bir yere yazsan mı dedi. Ben açıp oradan baksam
0: alsan.
1: Dedi.
0: Evet
1: yani
0: ne güzel.
1: Olur mu olmaz mı falan derken oldu.
0: İlk programın mı bu program?
1: İlk. Zaten İlk. Heyecanımdan anlaşılıyordur herhalde ilk programım.
0: İlk programın. Aa evet, bayılıyorum ilk kez öyle. Bize gelen evet. Konuklarımıza. İşte başvuruda olunca böyle oluyor.
1: Aynen
0: İyi ki geldin Tuğçe'cim.
1: İyi ki geldim.
0: Olur. İkinci bir ay sonra bir daha gelirsin.
1: İnşallah.
0: Bir ay sonra bir daha gelirsin. İnşallah. Bu arada aklıma bir anda güzel bir program fikri geldi. Şimdi sen çalışan anne çocuğuyum ve evde biraz ben
1: evet.
0: Aslında yemek yapmaya başladım diye.
1: Evet.
0: Mesela böyle bir genç şef böyle pratik çok ocak kullanmadan böyle tehlikeli hani gençlerin yapacağı
1: evet,
0: pratik tariflerle anneler işteyken karnımız nasıl doyar?
1: Harika
0: değil mi?
1: Bir fikir.
0: Böyle gençlere pratik ortaokul, lise çağındaki hatta
1: evet.
0: Ortaokul daha bile uygun olabilir. Böyle pratik tarifler, lezzetler
1: çok
0: verebiliriz.
1: Çok iyi bir fikir. Evet, aynen
0: bazen böyle
1: öyle.
0: Konseptler yapabiliriz bizim programda da. Evet.
1: Bir fikir olsun. Değil mi?
0: Bence de. Puzzle'larımızı ilave ettik bu arada.
1: Evet.
0: Somonumuz fırında, biz de yatağını hazırlıyoruz.
1: Evet.
0: Soğanlarımızı kavurduk, pazımızı ilave ettik. Zeytinler de var. Ha.
1: Zeytinleri de onun içine koyuyoruz. Yani bunu istedikleri gibi aslında şekillendirebilirler.
0: Evet.
1: Zeytini çekirdeksiz olarak ekleyeceğiz ama biraz daha sonra. Puzzle'lar biraz daha piştikten sonra.
0: Ben biraz zeytinyağı
1: sonra.
0: Koyayım mı?
1: Tabii, tabii azıcık. Koyalım, ekleyelim.
0: Şöyle.
1: Tamam.
0: Peki daha çok çay saatçi misin yoksa yemekçi misin?
1: Ben yemekçiyim daha çok.
0: Ha, evet. Genelde çay saati olur bak daha genç grupta.
1: Yani çok fazla böyle şey hamur işiyle aram yok aslında. Belki de o
0: belli,
1: yüzden.
0: Belli inciciksin.
1: Teşekkür ederim aslında pek değilim ama.
0: Yo inciciksin.
1: Teşekkür ederim canım. Çok fazla hamur işiyle çok aram yok. Ekmek yapmayı mesela severim.
0: Evde ekmek yapmak kolay.
1: Çok kolay. Herkes evet. Yapabilir. Gerçekten çok kolay ve çok da sağlıklı
0: besleyici. Yani ekmek makinesine gerek kalmadan yapıyorsun
1: aynen
0: değil mi?
1: Aynen öyle. Evet. Ekmek makinesine gerek kalmadan kendi fırınımda fırının içerisine bir fırın kabında su koyarak o buharı sağlayabilirler.
0: Nem.
1: Aynen evet. Öyle. O buharda pişirebilirler ekmeklerini. Ben sayfada da veriyorum bir iki ekmek tarifim var.
0: Mutfağından isterseniz
1: bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Aynen öyle.
0: Ben biraz ters yüz ettim ki diğer
1: ellerine
0: kalan
1: sağlık,
0: pazılar
1: harika.
0: Da devreye girsin, ölsünler
1: tamam,
0: diye.
1: Aynen öyle.
0: Daha sonra ne yapacağız?

0: zeytinlerini koyacağız ve en son çıkardıktan sonra biraz böyle somona tatlı lezzetler yakıştığını düşünüyorum ben.
1: Ne ekşisi mi koyacağız o yüzden?
0: Bunun altı, bu pekmez.
1: Pekmez mi o?
0: Aynen öyle. Biraz da pekmez koyacağız ona. Yani tatlı bir pazıyla
1: somona
0: yakışır. Yani ben seviyorum. Umarım sizler de seversiniz.
1: Deneriz. Denersiniz. Deneriz efendim.
0: Dediğim gibi bunun içine başka şeyler de koyabilirler. Yani sadece
1: mesela
0: pazı olarak düşün.
1: Da, pazı ve pırasa.
0: Çok güzel olur. Havuç rendelenebilir
1: havuç
0: içine.
1: Havuç da güzel olabilir.
0: Yani zeytini koymaya da bilirler. Nasıl isterlerse ve sulanmayacak bir malzemeyle bu yemeği yapabilirler.
1: Damak lezzetlerine göre değil
0: aynen
1: mi?
0: Aynen öyle.
1: O zaman ben şunları şöyle bir kenara alayım.
0: Tamam.
1: Birazdan zeytinini ilave edeceğiz. Biraz da pekmez koyacağız.
0: Evet aynen
1: ve
0: öyle.
1: Ve sonra balığımızı çıkaracağız.
0: Çıkaracağız ve?
1: Yatağına bir sunum hazırlarız ona
0: aynen
1: güzel.
0: Aynen öyle
1: böyle
0: çok güzel olacak.
1: Sunum tabağımıza pazılarımızı koyar üzerine somonu. Şöyle hı-hı güzelce servis ederiz. Çok az bir işlemimiz kaldı o
0: evet,
1: zaman.
0: Evet evet çok pratik dediğim gibi tarifler zaten.
1: Evet, senin tarifin genel genelde pratik misin?
0: Genelde. Ben tabii çalışan da bir insan olduğum için genelde pratiğim de. Böyle eve gelip hani bir saat içerisinde hızlıca bir şeyler yapmak. Benim gibi çalışan aslında anneler falan çok fazla beni takip ediyorlar. O yüzden daha böyle pratik, herkesin yapabileceği tarifleri daha çok tercih ediyorum. Mutfak
1: ben de öyle. Evde olan malzemelerle çok yorulmadan özellikle biz çalışan hanımlar için
0: evet
1: böyle kolay, pratik. İşten zaten İstanbul trafiğinde efendim işte 5-6'dır iş çıkışı genelde.
0: Evet.
1: Çıkıyorsunuz 2 saatte evinizde oluyorsanız şanslıysanız 1 saatte yani ve eve geldikten sonra da aile trafik de çok görüyor. Böyle pratik tarifler çok önemli diye düşünüyorum. Eklememiz gereken
0: şimdi
1: işlemler
0: bir bakalım
1: var mı?
0: Birazcık kavurmamız gerekiyor sanırım.
1: Hı-hı. Biraz daha kavrulduktan sonra.
0: Aynen şu pazının sap kısımlarını biz kestik ama yine de
1: bir
0: pişmeyen
1: kavuralım
0: bölümler olabilir. O yüzden iyice kavuralım istiyorum.
1: Hı-hı. Oh, patateslerimiz de.
0: Onlar ne alemde fırındakiler
1: vallahi
0: bakalım.
1: Vallahi kızarmaya başladı. Bence onun kaşarını koyayım ben.
0: Tamam.
1: Ne dersin?
0: Olur, koyalım.
1: Fırından hiç çıkarmadan.
0: Tamam.
1: Bir açayım fırını ve kaşarını ilave edelim efendim. Fırına gidiyoruz sizlerle birlikte. Hatırlarsanız kaşarın yarısını göndermiştik. Kalan yarısını da şimdi koyacağız ki böyle hem görüntüsü bol kaşarlı olsun
0: evet,
1: değil mi
0: Tuğçe?
1: Evet,
0: aynen öyle.
1: Evet,
0: evet,
1: fırınımızı açıyoruz.
0: Bol olsun malzeme.
1: Evet. Azıcık çıkarayım bunu. Çok korkuyorum. Bir gün tamamıyla yani böyle elimi komple yakacakmışım gibi geliyor ama o gün bugün değildir inşallah.
0: İnşallah değildir. Yardım edeyim ben.
1: Şöyle hallediyorum.
0: Heh, tamam.
1: Oh sıcacık. Evet. Ah daha fazla dayanamayacağım
0: tamamdır,
1: Tuğçe.
0: Tamamdır.
1: Yeterli
0: yeter,
1: değil mi? Ben şu
0: evet,
1: kenara da koyayım
0: sağlıktım
1: biraz.
0: Evet harika.
1: Evet. Tamam. Zaten tüm kaşarı da ilave etmiş
0: ilave
1: oldu.
0: Aynen.
1: Evet efendim kalan kaşarı da ilave ettik. Fırının sıcağı vallahi terletti 2
0: evet
1: saniyede. Yani zeytinleri ilave edelim mi artık?
0: Evet artık
1: Tuğçe'cim
0: edebiliriz zeytinlerimizi
1: siyah
0: ilave
1: çekirdeği
0: edelim.
1: Siyah çekirdeği çıkmış zeytinlerimiz var.
0: Evet.
1: Ben zeytini çok severim.
0: Ben de çok severim.
1: Yeşil acı zeytini de çok severim. Böyle her biraz çeşit acı olacak.
0: Değil mi?
1: Sen İzmirlisin
0: zeytin
1: bilirsin
0: evet,
1: o
0: severim
1: acı zeytini.
0: Zeytin, zeytinyağı bizim hiç vazgeçemeyeceğimiz lezzetlerdir gerçekten.
1: Vazgeçilmezi. Evet. Hakikaten Ege mutfağının
0: aynen
1: vazgeçilmezi
0: öyle
1: bence de. İstersen devam edebilirsin. Sen devam ederken ben de seyircilerimize biraz şöyle geleyim. Seyircilerimize bir baş başa kalıp onlara bir hatırlatma yapmak istiyorum. Efendim bakın Tuğçe başvurdu sağ olsun geldi.

0: yapmayı da yapalım.
1: Aynen gelsinler.
0: Bakın Tuğçe'ye soralım. Ha, memnun kaldı mı? Geçen 20 dakikadır.
1: Gerçekten çok memnunum. Müşra Hanım çok tatlı.
0: Değil mi?
1: Müşra, evet, gerçekten öyle.
0: Bir tanedir Müşra.
1: Aynen. Gizemciğim de çok tatlı.
0: Gizem de öyledir. Evet. Bizim ekibimiz de öyle.
1: Evet, sen de öylesin zaten.
0: Canım benim.
1: Seni zaten adaşım. Biliyoruz. Evet.
0: Beni zaten saymıyor.
1: Kesinlikle gelsinler. Sen başrolsün.
0: Aşk olsun. Hiç öyle bir şey yok.
1: Gerçekten çok güzel burada konuk olmak.
0: Sen de maşallah pek rahatsın.
1: Öyle
0: İlk
1: mi diyorsun?
0: Ha, bence gayet değil mi? Aa,
1: çok teşekkür ederim çünkü hala heyecanlıyım. Yok, böyle bir hiç. Sıcak basması falan olur.
0: O stüdyo sıcak şekerim ondan. Bana da bastı yani şu anda. Biraz sıcak bugün stüdyomuz. Ama o kadar rahatsın ve böyle akıcı akıcı anlatıyorsun.
1: Teşekkür
0: hem
1: ederim.
0: Sohbet ediyorsun. Bence en büyük kriter ne biliyor musun?
1: Neydi?
0: Hem sohbet edip hem de yemeği aynı anda yapabilmek.
1: Evet olabilir.
0: O çok önemli.
1: Olabilir.
0: Çünkü sohbete dalınca ne oluyor biliyor musunuz? Yemek kalıyor, yetiştiremiyoruz. 45 dakika ama maşallah

0: ekranlardaki ilk tecrübende. Hem sohbet edip hem yemek yapabiliriz. Gayet her şey yolunda. Bir daha bekleriz yani. Bak şimdiden
1: İnşallah.
0: Davetimizi İnşallah. Yaptık.
1: Tabii ki çok isterim ben de gelmeyi. Bunu artık altını kapatalım. Pekmezi çok ısıya maruz kalmaması gerekiyor pekmezin. O yüzden
0: altını
1: kapattıktan
0: kapatalım.
1: Sonra koyalım. Hı-hı. Tamam değil mi kapattık?
0: Kapattım güzelim.
1: Tamam ekleyebiliriz.
0: Hepsini mi?
1: Yok hayır bir kaşık kadar. Tamam yeterli.
0: Yeterli mi?
1: Aynen şöyle.
0: Efendim pekmezi de koyduk. İnanmazsınız. Pazı yatağında yani pazı yatağında somonda. Pekmez de var.
1: Evet aynen. Yani biraz aslında şey farklı tatlara açık olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Biraz hani uzak doğuda böyle tatlı soslarda çok devrede değil evet, ya et aynen. yemeklerinde de.
1: Aynen böyle birazcık evet. hafif farklı damak lezzetlerine de Hı-hı. açık olalım. Deneyelim yani denemesi bedava bunları.
0: Bence de. hangisine koyalım istersen?
1: Sanki diğeri daha iyi olacak gibi.
0: Ben de diğerinin pazının kaybolacağını düşünüyorum. Çünkü bu yeşil.
1: Tamam okey.
0: O yüzden bunu da yapsak daha tamam. güzel olur. Buna tatlıyı koyarız.
1: Tamam.
0: Yeşil yeşil pazılarımızı yok etmeyelim tabakta.
1: Tamam bunu alalım mı o zaman?
0: Alalım.
1: Tabağımıza.
0: Evet. Ben şöyle tutayım sen kaşık yardımıyla tamam. istersen. Efendim yatağımızı hazırlıyoruz.
1: Yatağımızı hazırlayalım. Hı-hı.
0: Ne yaptık? Soğanlarımızı öldürdük. Ardından pazıyı Hı-hı. ilave ettik. Daha sonra zeytinlerimizi koyduk. Pazı iyice kavrulduktan Hı-hı. sonra. Son olarak da işte şu elimizdeki tahta kaşığı kadar da pekmez ilave ettik. Farklı bir lezzet ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Somon da pişmiş midir? Ne dersin?
1: Somona bir bakalım. Pişmiş olabilir.
0: İstersen sen bak Hı-hı. ona. Onun dilinden. Yanda hemen şey var. Elin için yakmaman için.
1: Ha, tamam.
0: Evet. Evet efendim. Bir kontrol ederken sevgili Tuğçe somon pişmiş mi pişmemiş mi? Ben de diyorum ki günün son lezzeti olan tatlımızın. Şimdi balık yapıyoruz. Balığa böyle helva yakışır ama yufka da helva yapacağım. Malzeme listesi gelsin. Ben de sizlere okuyayım neler varmış tatlımızın içinde. Evet yufkada fıstıklı helva, 2 adet yufka, 1 paket fıstıklı helva, kaymaklı dondurma, toz Antep fıstığı, kızartmak içinse sıvı yağımız var. Evet Tuğçe'cim somon ne durumda?
1: Somonumuzun üstü kızarması için birazcık kağıdını açtım.
0: Açtı.
1: Aynen öyle. Gel patatesimiz yanıma. Oldu artık Aha. alabiliriz.
0: Patatesi ben alacağım.
1: Tamam.
0: Sen yufkada tatlıya başlarken
1: tamam,
0: ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi 2 tane yufkamız var. Hı-hı. Birini aldık.
0: Evet.
1: Yufkayı 4'e böleceğiz.
0: Sana bir bıçak vereyim o zaman Tuğçe Hanım. Buyurun.
1: Tamamdır alayım. Hani balıktan sonra helva yenir ya.
0: İşte. Aynen. Ben az önce söylemiştim Tuğçe ona. Farklı yeni bir şey.
1: Şimdi evet. şöyle.
0: Nedenmiş
1: o helvayı.
0: Sözünü kestim. Şeker
1: diyorsun?
0: Düşürüyormuş balık. Ha. O yüzden ardından böyle bir tatlı ihtiyacı. Ve işte... Helva da bir gelenek gibi olmuş. Tüm restoranlarda da böyle güveçte müveçte de yapılır ya
1: aynen,
0: çok güzel olur.
1: Aynen.
0: Seni dinliyoruz.
1: Klasiktir. Böyle. Benim babam da hep şey der. Helvayı yiyeceksin ki balık öldüğünü anlasın der.
0: Aa güzel. Helvayı yiyeceksin.
1: Esprili olarak yaklaşık.
0: Balık öldüğünü anlasın.
1: Anlasın der.
0: Ay yazık.
1: Yazık öyle düşünmeyelim tabii.
0: Üzüldüm. Ama işte Doğan'ın
1: şöyle
0: kanunu.
1: Evet.
0: Ne diyelim?
1: Dörde böldük Hı-hı. yufkalarımızı. Bu biraz daha böyle pişireceğimiz için.
0: Evet.
1: O helva eriyecek.
0: Şimdi biz bunu da pişireceğiz tabii ki haliyle.
1: Aynen. Bunu biz börek gibi kızartacağız.
0: Hı hı.
1: O helva güzelce eriyecek. Servis ederken de üzerine dondurma koyacağız.
0: Hı hı.
1: Ben şey demek istiyorum izleyicilere. Bu biraz da kızgın kumlardan serin sulara tatlısı.
0: Kızgın kumlardan serin sulara.
1: Aynen öyle.
0: Ha. Niye?
1: Onu yerken anlayacaklar. Böyle helva sıcak ve ağzımızda erirken o dondurmayla beraber yediğimiz zaman o lezzeti anlayacaksınız.
0: Ben dondurmayı kaçırdım. Sen dondurma söyledin.
1: Sonra
0: o sırada elim yanmasın diye patatesleri çıkarmaya çalıştığım için efendim.
1: Ellerine sağlık
0: Tuğçe'cim. Biraz o kısmını.
1: Çok güzel.
0: Evet.
1: Evet pişmiş gayet. Şimdi aldık. Yufkamızı.
0: Evet.
1: Bu herhangi bir sevdiğiniz bir helva olabilir. Biz fıstıklı tercih
0: ben
1: ettik.
0: De fıstıklı severim.
1: Ben de fıstıklı severim.
0: Şimdi İçine, şöyle. Şimdi üçgenler yaptık.
1: Üçgenler yaptık. Hı-hı. Helvamızı şu şekilde parçalıyoruz.
0: Hı-hı.
1: Ve bunu bu şekilde saracağız.
0: Ona da bir kızartmak için ben şey yapayım. Ocağa

0: alayım, yağımızı kızdırayım.
1: Aynen.
0: Ne dersin?
1: Aynen, onu ocakta kızartacağız. Aha.
0: Biraz daha sıvı yağ eklemeyeyim mi bana bu?
1: Yok, çok fazla geldi. Böyle şey, çok çok kızarmayacağız. Tamam. Evet, aynen. O zaten yapışmaz da bir tava tercih etsinler. O yüzden az yağda yapabilirler. Ben yine çok fazla yağ, çok fazla un kullanmıyorum.
0: Tamam. Ben de çok yağ, un mesela ben de sevmiyorum.
1: Aynen öyle.
0: Ama geçen gün ben ne yaptım biliyor musunuz? Sevgili konuklarımın birinden paçanga böreği böyle yapmayı öğrenmiştim. Ve dedim ki ben bunu daha az zararlı, ziyanlı yapayım. Ben yağda kızartmayayım, fırında yapayım. Ay o kadar olmadı ki. O kadar olmadı ki. Siz olun lütfen paçanga böreğini bol yağda kızartın efendim eğer seviyorsanız. O kadar olmadı
1: bazı
0: yani.
1: Bazı şeyler de maalesef geçerli.
0: Olmuyor.
1: Evet,
0: mesela... Ben böyle yumurta sarısını sürüp fırına yolladım ama hiç o lezzeti asla alamadım.
1: Doğru. Mesela şakşuka da öyledir. Ben de fırında kızartma. Çok severim yapmayı ama... Yani kızartmanın tadı
0: gerçekten
1: çok başkadır
0: öyle.
1: Değil mi?
0: Arada bir yiyeceğiz, az
1: arada
0: yiyeceğiz.
1: Bir. Aynen öyle.
0: Az yiyeceğiz efendim. Evet, böyle bunları kesmeyeceğiz mi? Ne yapacağız? Direkt
1: kesmeyeceğiz.
0: Öyle mi?
1: Kesmeyeceğiz, aynen öyle. Kesmeyeceğiz.
0: Evet.
1: Şöyle. Bunlar böyle bir kişilik servis olarak düşünelim.
0: Geniş geniş sarıyoruz, dağılmayacak mı?
1: Hayır, dağılmayacak. Şimdi hemen kızaracak zaten.
0: Tamam. Yağımız da bu arada kızarmaya başladı. İstersen evet. Atabilirim.
1: Bunu biraz altını kısalım Tuğçe'cim. Çok böyle kızgın yağda yapmayacağız.
0: Tamam. Hatta istiyorsun o zaman küçük ocağı alayım.
1: Olur, daha iyi olur.
0: Evet, şunu kapatalım. Atayım mı ben bunları?
1: Olur, atalım. Çok sevinirim.
0: Korkuyorum açılacaklar diye.
1: Yok, açılmazlar.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: Şimdi bunu da koyalım efendim. Yanına. Suyla yapıştırabiliriz aslında buraları.
1: Olabilir. Suyla da yapıştırılabilir.
0: Evet. Yağda. Evet. Bunu da koyalım. Şimdi bunlar böyle bir kızarsın. Ben bir somona bakayım.
1: Somonun
0: vallahi
1: üstü.
0: Somon olmuş.
1: Onu da alalım Tuğçe'cim.
0: Alacağım ben şimdi. Ay bu fırından alma görevleri de beni biraz strese sokuyor.
1: Ay doğru.
0: Yanacağım diye vallahi.
1: Gidiyorum işte efendim. O işleri sana bıraktım ben de.
0: Yok yok, ben hallederim güzelim. Hiç problem yok.
1: Ellerine
0: ben
1: sağlık.
0: Bir balığımızı da alalım fırından. Evet. Şimdi. Oh, ilk önce yağlı kağıtta yaptık efendim. Ardından... Yağlı kağıdın üstünü açtık.
1: O bayağı.
0: Bu kadar söylersen yanmak için işte böyle bahanelerin olur Tuğçe.
1: Çok güzel gözüküyor bu arada, evet.
0: Evet, güzel gözüküyor. Şimdi ben buna bir çare bulacağım. Geliyorum efendim. Birazdan burada olacağım. Birazdan. Yanmadan bu işlemi halledebilmek için tezgahımızda zarar vermek istemiyorum. Bak hala somonun pişme sesi geliyor.
1: Aynen öyle.
0: Ben diyorum ki şunu alayım.
1: Tamam, onu oraya mı götürelim?
0: Tamam. Bak burada maşamız var.
1: Tamam, ben şöyle
0: İstersen, evet. Sen çevirebilirsin. Sen
1: tamam,
0: o işlemi hallederken.
1: Onu halledeyim.
0: Benim de arkada bir takım gizli işlerim var efendim. Onu yapacağım. Somonumuzu bozmadan, parçalamadan koymaya çalışacağım ama söz vermiyorum. Evet. Tabii ki söz vermediğim gibi oldu. Evet. Yalnız somon o kadar güzel pişmiş ki. Evet.
1: Ağızda dağılacak.
0: Gerçekten öyle. O kadar güzel görünüyor. Yakmamak için kendimizi zorluyoruz efendim. Azıcık parçaladım, bana kızar mısın?
1: Hayır.
0: Çünkü o kadar güzel dağılmış ki somonumuz.
1: Ellerine sağlık, hiç problem değil. Ben hiç şekilci değilimdir bu arada. Olabilir öyle şeyler.
0: Evet, birazcık somonumuz dağıldı. Hiç önemli değil bence de. Böyle şeyler olur. Hemen getireyim şuraya. Kötü görünmüyor değil mi? Gayet güzel görünüyor.
1: Yo, gayet
0: bence.
1: Güzel gözüküyor. Zaten lezzet inanılmaz. Mutlaka
0: o kadar güzel pişmiş
1: bunu.
0: Ki. Yani evet, kılıp gerçekten. Halinde çıkamadı. Hakikaten efendim. Bayağı yani bir ağızda dağılacak kadar somon güzel pişmiş. Ama şu kenarlarını sizler için şöyle güzelce silip toparlayabilirim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet. Birazdan tatlımız da hazır.
1: Tatlı.

0: olacak.
1: Hazır olacak.
0: Çok basit. Evet, bugün çalışan hanımlar menüsü yaptık.
1: Evet, aynen öyle.
0: Ne yaptık? İlk önce hardallı, kremalı, fırında patates yaptık. Ne yaptık? Kremamıza hardalı koyduk. Güzelce karıştırdık. İçine tuzunu, karabiberini ilave ettik. Ay ay doğradığımız patateslerimize güzelce buladık. Cam kabımıza koyduk. Üzerine de kaşarlarımızı koyduk. Fırına yolladık. Daha sonra pazı yatağında somon yaptık. İlk önce soğanlarımızı kavurduk. Ardından pazılarımızı ilave ettik. Onları da güzelce kavurup sonra çekirdeğe çıkmış siyah zeytini ilave ettik. Tuzunu, karabiberini ayarladık. Bir tarafta da fırında somonu pişirdik tabii ki. İlk önce yağlı kağıtla üzerini kapadık. Biraz zeytinyağı, karabiber ve tuz ve limon dilimleri ekledikten sonra son 5 dakikada açtık üzerini.
1: Aynen öyle, biraz kızarması için.
0: Ağzınızda dağılacak kadar lezzetli bir somon ortaya çıkardık ve yaptığımız pazı yatağının üzerine somonu koyduk. Ve son tarifimizi de hadi sen anlat bak.
1: Evet, şimdi bunu mutlaka balıktan sonra deneyin diyorum. Yani normal böyle klasik helva yemektense hemen yufkaya sarıp kızartabilirsiniz. O helva dağılıyor şu anda orada, güzelce pişiyor. Bunu dondurmayla servis ettiğiniz zaman inanılmaz beğenilecek misafirleriniz tarafından. Kesinlikle. Evet.
0: Dondurma neydi? Kızgın kumlardan.
1: Kızgın kumlardan.
0: Serin sulara.
1: Helvası.
0: Evet. İçinde o sıcacık helva.
1: Evet,
0: üstünde galiba toz Antep fıstığıyla
1: evet,
0: süsleyeceğiz efendim.
1: Öyle.
0: Evet.
1: Ben böyle alıyorum artık bunu.
0: Aha.
1: Bu kadar yeterli.
0: Evet. Bir tane daha kızartalım benim için.
1: Tamam, hadi bir tane daha kızartalım senin için.
0: Ha, şöyle yanına koyayım. Herkes çift rakam sever ama ben daha çok tek rakamcıyım. Çünkü 7 Şubat'ta doğdum ya.
1: Öyle mi?
0: Evet. Evet, bir tane daha kızartıyoruz.
1: Tamam,
0: ben üzerine Antep fıstığıyla.
1: Dondurmayı koyduktan sonra koyalım
0: dondurmamız
1: bunu.
0: Var. Hemen dondurmamızı çıkartıyorum
1: şimdi
0: efendim.
1: Şimdi dondurmamız da kaymaklı, daha çok yakışıyor buna, kaymaklı dondurma.
0: Zaten ben bir tatlı.
1: Ama tabii evde ne varsa.
0: Ben bir tatlının üzerinde öyle farklı meyvelerden dondurma değil, en güzel sade dondurmayı yakıştırıyorum.
1: Değil mi?
0: Evet. Evet, kesinlikle. Evet, dondurmamızı da çıkardım.
1: Tamam.
0: Tuğçe'cim.
1: Üzerlerine böyle birer kaşık koyalım Tuğçe'cim.
0: İstersen sen koy o kızartma
1: tamam.
0: işlemini. Çünkü
1: ay çok sevinirim.
0: Sunum önemlidir.
1: Aynen
0: sen kendi
1: öyle.
0: Düzeninde sunumunu yap
1: tamam,
0: istersen.
1: Tamam, o zaman ben şöyle sana
0: alıyorum.
1: Bırakıyorum. Bir
0: evet.
1: Ellerimi yıkayacağım
0: yıka
1: hemen.
0: Tabii ki. Efendim çok basitti tatlımız. Yufkalarımızı üçgen yaptık. İçine fıstıklı helvamızı koyduk. Güzelce sardık. Yağımızı da kızartıyoruz. Üzerine dondurma ve toz Antep fıstığı koyacağız ve servis edeceğiz. Balıktan sonra da helva güzel gider dedik ama farklı bir helva olsun istedik. Evet, Tuğçe de geldi.
1: Evet. Şimdi her servis için tabii
0: evet.
1: birazcık zor çıkacak. Stüdyonun ısısıyla aslında erimiş olmalı diye düşünüyorum ama.
0: Buzdolabından çıkardım şekerim. Erimez
1: şekerim.
0: O. Buzdolabından çıkardım. Evet, daha da deep freeze'den çıkardım. Daha sert bir kaşık istersen. O kaşık yamuluyor mu?
1: Yok, bir hayır.
0: Senin gücün mü yok acaba Tuğçe'ciğim?
1: Ay bilmiyorum ki. Heh, evet, sen daha güçlü çıktın.
0: Sen istediğin gibi koy, ben diğerlerini halledeyim. Ne yapacağız
1: tamam,
0: böyle?
1: Şöyle yapalım. Şöyle üzerlerine birer parça
0: koyalım.
1: O zaten şimdi eriyecek.
0: Pardon. Evet, ben şimdi bunu da çıkartayım. Oo, hepsini öyle öyle yapacaksak yandık.
1: Yandık mı?
0: Yandık.
1: Ben de malzeme bol işte böyle. Ben hep fazla fazla.
0: Koyuyorsun, ben sana çıkartayım.
1: Ay süpersin.
0: Evet, biraz zor oluyor efendim. Çünkü dondurmamızı
1: evet.
0: yeni deep freeze'den çıkardık.
1: Aynen öyle.
0: Bayağı güç harcayarak yapıyoruz.
1: Tamam. Hı. Şöyle yapalım. Tamam artık
0: evet.
1: erimiştir diye düşünüyorum biraz.
0: Aha. Bak benimkini çok kızarttım.
1: Evet.
0: Kendime
1: orada,
0: özel yaptım.
1: Onu orada biraz kızarttık. Daha güzel oldu sanki değil mi kızarınca?
0: Aa, sanki bana da öyle geldi.
1: Evet evet.
0: Tuğçe'ciğim.
1: Annem öyle
0: sanki
1: ben. Çok güzel oldu, çok güzel oldu der böyle. Canım
0: güzel
1: anneciğim
0: oldu
1: ya.
0: Gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Anneye de selam söyleyeyim.
1: Evet, onlar İzmir'deler
0: İzmir'de,
1: tabii. Ben onları çok
0: İzmir'de
1: özlüyorum.
0: Evet,
1: evet, hepsini öpüyorum buradan.
0: Kocaman. Annemizin adı nedir?
1: Nurhayat.
0: Nurhayat Hanım, sizleri
1: evet.
0: öpüyoruz. Sizin iş hayatınız sayesinde, çalışan bir anne olmanız sayesinde bakın Tuğçe bugün burada yemek yapıyor. Buna da eklersen Tuğçe'ciğim.
1: Tamam canım, şöyle ekliyorum.
0: Evet. Şöyle tamamdır üzerine bunu da serpiştireyim.
1: Süper oldu.
0: Evet, istersen sen devam et. Bu kenarlarına da serpiştir.
1: Evet, bence de şöyle. Şöyle yapalım.
0: Evet.
1: Bu şekilde de.
0: Antep fıstığına da bayılırım.
1: Ah, değil mi? Kim bayılmaz ki?
0: Kim bayılmaz ki, doğru. Aynen. Ay ben katmer çok seviyorum.
1: Sen ay ben de ama güzel Antep güzel katmeri yapmak lazım.
0: Yakınlarda... Vallahi benim bir konuğum gelmişti, Antepliydi. Evet. Ay ismini unuttum, çok özür diliyorum. Çok da dünya tatlısı bir konuğumdu. O kadar güzel yaptı ki kasmere, içine kaymaklar falan. Bak senin de bir yutkunduğunu hissettim evet ben.
1: Acıktın yakında mı? Gidiyoruz biliyor musun Antep'e?
0: Gastronomi lezzetleri... turuna mı yoksa?
1: Aynen öyle.
0: Sadece... Atalya'da gidin.
1: Gidelim, oraya da gidelim. Orası da aslında aklımda. Şöyle arkadaşlarla bir tur yapacağız yani, bir lezzet turu. Yiyip yiyip geleceğiz orada.
0: Sonra ben görürüm İstanbul'a gelince o detoksları yaparsın
1: evet
0: yani.
1: Öyle.
0: Evet efendim, ay biraz süsleyelim de değil mi? Şöyle sevdiğimiz çiçeklerimiz var buzdolabımızın üstünde. Bunu buraya koymak istedim. Evet, diğerini de alayım.
2: Kaç, kaç!
3: Hayrola?
2: Dur kaçma kız, insanmış. Emin misin?
3: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
2: Ben evden kaçtım.
3: Allah Allah, niçin?
2: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de.
4: Durumu ciddi, kımıldatmayın. Hastaneye kaldırsak. Şimdi imkansız.
2: Nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
3: Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin.
2: Galiba seni seviyorum.
5: Kör Düğün bugün 18'de TV4'te.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
13: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.

0: Rafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar. Baraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk kalk kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Gel.

0: Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kulenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pons'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
12: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerim mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: 22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldığın dörtlü gazlı içecek çeşitleri 225 lira yerine 159 lira.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss. Her sen için.

0: Abi ne yapıyoruz şu an? Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
6: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
7: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
5: Tekne.
7: Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
6: Ya Faruk tamam hallederiz.
7: Dost.
6: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla hafızaları tazele bitti gitti.
7: Oh.
6: Oh tabii.
8: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Kafanız rahat etsin.
9: Vallahi daha güzel bir sunum olamaz güzel bence. Oldu. Ne düşünüyorsun?
10: Ben beğendim.
9: Ben de umarım beğendim.
10: Herkes beğenmiş. Tabii ben yapımcıya beğendim herhalde. Umarım herkes beğenmiştir.
9: Çok güzel görünüyor ve bence işin en önemli kısmı ne biliyor musun? Pratik olması, kolay
10: evet,
9: olması.
10: Evet.
9: Yalnız kameralarla iyi paslaşıyorsun.
10: Öyle
9: bakıyorum ben konuşurken falan böyle güzel pozlar, böyle bir göz süzmeler falan. Maşallah. Hiç ilk tecrübe gibi evde çalıştın mı Tuğçe?
10: Hayır gerçekten. Seni izliyorum herhalde ondan.
9: Çok başarılı buldum yani böyle güzel göz
10: çok
9: süzmeler.
10: Teşekkür ederim.
9: Kamerayı takipler Tuğçe'cim. Adaşım.
10: Öğrendim. Çok teşekkür ederim.
9: İyi ki geldin.
10: Ederim.
9: Çok teşekkür ediyorum. Yine bekliyorum. Sen lezzetlerini, tariflerini geliştir.
10: Tamam.
9: Sen geliştirdikçe bizim kapımız
10: geleceğim.
9: Sana her zaman açık.
10: Çok teşekkür ederim. Çok güzel misafir ettiniz beni. Harika buraya gelmek. Herkes gelsin. Tuğçe zaten çok tatlı.
9: Teşekkür ederim.
10: Bütün ekip öyle. Herkese çok teşekkür ediyorum.
9: Yine bekliyoruz. Eline sağlık Tuğçe'cim.
10: Senin
9: tekrar
10: eline
9: çok
10: sağlık.
9: Teşekkür ediyorum. Buradan güzel İzmir'e de selam olsun. Bu arada tekrar hatırlatalım. Başvurmak isterseniz efendim kanalımızın web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.
10: Hoşçakalın.

Bugün İstanbul'da şehir hayatının karmaşasından kaçıp doğayla iç içe olmak isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri olan Şile'ye bağlı Ömerli'deyiz. Yeşillikler içinde bir sitede bulunan, gerek evin dış görünümü, gerekse iç dizaynıyla dağ evi konseptinde tasarlanan 350 metrekare büyüklüğüne sahip bu villanın hikayesini Mimar Elif Hanım'dan dinleyelim.

Merhaba, ben Elif Güngör. Mimarlığın kurucusuyum. 2017 yılından beri kendi bünyemizde çeşitli ölçeklerde projeler yapıyoruz. Burası da Ömerli taraflarında, Şile'de bir villa. 350 metrekare kadar bir villa. Projesini de kendi bünyemizde gerçekleştirdik. Şimdi içeriye girip detayları görebiliriz. Şu an evin salonundayız. Burası aslında tek katlı bir evdi. Salonda bu şekilde bir yükseklik vardı. Fakat içeri hacimlerde, hollerde vesaire yukarıda mekanik tesisat

geçtiği için alçaltılmış bir tavan vardı. Biz bunun yerine o mekanik tesisatı tamamen komple kaldırıp yeniden yerleştirip yerine bir asma kat çıktık aslında. Bunu yapabilmek için de bir galeri boşluğu oluşturduk. Galeri boşluğunu oluştururken bir açık bir merdivenle aslında o boşluğa çıkmaya çalıştık. Ve bunu yaparken de merdivenin çok fazla yer kaplamaması önemli bir detaydı bizim için. Merdivende LED detayları oluşturduk aslında ve böyle uçan merdivenler yaptık ki o salondaki derinlik hissi kaybolmasın. Korkuluklarda özellikle cam kullandık. Çünkü cam o şeffaflığı sağladığı için gene aslında geniş bir hacim hissi uyandırdı. Salondaki mobilyalar genellikle hep kendi tasarımımız. Koltuğu yaptırdık, yemek masasını o şekilde yaptırdık. Ev sahibinin tarzı genelde daha spor bir tarzdı. Bunu yakalayabilmek için mermer bir masa yaptırmamıza rağmen daha spor, böyle yuvarlak detaylı ayaklar yaptırdık onunla beraber. Masamızın şekli elips şeklinde. Bunun aslında birkaç sebebi var. Birincisi hem daha spor duruyor olması hem de bulunduğu hacimde çok fazla yer kaplamıyor. Yani aslında büyük bir masa fakat elips olduğu için böyle oyunlarla biraz büyük göstermeye çalıştık açıkçası. Yemek masasının yanındaki sandalyeler gene böyle biraz casual, spor tarzında ve hazeran detaylı ahşap sandalyeler. Hep bükümlü köşeleri. Yemek masasının yanına da ev sahibinin çok sevdiği tablolardan bir tanesi Haluk Akakçe'nin bir tablosunu ona hediye geldi. Çok sevinerek onu da oraya yerleştirmiş olduk aslında. Salonda bir şöminemiz vardı. Biz bu şömineyi koruduk. Şömineye bakan bir yerleşim oluşturduk. Ve bu şöminenin üzerine televizyonumuzu yerleştirdik. Onun yanında da aslında tam korkuluğun altında kalan bir detay çıkıyordu. Oraya da bir odunluk yapmayı tercih ettik. Bu odunluk detayları bu dağ evi havasına yakıştığını düşünerek aslında bu şekilde yaptık. Şöminenin diğer yanında ise bir oturma alanı oluşturduk. Aslında bir tezgah gibi. Bunun üzerine minderler yaptırdık. Bunu yaparken o bölümü de aslında aynı malzemeyle devam ettik. Evin içerisinde kullandığımız diğer başka bir malzemeyle. Biraz beton esaslı, beton görünümlü bir malzeme. Bu malzemeyle de bu alanı da kaplamış olduk. Bunda hafif böyle kremsi gri tonları tercih ettik. Ev aslında ışık almasını istediğimiz için bol bol hep duvarları beyaza boyadık ve onunla da böyle güzel krem bir renkte bir koltuk yaptırdık. Evde rustik tarzı perdeler kullandık. Çünkü hep işte o dağ evi havasını yansıtması için o perdeleri kullandık. Salonun tavan yüksekliği 6 metre kadar bir yükseklik aslında. Bu yüzden büyük büyük avizeler tercih ettik küçücük durmaması için aslında. Ve onları sarkıt şeklinde tercih ettik. Çünkü burası aslında böyle kendini gösteren bir salon. Ona böyle ufak ufak avizeler olmazdı. O yüzden böyle çok ampullü, daha böyle devasa. Fakat bir yandan da hep dediğim gibi spor avizeler tercih etmeye çalıştık aslında. Evde masif parke kullandık döşemede. Bu masif parkeyi zaten hep doğal malzemeleri seviyoruz ve çok sık kullanıyoruz. O masif parkeyle de bütünleştirebilmek için daha böyle beton görünümlü malzemelere gittik aslında. Hep onunla uyarlamaya çalıştık. Köprünün, yani salondaki ana köprünün altını demir bıraktık. Bunu yapmamızın sebebi biraz endüstriyel bir hava katmaktı. Aslında alt katla üst katı birbirinden ayıran ana öğelerden biri bu. Alt kat biraz daha böyle kozi, sıcak iken üst katı biraz daha endüstriyel. İşte çalışma masasının, çalışma odasının olabileceği bir alan olarak kurguladığımız için orayı biraz daha endüstriyel bıraktık. O yüzden aslında üst katın malzemesi beton görünümlüyken alt katın malzemesi ise sıcak parke olarak düşünüldü.

ev sahibi hiç mutfağa girmeyen biri açıkçası. Yani mutfakta çok böyle basit, hani hiç böyle ne bileyim büyük büyük fırınlar istemedi, işte tepanyak ocaklar istemedi. Daha böyle basit şeyler istedi aslında. Sadece tek bir isteği vardı, bir ada mutfak istedi aslında. Bu ada mutfağın içinde de bir ocak vesaire değil ya da elektrik bağlantılı olan herhangi bir şey değil. Sadece bir oturma alanı ve çekmece ünitesi istedi. Mutfağı buna göre konuşlandırdık. Mutfakta en önemli şey büyük bir cephe. Burası aslında bir site, cephede çok fazla şeyi değiştiremememize rağmen mutfağın penceresini kırıp orayı biraz açtık aslında. Çünkü çok dar bir penceresi vardı. Oraya bir sürgü pencere koyduk, sürgü kapı aslında koyduk. Bu ev satın alındığında mutfakta inanılmaz bir derinlik vardı. Yani o 6 metre kot mutfakta da vardı yükseklik. Bunu önlemek amacıyla aslında bir tavan süsü yaptık orada. Gene ahşap, diğer evin diğer malzemeleriyle bütünleşebilmesi açısından aynı malzemeyi meşe kaplama kullandık ve bir tavan süsü yaptık. Biraz daha böyle ışığını azalttık aslında, dimli yaptık. Daha az ışıkta daha kozi bir ortam oluşturmaya çalıştık mutfakta. Ev sahibinin tarzı çok spor ve bunun emarelerini mutfakta da görebiliriz. Yani hiç kulpsuz aslında bütün dolaplarımız. Hepsi basaç kapak. Genelde toprak tonlarına yakın ama biraz daha koyu tonlar tercih ettik mutfaktan. Yer döşememiz ise orada da seramik aslında. Zaten orası bütünleşiyor bütün evin girişiyle ve holle. Aynı malzemeyle aslında içeriye kadar devam edildi. Biraz daha böyle oturması rahat, yumuşak tabureler tercih edildi.

anda evin ebeveyn yatak odasındayız. Bu odada da aslında evde hep malzeme bütünlüğüne önem verdik ve bütün projelerimizde bu böyle. Yani farklı farklı çok fazla malzeme sokmamaya çalışıyoruz aslında eve. Burada da aynı ahşaptan, aynı meşe kaplamadan devam ettik. Gene salondaki gibi ya da evin diğer mekanlarındaki gibi. Yatak arkası için bir yatak başı düşünmedik. Onun yerine ahşaptan lambirilerle böyle bir oyun yaptık. Hem tek başına tek güzel görünmesin diye biraz onu böyle hareketlendirmek amaçlı çıta çıta yaptık bazı bölümlerini. Geri kalan bölümünde ise daha sade geçip bir led detayı yaptık aslında. Bir kitabınızı koyabilirsiniz diye düşündük ev sahibi için. Ya da işte gözlüklerini koyabilir atıyorum yatmadan önce vesaire gibi. Yatak başının yanında iki tane sarkıt kullandık aslında. Bunlar yatak başı aydınlatması görevini görüyorlar bu sarkıtlar. Altlarında gene aynı dilde bir komodin tasarladık altına. Gene duvar dilinde aslında. Bu şekilde aynı görüntüyü iki yerde de devam ettirmiş olduk. Aynı çıta detayı makyaj masasının arkasında da devam edildi. Burada farklı bir dil oluşturuldu. O makyaj masası sanki böyle bir bütün dolabı bir yırtık şeklinde kesiyormuşçasına tasarlandı. Geriye kalan dolap detayı bütün de bembeyaz devam ediyor aslında ve kendinden kulplu. Hiç dışarıdan bir kulp görmüyorsunuz. Dümdüz bembeyaz bir duvar görüyorsunuz. Sadece gittiğinizde işte yanına yaklaştığınızda onun bir kulp olduğunu anlayıp içini açıp işte eşyalarınıza ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde çok fazla karmaşadan uzak tutmaya çalıştık aslında. Bu makyaj masasının yırtık detayı yatayda da bir raf şeklinde devam ettirildi. Makyaj masası arkasında da bir ayna oluşturuldu. Bu aynada da arkasında bir led yapıldı ki kullanışlı olsun aslında o ayna, daha elverişli olsun diye. Yerde aynı parkeyle devam ediyor aslında ebeveyn odalarında da, ebeveyn odasında ve diğer yatak odalarında da. Malzeme bütünlüğü açısından hep aynı malzeme devam ediyor aslında. Birebir dışarıya çıkışı var ebeveyn odasının. Aşağı kadar yani yere kadar sürgü cam. Ebeveyn odasından direkt birebir girilen bir ebeveyn banyosu var aslında. Burada özellikle cam kapı tercih ettik ki böyle gün ışığı alabilen bir alan olsun. Bütün duşlarda aslında evde genelde hiç duş akabini tercih etmedik. Onun yerine tek cam tercih ettik. Ev sahibimizin en sevdiği hobilerinden biri tırmanıştı. Sürekli işte alışveriş merkezlerine gidip duvarlara tırmanıyordu. Bu evde de böyle bir şansımız vardı aslında. Neden? Çünkü yüksek bir evdi aslında. Bazı kısımlarını asma tavanla kapatırken onun odasının üzerini kapamamaya karar verdik. Ve bu bize şöyle bir katkı sağladı aslında. Bir tırmanış duvarı yapabildik. Bu tırmanış duvarının yüksekliği 6 metre. Aslında AVM alışveriş merkezlerindekiler de 6 metre civarında. O yüzden gayet tatmin edici oldu onun için aslında. Buna da işte güvenliği açısından bir emniyet kemeri aldık ve işte onun böyle bir makarasını demirle sabitledik. Yatağın üzerine bir kat daha yaptık. Bunu bizim yapma sebebimiz aslında oyun alanıydı. Hani işte tırmanıyor oradan aslında küçük ev sahibimiz. Ondan sonra yukarıda oynayabiliyor, arkadaşları geliyor. Orada vakit geçiriyorlar gibi düşünerek. Yatak başında raflar yaptık aslında. Oraya oyuncaklarını koyuyor genelde. Biz işte biraz daha büyüdüğünde kitaplarını koyar diye düşünerek aslında o rafları yaptık. Burada bir led detayımız var aynı zamanda yatak başında. Hemen yatak başından aslında onun da anahtarı. Oradan açıp kapatabiliyor çok rahat bir şekilde. Gardıropları biz bir yere kadar gardırop yapıp üzerini gene lambriyle kapattık. Siz baktığınızda dışarıdan gene dümdüz bir duvar görüyorsunuz aslında. Hani hiç böyle şey kesintili, kırıklı çıkıklı bir alan görmüyorsunuz. Onun yerine dümdüz bir duvar görüyorsunuz. O kulp detayı bütün duvar boyunca devam ediyor aslında bütün yükseklik boyunca. Bir de gene burada bir yırtık var o duvarda ve orada da bir çalışma masası.
ve yanında da raflar oluşturduk. Burada bir renk katmak istediğimiz için aslında sarı renginden gittik. Bu odada aydınlatma olarak gene oda yüksek bir oda olduğu için küçük bir aydınlatma yapmak istemedik. Daha geniş bir aydınlatma koymak istedik. Bir yandan da çocuk odası olduğu için aslında biraz daha böyle soft bir aydınlatma seçtik buraya. Bulut şeklinde bir aydınlatma satın aldık aslında. Bunu satın aldık. Burada bir de perde detayında aslında perdelerde biraz daha böyle işte çocuksu bir renk seçtik. Turkuaz gibi ama daha soft bir turkuaz aslında, açık bir renk gibi.

Salondan çıkan merdivenler direkt çalışma odasına çıkıyor aslında. Şu anda çalışma odasındayız. O merdivenlerdeki malzemeyle aynı malzeme kullanıldı buranın da döşemesinde. Gene bahsettiğim mikrobeton malzemesi aslında bu. Sıfır ders, böyle bir derinlik hissi olduğu için bu malzemeyi çok seviyoruz. Evin ilk toplantılarına, görüşmelerimize başladığımızda da en önemli şey onun için aslında kitaplıktı. Hep kitaplık, kitaplık, kitaplıktan başladık. Buradayken hani salona da hakim olabilmesi, işte çalışırken bir yandan aşağıyı görebilmesi, zaten yalnız olduğu için hani ses vesaire beni hiç rahatsız etmez. Ben televizyon açıkken de çalışabilirim diye düşünerekten aslında bu şekilde açık bir mekan olarak tasarlandı çalışma odası. LED detaylarıyla kitaplık biraz daha sıcak hale getirildi ve spor bir şekilde bırakıldı aslında. Çok böyle oymalı vesaire bir şey eklenmedi, bir detay. Özellikle daha günümüz mimarisinde tasarlandı. Merdivenden çıktığınızda ilk gördüğünüz şey aslında kitaplık oluyor. Sonra arkanızı döndüğünüzde ise bu sefer çalışma odasını görmüş oluyorsunuz. Yani çalışma odasından aslında direkt aşağıya baktığınızda bütün salona hakim oluyorsunuz. Çalışma odasının kırma bir çatısı var aslında. Bu kırma çatı bize bu akordeon lambayı aslında tavandan bağlama lüksünü kazandırdı. Biz aynı şekilde bu sefer sarkıt gibi kullanarak o akordeon lambayı böyle kendimize göre nasıl rahat edeceksek ona göre çekiştirebileceğimiz şekilde konumlandırmış olduk. Yani bir masa lambası gibi oldu aslında. Ev sahibinin birincil ihtiyacı aslında okuduğu kitapları bir şekilde düzgün bir şekilde depolayabilmekti. Ve bu kitapların gerçekten hepsini okuyor bir şekilde. Bunun için de ev çalışma odasında uygun bir alan sağlamaya çalıştık. Bunun için buraya bir oturma grubu, böyle cam kenarında ufak kahvesini de içip kitabını okuyabileceği bir berjer yerleştirdik.

Bugün İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Asmalı Mescid'de eski bir fabrikadan dönüşmüş 70 metrekare 1+1 daireye konuk oluyoruz. Küçük balkonu, yüksek tavanları ve duvarlarda bulunan tuğla döşemesiyle eski İstanbul evlerinin görünümünde olan bu dairenin detaylarını ev sahibinden dinleyelim.

Merhabalar, ben Moshe Aryon. Asmalı Mescid'deki daireme hoş geldiniz. Ben 3 senedir bu apartmanda yaşıyorum. Çok mutluyum. 70 metrekarelik bir apartmandan bahsediyoruz. Tavanları çok yüksek olduğu için çok ferah. Bir de küçük balkonum var. Balkona çıktığınızda kendinizi Roma'nın, Paris'in arka sokaklarındaymış gibi bir hisle karşılaşmış buluyorsunuz. Ev aslında açık plan. Şu anda salonunda oturuyoruz ama gerçekten tek bir odadan bahsediyoruz. 1+1 o demek zaten. Bir yatak odası, bir salonumuz var. Fakat salon açık plan olduğu için gerçekten hem oturma düzenim bu tarafta, hem kitaplığım bu tarafta. Ufak bir şöminesi var. Yatak odasına arkamdan görüldüğü kapıdan giriliyor. Diğer tarafı ise zaten mutfak aynı odanın içinde. Açık mutfağı çok seviyorum çünkü gerçekten çok kullanışlı. Hem misafir ağırladığınızda tek odada herkesi ağırlayabiliyorsunuz hem de pişirdiğiniz zaman insanlardan uzak kalmıyorsunuz.

Bu apartmanı döşerken aslında apartmanın ruhu bana gerçekten bir yerde çoban oldu diyebilirim. Duvarlar tuğlu olduğundan ve yüksek tavanlı olduğundan, tavanların da tuğlu olduğundan zaten bir kızıl tona hakimdi apartman. Ahşap doğramalarda gerçekten eskiden kalma olduğu için o havasını bozmak istemedim. Bu doğadan gelen renklere uyum sağlamak için farklı ahşap tonları, biraz pirinç, deride bile taba rengini kullanmaya çalıştım bu duvardan gelen kızıllığı yansıtsın diye. Bu odada epey bir vakit geçiriyorum çünkü bir büyük koltuğum var. Onun rahat olmasına çok dikkat ettim. Okumayı seven ve dinlenen, pazar günleri orada keyif yapan biri olduğum için iki iskemlem var. Onların da farklı olması benim için çok önemliydi. Tasarımcılarla çalışmak da keyifli oluyor tabii. Amerika'dan getirdiğim birkaç şey vardı. Şu resim benim için çok önemli. Çok sevdiğim bir sanatçının fotoğrafı aslında. Bir şekilde minimal olmaya çalışan bir insanım ama evinde yaşanmışlık olduğunun hissedilmesini isterim. Deri koltuk benim için çok önemliydi dediğim gibi. Gerçekten çok minimal, belki de bir İtalyan tasarımı kadar yalın. Fakat ben yine de Türk dokunuşlarının, bir İstanbul dokunuşlarının olmasını istedim. Ve gerçekten kapalı çarşıdan eski Suzani parçalar bulup onları yastık yaptım gördüğünüz üzere. Ufak detaylarda dikkat edeceksiniz. Ev ne kadar yalın olsa bile bir İstanbul hali var. Antik pazarları,

Ufak eski dükkanları, nostaljik dükkanları dolaşıp küçük küçük objeler bulmaktan keyif alıyorum. Halı bana göre bir odayı çıpalayan en büyük unsurlardan biridir. Çünkü tabanda göreceğiniz en büyük detay halınızdır. Buradaki halı doğudan gelen bir yünlü kök boyasıyla boyanmış. Gerçekten acı kahve, koyu bir kahve olan bir halıdan bahsediyoruz. Ortadaki kahve masası ve ortada odanın ortasında olan bu masalar genelde pek fonksiyonel olmuyor. Çok ince ve cılız kalabiliyorlar. Ben daha böyle bir davulumsu ve rahatlıkla üzerini doldurabileceğim, hatta misafirler geldiğinde onları ağırlayabileceğim bir masa seçtim. Benim için önemli olan gerçekten dost meclisi olduğunda bu odada herkesin keyifli oturması, sohbet etmesi ve güzel zaman geçirmesi.

Ben davet çiçek sektöründe senelerce çalıştığım için açıkçası gerçek olmayan hiçbir bitkiyi evimde istemiyorum diyebilirim. Şöyle diyeyim size, daha fazla kaktüslerim var. Onlar daha uzun süreli ve daha az bakıma ihtiyacı olan bitkiler. Ama gerçekten eğer vaktim olsa ve evde çok zaman geçirsem, bitkilerin dekorasyonda ve ev hayatında doğayı içeri taşımaktaki güzelliği gerçekten kayda değer. Hepinize tavsiye ediyorum. Ben gerçekten açık yaşamaktan keyif alan biriyim. Perde bu evin yalınlığına belki de çok yakışmayacaktı. Onun için storelarım var. İnişte çıkışlı, raw halinde olan storelarım var. Duvarlarda daha fazla fotoğraf göreceksiniz. Çünkü ben fotoğraf sanatını gerçekten çok seviyorum. Bunlardan bir tanesi bir Tayland'da keşiş, diğeri de İtalya'da, Venedik'te yürüyen bir kadın. O bana gerçekten hayatın hızını ve durmam gerektiğini hatırlatıyor. O yüzden o iki resmi çok seviyorum. Arkamda hemen iki tane ahşap oyma göreceksiniz, kolon göreceksiniz. Bunlar da aslında Kayseri'de zamanında köy evlerinde ahşap kapılarda onları kilitlemek için yatay konulan sütunlar. Onları ayrı ayrı buldum ve çok hoşuma gittiği için öylecine duvara yaslanmış bir vaziyette Anadolu'dan da evimde bir parça olsun istemiştim. Kitaplığımın hemen üstünde, aslında kitaplığım aşağı yukarı 2-4-6 kat diyebiliriz. Her katı anılarla dolu. En üstünde çok sevdiğim arkadaşlarımın bana hediye ettikleri maskeler var. Bunlar Afrika maskeleri. Altında hamam tasları göreceksiniz. Onun dışında şu oyma olan ve doğrama olan yuvarlak mumluk da çok enteresan. Onu da Çukur Cuma'da çok sevdiğim bir antikacı arkadaşımdan aldım. Onlar aslında bir çiftti ve sanıyorum eski bir kiliseden çıkmaydılar. Bir tanesi tamir edilmek üzere geri gitti. Onun dışında tekrar çok sevdiğim ve birlikte çalıştığım bir seramikçi arkadaşımın yaptığı bu küreler var. Onların da gerçekten doğadan ahşapla birleşmiş halleri var. Farklı farklı, yani hayatta bana dokunmuş olan ve izleri olan her şeyden bir şeyi görebilirsiniz. Mesela ben Büyükada'dan çok bahsediyorum ve çok seviyorum. Çocukluğum orada geçti. Bu da oradan aslında bir eski Rum evinin kapı tokmağı. Zamanında ziller yokmuş. Bunlar kullanılırmış.

Yatak odamda da en çok hoşuma giden detaylar, bütün apartmanda hoşuma giden detaylar, kirişler, duvardaki tuğlalar, tavanın yüksek olması, evin arka tarafına bakan, sokağa bakan bir

pencerem de var. Dolayısıyla her ne kadar tuğlalarla örülmüş bir oda olsa bile gün ışığı görüyor. Çok sade ve yalın bir yatak seçtim. Kasten arkasında başlığı olsun istemedim. Çünkü tuğlalarla savaşan bir parça arzu etmemiştim. Üzerinde şu anda aslında kendi yaptığım bir yağlı boya resim var. Bir de karşısında çok sevdiğim bir Afrikalı kadının suratı var. Gerçekten bana enerji veren bir resim. Yatak odam çok yalın. Zamanında bir de giyim odası olan küçük bir kirişten geçilen bir alan var. Kapaksız dolaplar, üstü de açık dolap olmayan açık alanları tercih ediyorum. Çünkü günlük hayatımda bunlar epey pratik oluyor benim için. Banyonun en hoşuma giden özelliği gerçekten adeta mermer bir küp olması. Ve belki de İstanbul'a ziyaret ettiğinizde kendinizi bir hamamda hissetmek isteyeceksiniz. O hissi bana veren bir banyodan bahsediyoruz.

Şimdi mutfağıma hoş geldiniz. Daha önce bahsettiğim gibi mutfak ve salon aslında tek bir oda. Fakat burada görülmez bir şekilde ben hem koltuğun sırtını vererek hem de masanın sırtını vererek odayı ortadan ayırmış bulunuyorum. Yemek masası ahşap, aslında kendi tasarımım. Bunu çok sevdiğim bir marangoz abiyle birlikte yaptık. Altına da odayı keseceği için iki tarafta da iskemle olmasın diye bir bank yaptırdık. Dolayısıyla orada 3 kişi, 4 kişi oturabiliyor. Masanın başlarına gelen 2 tane küçük taburem var. Artı şu iskemlelerde bu masanın kapasitesi gerçekten 8-9 kişiye kadar çıkabiliyor. Arkada mutfağın açık olması, bu setin, bu materyali de çok seviyorum gerçekten. Coriander denilen bir materyal. Gerçekten zaten bütün eksperler söyler, ideal bir mutfak bir üçgendir aslında. Buzdolabı, yemek masası ve çalışacağınız alan. Onun dışında bu gördüğünüz gibi açık bir sistem. Üst dolaplar yok. Bu da benim için çok sevdiğim bir yöntem. Çünkü bütün tabaklarım, bardaklarım, her şeyim elimin altında. Masaya servis yapmak ve onları toparlamak çok daha kolay oluyor. Bu raf her zaman vardı fakat ben sonradan bu rafla aynı olan 3 rafı daha ekledim. Bir şekilde ahşabın ve bütün onun profilinin aynı olmasına çok dikkat ettim. Orada da işte çay bardaklarım ve birkaç tane daha ihtiyacım olan şeyi açıkta hem güzel bir şekilde bir görsel yaratabildim hem de kullanışlı bir hale sokabildim. Buzdolabının sağ tarafında ise yine çok açık ve kullanışa elverişli bir kilerim var. O kiler de açık bir kiler. Benim için kavanoz çok önemli. Kavanozlarla birlikte her gün haşır neşir olmak durumundayım. Masanın üstünde yine çok yalın 3 tane lamba var. Bunlar daha fazla kolye pandant dedikleri bir şekil. Onların demiri olması çok önemli. Yemek odasında gerçekten ışığı ayarlayabilmeniz lazım. Gördüğünüz gibi her şey çok kompakt. Her şey birbiriyle ilişkide fakat bir şekilde de saklı. Bu arka duvar bitiş şekli çok önemli. Çünkü gerçekten eve geldiğinizde bu odak noktanız birebir gördüğünüz bir şey. Bu beton sıvama denilen bir sistemle yapılıyor. O gri benim için gerçekten çok evi yalın gösteren bir doku. Onun dışında yukarıda da gördüğünüz gibi şurada siyah bir boru var. Yani su kombiden öyle gidiyor. Dünyanın her yerinde loft dedikleri ve eski fabrikadan dönüşüm yapan apartmanlarda bu tip detayların aslında kapanmadığını görürsünüz. Bu da eve karakter verir.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

0: aydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla

0: Yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.

0: yıldızı Parav Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar. Parav dünyası,
1: güzellikler dünyası. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak. Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen

Evinizde gerçekten her köşede bir anınızın olması o evi mutlu ve sıcak kılıyor. Misafirleriniz de geldiğinde o enerjiyi gerçekten hissedebiliyorlar. Umarım turumuzdan hoşlanmışsınızdır. Her metrekaresi

Ben Türev Uludağ. Bugün size böyle çok sevdiğim meyvelerden birinin reçelini yapacağım. Bugün size mandalina reçeli yapacağız. Böyle sulu sulu, muhteşem, güzel mandalinalardan inanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli bir reçel yapacağız. Yapması birazcık meşakkatli olabilir. Çünkü yapımı en az 3 gün sürüyor. Çünkü bu tatlandırmak, mandalinanın kabuklarından inanılmaz lezzetli bir tat elde edeceğiz. O da bizi sonunda yiyeceğiz. Böyle o kadar mutlu edecek ki bambaşka bir yere götürecek evir olabilirsiniz buza. Ne kullanacağız? Mandalina kullanacağız. Toz şeker kullanacağız. Şekerlenmemesi daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limon kullanacağız. Ve böyle birazcık böyle aromatik olması için de tarçın kullanacağız. Tarçınla mandalinayı birleştirdiğiniz zaman ortaya inanılmaz güzel bir sonuç çıkıyor. Tam da böyle mevsimi sulu sulu güzel güzel mandalinalar oluyor. İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel bir reçel elde etmek için tam zamanı aslında. Şimdi mandalinaların kalanlarını da güzelce doğrayalım. Ben zaten bir kısmını burada doğramıştım. Hemen suyunu sıkmaya devam edelim. Ben suyunu daha önceden sıkmıştım. Şu şekilde ayıralım. Hemen kalan suyumuzu da sıkmaya devam edelim. Zaten şurada 3 tane mandalinamız kaldı. O kalan 3 mandalinanın da güzelce suyunu sıkalım ve diğer işlemlere hızlı bir şekilde geçelim. Evet, bu suyu da sıktık. Kalan suyumuzu ekledik. Şimdi robotumuzu alıyoruz. Robotumuzun ağzını açalım. Bütün mandalinaları bahsettiğim gibi kabuklu halde koyduk. Robotumuzu aldık. Robotumuzu kapattık ve çekim işlemlerine başlayacağız. Böyle minik minik parçalara ayrılana kadar çekeceğiz. Sonra da böyle çok güzel, çok keyifli reçel yapma işlemimize devam edeceğiz.

Evet, tam da istediğim boyut bu. Gördüğünüz gibi minik minik parçalara ayırdık. Ama şu an biz bunu mesela tadına bakalım. Şu an öyle asidik bir yapısı var ki. Çok ekşi ve tam asidik. Şimdi bu yapıdan kurtuluyor olmamız lazım. O yüzden bunu böyle geniş bir kaba koyacaksınız. Üzerini suyla kaplayacaksınız. Üzerini suyla kapladıktan sonra biraz önce belirttiğim gibi 3 gün boyunca suyunu değiştireceksiniz. Şimdi ben bu reçeli yapacağımı bildiğim için sizin için önden bir hazırlık yaptım. 3 gün boyunca bu mandalinaların suyunu değiştirdim. Rengi fark ettiyseniz birazcık açıldı. Diğer mandalinaya göre rengi biraz açıldı. Şimdi burada toz şekerimiz var. Toz şekerini yavaşça şimdi yoğurarak içerisine ekleyeceğiz. Böyle güzelce şekerle mandalina kabuklarının iç içe geçmesini istiyorum. Var olan tüm şekerimi ekledim. İyice güzelce yoğuracağız. Bakın zaten birazcık sulu. Şekerle birleşince hem şeker eriyor burada hem de o mandalinanın içerisinde ufak da olsa birazcık acılık var. Şimdi bu yoğurma işlemiyle birlikte bu acılığın hepsini kaybedecek ve ortaya muhteşem bir sonuç çıkacak. Hemen mandalinayı güzelce yoğurmaya devam ediyoruz. Bakın şeker yavaş yavaş erimeye başladı. Yavaş yavaş eridi ve daha böyle sıvı bir hale gelmeye başladı.

başladı. Bahsettiğim gibi biraz emek vermeniz gerekiyor bu reçele. Ama sonuç o kadar güzel oluyor ki, o kadar keyifli bir sonuç ortaya çıkıyor ki, siz bile şaşıracaksınız. Hemen tenceremizi şuraya alalım. Var olan tüm mandalinayı orta derinlikte bir tencereye yerleştirelim. Ocağımızın altını yaktık. Ocağımızın altını böyle hafif kısık ateşe, orta ateşe getirdik. Tahta kaşıkla birazcık böyle tekkene doğru karıştıralım. Şeker zaten eridi ama böyle birazcık daha karıştırırsanız o orada iyice yerleşecek. Şimdi burada mandalina suyumuzun bir kısmını içine yerleştiriyoruz. Birazcık daha karıştırıyoruz. Bu kadar yeterli olacak. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Fark ettiyseniz böyle bir marmelat kıvamında oldu. Yani hem biraz sıvı hem biraz böyle içerisinde bir sürü mandalinanın olduğu, hem posasının hem suyunun her şeyin olduğu bir kıvamı vardı ve çok güzel görünüyor. Şu an bunu kendi halinde kaynamaya bırakacağız. Böyle güzel güzel kaynadıktan sonra, yani annelerimizin deyimiyle bir taşım kaynadıktan sonra içerisinde daha aromatik olabilmesi için iki tane çubuk tarçın ekleyeceğiz. Çubuk tarçınla da böyle birkaç dakika pişirdikten sonra şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Sonra bozulmaması için, yani daha doğrusu daha uzun süre saklayabilmek için metal kapaklı cam kavanozlara sıcak sıcak ağzını böyle kapatıp koyup ters çevirip bekletirseniz bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Reçelimiz burada güzel güzel, keyifli keyifli pişsin. Biz sıradaki tarifimize geçelim. Sıradaki tarifimiz milföylü yumurta. Milföylü yumurta için malzemelerimiz çok basit. Milföy hamurumuz var. 4 adet yumurtamız var. Taze kaşarımız var. Birazcık tereyağımız var. Böyle güzel kiraz domatesler var, böyle çeri domatesi olarak da nitelendirilen ve biberiyemiz var. Hemen işlemlerimize başlayalım. Şimdi önce kaşarımızı rendeleyelim. Rendeleme ve doğrama işlemlerini yapalım ki işlemlerimizi birazdan daha rahat halde yapalım. Milföy hamurlarının kenarlarını önce güzelce bir katlayacağız. Kenarlarını katladıktan sonra da içerisine birazcık biberiye, birazcık tereyağı eriteceğiz. Birazcık kaşar, yumurtayı koyacağız. Fırınımızda yaklaşık 180 derecedeki fırınımızda yaklaşık 7-8 dakika boyunca pişireceğiz. Milföy hamuru şişecek, ortasındaki o yumurta pişecek. Çok güzel, çok böyle keyifli bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi kaşarımızı rendeledik. Şöyle kaşarımızı hemen kenara alalım. Eğer tereyağınız oda sıcaklığındaysa eritmenize gerek yok. Birazcık benim tereyağım şu an sert. O yüzden birazcık eritmeye ihtiyacım var. Erittikten sonra işlemlerime devam edeceğim. Bu arada reçelimiz yavaş yavaş olma haline geliyor. Üzerinde köpükler oluştu. Bu köpükleri tahta kaşık yardımıyla alıyorum. Şimdi bunu alıyor olmamızın sebebi ne? Eğer bu köpükleri alırsak reçelimiz daha berrak, böyle bakıldığı zaman cam gibi görünüp inanılmaz güzel ve lezzetli bir görüntüye de sahip olur. Bahsettiğim gibi, yani yapmış olduğumuz yemeğin, yapmış olduğumuz ürünün hem lezzeti kadar görüntüsü de çok önemli. Şimdi köpükleri böyle üstünden yavaşça alıyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz. Bu arada domateslerimizi de bu şekilde ortadan ikiye ayırarak, her bir tane milföy için bir tane domates yeterli olacak. Hatta dörde de bölebiliriz. Böyle kenarları da koyabiliriz. Ben ikiye bölüp bütün yapım işlemlerine devam edeceğim. Biberiye kullanacağız. İsterseniz onun yerine dağ kekiği de kullanabilirsiniz. Ama biberiye ile zaten istemiş olduğumuz sonuca ulaşabiliriz. Şimdi bunu yaparken şöyle hafif bir elimizle açacağız. Bakın, önce buradan bir çizik atacağız. Sonra buradan bir çizik atacağız. Aynı şekilde buradan bir çizik. Aynı şekilde buradan bir çizik. Farkındaysanız birleştirmedim. Sadece şu kenarlarda birer boşluk kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bunun üzerine alacağız. İç tarafına. Diğerini de hemen diğerinin iç tarafına doğru alacağız. Buraları iyice yapıştıracağız. Şu şekilde yapıştırdık. Hatta bunu direkt fırın tepsimize koyalım.
içerimizin altında kısık

ateşe getirdik. Güzel güzel kaynatmaya devam ediyoruz. Şu şekilde hemen kenarlarını bükerek işlemlere devam edelim. Fırın tepsimize koyduk. Fazla olan taraflarını buradan alalım. Hemen diğer milföylere de aynı işlemleri uygulayacağız. Belirttiğim gibi birazcık şu şekilde elinizle milföyü açabilirsiniz. Yapışmamasına dikkat edin. Eğer yapışacak bir zemindeyse hemen oraya unla buna engel olabilirsiniz. Hemen diğer milföyümüzü de koyduk. Son milföy hamurumuzu aldık. Evet, birazcık elimizle, parmaklarımızla, benim tombiş parmaklarımla bunu açıyoruz. Diğer taraftan da kestik. Şöyle şurayı birleştireceğiz. Yapım kolay. Sonucu güzel bir tarif olacak. Hemen şimdi bundan sonrası birazcık süslemeyle ilgili olan bir durum. Şimdi kenarları şöyle güzelce biraz kaşarla besleyelim. Birazcık özenmemiz gerekecek. Hemen diğer kenarları da şöyle kaşarla besleyelim. Bu sayede yumurtanın sarısı tam istediğimiz gibi orta kısmında kalsın. Diğer kaşarımızı aldık. Evet, sadece sarısını kullanacağız burada yumurtaların. Yumurtalarımızı, kaşarlarımızı yerleştirdikten sonra yerleştireceğiz. Şimdi sıra geldi domateslerimize. Domatesleri ben bu şekilde başlara koyacağız. Bunu istemiş olduğunuz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi yumurtalarımızı bezle sarısını ayıracağız. Bu şekilde sadece sarısını koyacağız. Bakın çok güzel görünüyor. Hemen diğer yumurtamızı da ortasına koyduk. Gördüğünüz gibi diğer yumurtayı da hemen ekledik. Son yumurtamızı da ekliyoruz. Şimdi tereyağı bakalım ne durumda. Evet, aslına bakarsanız şu an tam da istemiş olduğum kıvama yakın. Şöyle kenarlarını birazcık tereyağı gezdireceğiz. Çok değil burada. Birazcık kaşarla birlikte tereyağı lezzet versin diye çok az fırçayla kenarlarına tereyağı gezdiriyoruz. Birazdan üzerine birazcık kaşar ve biberi ekleyeceğim. Sonra hemen fırınımıza koyacağız ve pişirmeye başlayacağız. Biberiyemizi aldık. Şöyle gördüğünüz gibi biberiye ile süslüyoruz. Birazcık daha kaşar ekleyeceğim şimdi. Şuraya daha birkaç tane biberiye koyarsak bu işlem tamam olacak. Çok güzel görünüyor, çok çekici görünüyor. Hemen kaşarımı da ekliyorum birazcık. Evet. Bu arada reçelim de tam da istemiş olduğum kıvama geldi. Hemen iki çubuk tarçınımı ekliyorum.

limonumuzu da sıkalım. Şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için çubuk tarçınımızı birazcık karıştıralım. Yarım limonumuzu sıktık. İçerisine daha lezzetli olabilmesi için tarçından sonra hemen limonu da ekliyorum. Yaklaşık 3-5 dakika daha pişirmeye devam edeceğiz. Şöyle hafif bir karıştırdım. Şimdi bunu 180 derecedeki fırınımızda 7-8 dakika boyunca pişireceğiz. Ben bu arada ortalığımı toparlayayım, sunumda neler yaptık bir bakalım. Bugün size mandalina reçeli ve milföylü yumurta tarifleri verdim. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Yedikten sonra bana Instagram'dan mutlaka yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: sen benden bıktın, ortada kalmama da gönlün rahatsız değil, yeni bir sevgili bulayım istiyorsun.
1: Asıl sen benden bıktın. Fırın yakınca çıkmış, sıcak ekmek aldım.
2: Bir peri kızı da bana çarpar belki.
0: İnşallah derim arkadaş.
3: Ben de seviyorum onu, ama sizin gibi değil.
0: Kaybolalı 15 gün oldu arkadaş.
2: Döner canım abicim, ne üzülüyorsun?
3: Ben ayırdım sizi, seni sevdiğimi söyledim. O zaman bırakıp kaçtı seni. Ben burada doğdum, büyüdüm.
0: Benimle evlenir misin?
3: Yüzüklere o takamaz.
2: Söylesene, niçin ama?
3: İkiniz de aynı şarkıdaki kızı seviyorsunuz.
0: Biz evlenemeyeceğiz.
3: Niçin? Neden? Ne oldu söylesene?
0: Anlatmak zor. Demek seni istemedi. Ama niçin? Niçin?
4: Menekşe Gözler birazdan TV.com'da.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağım ben? Bugün ne öğreneceğim sizler için? Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Havada bir güzel dedim ki Ayberk'cim gel dışarıda anonsumuzu alalım. Ama sorun şu, gözüm fazla açılmıyor güneşte. Bu kadar açılıyor, artık idare edin. Ben bugün Tokat'a özgü tahta baskı sanatını öğreneceğim. Biliyorsunuz ki unutulmaya yüz tutmuş mesleklere de yer veriyoruz programımızda. Benan Hocam beni yukarıda sabırsızlıkla bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden dilerseniz hadi buyurun başlayalım. Ben bugün kiminle çalışacağım, kimden tokat tahta baskı sanatını öğreneceğim? Çok tatlı hocamız Benan Bayram'dan. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, iyiyim.
0: Ya bu çok hoşuma gitti benim. Ben bunu Tokat'ta, bir de Kastamonu'da mı yapıyorlar? Ama evet. Tokat'a özgü bir el sanatı bu.
1: Evet, evet.
0: Böyle masa örtülerinde, sofra bezlerinde, böyle arkamda da görüyorsunuz şallar. Bez çantalar, bunların üzerine baskı yapılıyor.
1: Yapılıyor.
0: Biraz bunlardan bahseder misiniz?
1: Aslında bu çok eski kadim bir sanat. Hı hı. Tokat baskı. Tokat baskı günümüzde hem Tokat'ta yapılıyor hem Kastamonu'da yapılıyor. Ama İstanbul'da da geçmişte çok önemli bir yeri var. Kandilli yazmaları meşhurdur.
0: Ne güzel.
1: Yeni Kapı Samatya bölgesinde denize yakın yerlerde yazmalar basılırdı. Eski geleneksel boyalarla. Daha sonra bunlar denizde yıkanırdı, kurutulurdu. Aa. Evet, kumların üstünde. Sonra da Mahmut Paşa'ya, Sirkeci'ye, hatta daha evveliyatında saraya hizmet eden bir sanat dalı aslında. Eski bir kadim bir sanat.
0: Ne güzel bir şey seçmişiz bugün, kolay mı sandığınız evet. için o zaman, değil mi?
1: Tarihte çok önemli yeri var. Hatta bir döneminde saraya hizmet ederken Tokat'tan bu saraya özel bir mesaj geliyor. Hani sırf bizden alın diye ürünleri. Evet, öyle bir şeyleri de var. Böyle yaptığımız kalıplarımız var. Aslında
0: bu kalıpların bu işin, tahtası neden hocam?
1: Bu ana maddesi. Ana maddesi ıhlamur ağacı. Birçok ağaçta denendi. Fakat en sonunda ustalar ıhlamur ağacında karar verdiler bunu. Dayanıklılığı anlamında, suya dayanıklılığı, kullanımı, hafif olması.
0: Evet, yaparken de yoğurmuyor.
1: Uzun yıllar bu kalıpları kullanmak için en iyi ağacı bunu seçtiler.
0: Bu şekilde oyma işlemiyle yapılıyor herhalde,
1: evet,
0: değil mi hocam?
1: Evet, ilk önce ağacımız enine 7-8 santim yüksekliğinde ıhlamur ağaçları kesiliyor. 1-2 yıl boyunca bunlar kurutuluyor. Kurutuluyor. 2 yıl kadar kurutuluyor.
0: Of, bayağı aşaması varmış
1: bayağı
0: aslında.
1: Bayağı aşaması var. Evet.
0: Kolay değil,
1: değil.
0: Yani. Kolay.
1: Daha sonra sandım. Bu çok iyi zımpalanıyor. Ellerseniz buradaki evet, evet. pürüzsüz yüzeyi
0: muhteşem.
1: Göreceksiniz. Daha sonra desen aktarılıyor. Hı-hı. Ondan sonra da bıçaklarımız var. Onlarla desenlerimizi oymaya başlıyoruz. Bakın elimizi böyle koyuyoruz.
0: Evet.
1: Elimizi koyuyoruz. Ondan sonra bıçağımızla yavaş yavaş yontuyoruz. Bakın aslında çok rahat çıkıyor. Başka bir yerde daha deneyelim. Bir de şurada deneyelim. Bakın şu tam kenardan gideceğim şimdi. Bakın. Ama burada mühim olan gerçekten bu hemen öyle oturup da birkaç saatte yapacağımız bir kalıp değil. Bunu günlerce, haftalarca yavaşça, sabırla çalışacağız.
0: Evet, esas olay motifi ortaya çıkarmak.
1: Aynen öyle.
0: Bıçaklarla birlikte.
1: Ama günümüzde bu geleneksel bir yöntem.
0: Hocam şunu az önce sormuştum
1: evet.
0: size.
1: Bakın, evet. Bunlar Anadolu'nun kadın
0: bu
1: figürleri.
0: Bu kadın, bu erkek figür, değil mi?
1: Hepsi kadın. Hepsi kadın.
0: Patladım. Evet.
1: Ve bu kalıplar eli belinde kalıplarıdır genel
0: Şöyle
1: anlamda.
0: Mi?
1: Evet, yani Anadolu kadınının evet gücü. Kuvveti,
0: ne kadar güçlü olduğumuzu tüm dünya evet. biliyor. Evet. Anadolu kadınları. Ben de Konyalıyım. Tam Anadolu. Değil mi hocam?
1: Ay, ben İstanbul'da doğma büyümeliyim ama eşim Karadenizli. Babam
0: Aa,
1: Sivaslı.
0: Güzel.
1: Yine bir Anadolu toprağım var.
0: Tabii. Hepimiz Anadolu'yuz efendim. Hiçbir yeri ayırmıyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Bu kalıplar daha öncesinde? Şimdi kullanılan
1: evet,
0: motifler bunlar, arasında yerini alıyor.
1: Ama günümüzde artık el oymasından ziyade bu CNC kalıptı.
0: Ben diyecektim hocam, bu kadar profesyonelce nasıl oyuldu?
1: Hayır.
0: Ama bu, aslında tabii, en güzeli el oyması.
1: El oyması.
0: El emeği.
1: Kesinlikle.
0: Evet hocam, şimdi...
1: Bugün bir şal baskısı yapalım sizinle.
0: Tamam.
1: Şimdi bahar da geliyor.
0: Evet,
1: atarsınız.
0: Yine kendime çalışıyorum.
1: Aynen öyle, ama bunlar %100 pamuklu çalışmalar.
0: Güzel.
1: 4 mevsim kullanabilirsiniz.
0: Tamam hocam, nasıl şimdi? Şimdi yine, neden burada var?
1: Şimdi onu buraya koyalım. Bir kenar suyumuzu baskısını yaparken, hı hı, düzgün bir şekilde çalışabilmemiz için onu cetvel gibi kullanalım.
0: Ha.
1: Şimdi burada boyamızı, boya teknemizi aldık.
0: Tamam.
1: Boyamızı güzelce yediriyoruz. Bir şeylik, fazlalık olmayacak. Baskı yaptığımız zaman kalıbın her yeri aynı kuvvette boya almasını istiyoruz. Şimdi kalıbımızı alalım. Şal deseni kalıbımızı çalışalım bugün.
0: Tamam.
1: Kenar suyu olarak kullanacağız bunu. Bunun üstüne de onu tamamlayan başka bir kalıbımız var. Boyamızı güzelce teknemizde yedirdik. Sonra kalıbımızı alıyoruz. Boyamızı şurada
0: ben
1: şu...
0: Ben de böyle fırçayla üzerine boyayacağız zannediyorum.
1: Bu sesi duyuyoruz. Böyle bütün her yeri kalıbımızın boyayı almış oluyor.
0: Tamam. Önce siz bir baskı...
1: Öyle edin. Ben mi başlayayım?
0: Rezil etmeyeyim ben.
1: Estağfurullah. Şimdi ilk önce ortadan başlayalım. Şöyle ve vuruyoruz.
0: Aa.
1: Evet.
0: Hocam bu şeye benzemiyor mu biraz? İlkokulda patates baskısı yapardık ya.
1: Tabii.
0: Yani mantık olarak değil.
1: Mantık.
0: Yani şey değil de
1: aynen,
0: mantık olarak. Aa, çok güzel oldu.

0: Simli gibi oldu sanki hocam.
1: Yok biraz. Boyadan şimdi o kuruyunca matlaşacak. Şimdi ikinci baskıyı da siz yapın isterseniz.
0: Tamam,
1: buyurun
0: artık
1: alın.
0: Ben bir yerden başlayayım.
1: Şimdi tam bunu hiza getiriyoruz. Evet, çok güzel. Baskımızı yapıyoruz.
0: Ve bastım.
1: Ve vuruyoruz. Evet, sonra tutuyoruz kumaşımızı buradan kalkmasın diye. Evet, sonra bunu kaldırıyoruz.
0: Aa.
1: Evet. Bu tarafını da tamamlayalım. Şimdi usta çalışırken sofra bezleri basılıyor. Bir sürü örtüler basılıyor. Çalışma masası var. Hı hı. Usta baskı yapar. Yanında da çıra. Buna da peçeci denir. O da burada boya teknesinde sürekli boyayı hazır halde tutar.
0: Çalışır.
1: Aynen.
0: Tamam.
1: Buyurun yine
0: yani
1: deneyelim.
0: Yani buradan bana bir ima mı var?
1: Yok, rica ederim. Bu ortak çalışmanın güzelliği. Evet.
0: Çok mutlu oluyorum ben böyle hocalarımla, ustalarımla böyle çalışmalar yaparken bir şeyler öğreniyorum. Hepsi birbirinden farklı işler. Mesela tokat baskısının böyle yapıldığını ben bilmiyordum açıkçası.
1: Evet, harikasın. Hiç unutmadın. Hemen elini dayadın.
0: Evet.
1: Süper.
0: Çok güzel oldu.
1: Şimdi bunun üstüne kenar baskımızı yaptık. Bunun üstüne de isterseniz şöyle sıralayabilirsiniz veya serbest de baskıyız.
0: Böyle sadece şalın eteğini mi çalışacağız, komple mi?
1: Genelde bunlarda eteğine çalıştık. Çünkü burası boyun kısmına
0: anladım.
1: Geldiği için gözükmüyor.
0: Yaptık.
1: Evet.
0: Şimdi burayı yapacağız.
1: Burayı yapacağız.
0: Tamam, şimdi anladım.
1: Şimdi bunun hiç örtümüzü kımıldatmıyoruz. Tekrar buradan bir hiza almak için koyuyoruz.
0: Ben basayım mı hocam?
1: Tabii, buyurun.
0: Siz böyle alayım.
1: Tamam.
0: Şimdi kameraman arkadaşım Ayberk yakın bir zamanda dünya evine girecek. Ne yazmış cep telefonuna? Çeyiz için bir şeyler yapsana bana Tubi. Bu ne samimiyet? Tamam Ayberk'cim, bunu artık sana buradan bir şeyler çıkaracağız yani, merak etme.
2: Kanada portakal baskısı.
0: Kameraman arkadaşım Mahmut portakal da bana da bir portakal baskısı yok diyor. Ama sana yeni oyma yapmamız gerekecek bunun için.
2: Oymuyor.
0: Tamam, olur diyor. Şimdi böyle yapacağım hocam.
1: Evet, onu birkaç defa... Evet,
0: ha, öyle mi yapacaktım?
1: Evet. Evet, bakın orada bir şıp şıp sesini duyuyoruz, bunu duyuyoruz. Evet, tamam. Demek boyamızı aldı. Şimdi yine bir ortadan gidelim. İlk önce orayı, buraya koyalım.
0: Elinden pat diye düşecek diye korkuyorum.
1: Evet.
0: Böyle.
1: Aynen.
0: Ne kadar kurumasını bekleyeceğiz hocam?
1: Şimdi kuruyor bile o.
0: Kaldırdığımızda. Öyle mi?
1: Evet. Çok çabuk kuruyor.
0: Şimdi böyle mi çıkıyor?
1: Evet. Çok güzel.
0: Hop.
1: Harika.
0: Şimdi programımızın şöyle bir durumu var
1: hocam.
0: Bugün Ayberk şey söyledi, dedi ki hani ölmeden önce yapılacak 100 şey vardır ya, benim programım 100 bölümü aştı ve her bölüm ben farklı farklı yerlerde çalışıyorum, farklı farklı işler yapıyorum. Aslında aklımdaki her şeyi bu programda yaptım. Onun gibi bir şey oldu. Birbirinden farklı şeyler öğreniyorum. Her gün bir yerde çalışıyorum. Aslında benim için büyük bir katkısı var.
1: Kesinlikle öyle.
0: Şimdi aynı yönde yapmamız gerekecek
1: evet
0: bunu.
1: Tabii birbirini takip etmesi görüntü için daha güzel.
0: Benimkisi biri A'ya,
1: evet,
0: biri B'ye.
1: Yok, çok güzel oldu ama şimdi.
0: Yeterli mi acaba?
1: Yeterli. Kaldırabiliriz. Harikasınız. Çok
0: yani
1: güzel.
0: Yani güzel. Böyle elemeyi şeyleri seviyorum. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Bakalım ilerleyen programlarda neler yapacağız Ayberk'in çeyizine.

0: efendim, son çalışmamıza geldik. Biliyorsunuz ki bez torbalar son zamanlarda en çok kullandığımız ürünler arasında.
1: Evet.
0: Ve bunları böyle sade bırakmayalım diye bu şekilde baskı evet. da yapılabiliyor.
1: Şimdi Tuğba'cığım, daha önce bahsetmiştik şeylerden, ağaç kalıplarımızdan. Ama günümüz şartlarında hem ıhlamur ağaçlarını bulmamız, zamanında kurutmamız, oymamız çok zaman alacağı için
0: hızlandırmak adına
1: stroforlardan da kalıplar yapabiliyoruz.
0: Ne güzel
1: bu
0: ya.
1: Bu bir strofor kalıp, evet. Bu yakma usulüyle havyayla

0: veya kızdırılmış iğneyle desenimizi strafora çizdikten sonra strafora yakarak desenimizi oluşturuyoruz.
1: Bu size ait
0: bu değil. Bana ait bir kalıp. Kendime oydum bu kalıbı. Şimdi bununla ilgili bir baskı çalışması yapalım.
1: Tamam.
0: Çantamıza.

0: arasına bir gazete kağıdı koyduk ki evet. bir altına geçmesin diye boya. Diye.
1: Şimdi Tuğba'cığım bunu güzel yerleştiriyoruz. Her tarafından bakalım. Değil mi? Evet, doğru yöndeyiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Basayım mı?
1: Basın. Evet, şimdi bunda birazcık kuvvet uygulayacağız.
0: Tamam.
1: Şimdi bunu dikkatlice şuradan tutuyorum.
0: Buradan mı?
1: Evet, kaldıralım beraber.
0: Aa, çok güzel oldu. Çıkartayım mı kağıdını hocam?
1: Çıkartmayalım, bu birazcık kurusun böyle.
0: Tamam. O zaman kuruyunca göstereceğim kuruyunca. Sevgili seyirciler, sizlerle paylaşacağım.
1: Tuğba çok heyecanlı, çok hevesli, çok yetenekli, çok ilgili. Beni bu ilgisi çok mutlu etti. Göstermiş olduğu titizlik de beni çok mutlu etti. Detaylara girdi, sordu, öğrenmek istedi. Ben de Tuğba'ya teşekkür ediyorum.
0: Efendim, bugün Benan Hocam'la birlikte Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde bez torbanın üzerine ve şalın üzerine tokat tahta baskı sanatı yaptık. Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Çok mutlu oldum.
0: Ben de çok,
1: çok başarılı
0: mutlu
1: işler
0: oldum.
1: Çıkarttınız.
0: İnşallah evet. Öyledir, bilmiyorum ama.
1: Çok güzel oldu.
0: Çok
1: ellerinize sağlık.
0: Açıkçası. Çok keyif aldım bugün burada. Tekrar teşekkür ederim.
1: İnşallah başka günlerde de buluşmak üzere.
0: İnşallah
1: bekliyoruz
0: efendim.
1: Derslerimize de.
0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim, kolay mı sandın da bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Başın ağrıyor değil mi?
1: Benim mi?
2: Yok.
0: Hiç durma, iç bakalım sonun nereye varacak?
1: Allah kuru iftiradan saklasın ya! Kaç gündür elime kadeh almadım.
0: Ne anlıyorsunuz, bilmem ki. Hadi çocuk araba değiştiriyor, nişanlı değiştiriyor haftada bir, oyalanıyor ya sen?
1: Can, anlaşıldı, anlaşıldı. Sen benden bıktın, ortada kalmama da gönlün rahatsız değil. Yeni bir sevgili bulayım istiyorsun.
0: Asıl sen benden bıktın.
1: Bak, bu gece içmeyeceğim. Söz işte.
0: İnanayım mı?
1: Aa, ya sen benim yalan söylediğimi hiç gördün mü?
2: Allah Allah!
1: Şşt, Orhan!
3: Buyur abi!
1: Bana şuradan bir küçük konyak alsana çaktırmadan.
3: Peki abi!
1: Ben şu odadayım, oraya git.
4: Yüksek huzurlarınızda meşhur komikler neyle
1: komikler çıktı, sıran geliyor. Hadi kalk, giyin! Allah Allah! Bu gecede herkes bize poz kesiyor yahu! Söyle bakayım, neyin var gene senin? Anlaşıldı, anlaşıldı. Nişanlınla mı bozuştun?
3: Hı. Ayrıldık.
1: 9. mu, 10. mu, kaçıncıydı bu?
3: Alay etme abi, 7. nişanlımdan 4. ayrılışım.
1: Aa, yok canım, bu kadar az mıydı? Üzülme, gene barışırsınız, hadi kalk. Udi Agop ne demiş? Karılar affeder, seyirci affetmez demiş. Hadi bakalım, kalk.
3: Doğru abicim, doğru. Doğru ama bu bozuklukla şarkı mı söylenir şimdi? Bütün suçumuz dün akşam iki kadeh içtik ya!
1: Adamın burnundan getirirler. Benim uzatmalı da bana bozuldu gene. Yahu nedir bu kadın milletinden çektiğimiz be? Gel!
3: Buyur abi!
1: Kalsın, kalsın. Al hele, çek büyüdüm, efkar dağıtır.
5: Seni hırsız, seni pespayı! Hırsız da sensin pespayı!
1: Hop hop hop ya, ne yapıyorsun ya? Büyüdüm dedik, dibine darı ektim birader.
3: Bir şey daha aldıralım, kafam çok bozuk abiciğim. Ha, neymiş o gürültü?
1: Yok bir şey canım, kızım biri para çalmış güya.
3: Olur böyle şeyler.
1: Üşüdüm, üşüdüm. Ya dur biraz, bak bir şey söylüyorum.
3: Tamam, sen de benim gibi açıkta kaldın galiba.
6: Sıranız geldi efendim.
3: Hı? Bekle de beraber çıkalım bu akşam. Fazla değil, iki tek atarsa.
1: Yarın akşama bırakalım, kaç yıldır karımızı çekiyor. Gidip bir gönlünü alayım bari.
3: Hı? Sen bilirsin. Ha, kapıyı açmazsa ben bizim meyhane diyeyim ha.

0: Ne bekliyorsun?
1: O yalancı kızı.
0: Ne yapacaksın?
1: Pataklayacağım. Aa! İftira atmak ne demekmiş göreceksin.
0: Sen de az şirret değilmişsin yani ha?
1: Niye verdin o parayı? İyilik olsun diye değil mi?
0: Hadi durma buralarda, kalk git de uğraşma, hadi uğraşma.
1: Sahne amiri de adam değilmiş. Çalıştım da yevmiyemi vermedi.
0: Karnın aç mı?
1: Aç.
0: Ben de acıktım.

0: Hadi bakalım. Bu Mehmet'i de senin hatırın için içiyorum ha. Evli misin? Bu meslekte bekar olmak da zordur yani. Hoş evli olmak da zordur ya. Hadi bakalım. Ama en iyisi evlenip bu meslekten çekilmek değil mi? Yoksa koca mı bulamadın kız? Merhaba.
1: Hoş geldiniz, buyurun.
0: Gidecek yerin var mı?
2: Bulurum.
0: Gözlerinin rengine benziyorlar. Gel bende kal istersen. Kusura bakma, çoktandır uğramamıştım eve.
2: Burada oturmuyor musun?
0: Hayır, yani annemde kalıyorum.
2: Aa, ışık yok mu?
0: Valla kesmedilerse vardır ama ben yakmaya korkuyorum.
2: Neden?
0: Yakınca görürsün. İşte. Evin haline baksana. Bir değil, birkaç defa bekar evi haline gelmiş. Beğendin mi?
2: Çok güzel. Biraz tozlanmış.
0: İyi ki biraz tozlanmış. Burada yatabilecek misin? İstersen bir otele götüreyim seni.
2: Yatarım tabii, neden yatmayayım?
0: Sen bilirsin.
3: Temiz çarşaf da yok.
2: Olmasın, burası güzel. Ben burada yatarım.
0: Sen bırak, sen bırak. Ben toplarım onları. Zaten bir şey yok ortada, şu iki gazete var.
2: Bekarsın galiba.
0: Belli değil mi halimizden? Vurdukça tozuyor baksana.
2: Niçin evlenmedin?
0: Ben mi? Aklıma gelmedi herhalde. Yeter yeter.
2: Mecbur kalsan evlenirdin tabii.
0: Çay içer misin?
2: Sen istiyorsan içerim.
0: Bakayım, varsa tabii. Şarkılar...

0: günaydın.
1: Günaydın.
0: Fırın yakınca çıkmış. Sıcak ekmek aldım. Kızarmış mı severdin? Şuradaki paradan aldım seni uyandırmamak için, affedersin.

0: ne iş ya? Ne zaman yaptın bütün bunları?
1: Uyanır uyanmaz. Yeni bir süpürge lazım, bir iki de toz bezi, bulaşık teli, çamaşır suyu lazım. Mutfakta da bir cam kırık. Otursana, çayını getireyim.

0: Burada kendimi yapyalnız hissederdim. Ama basbayağı güzel bir evmiş.
1: Vazoyu nerede buldun biliyor musun?
0: Nerede?
1: Karyolanın altında.
0: Yeni bir eve taşınmış gibiyim. Burada yaşayabilirim artık.
1: Bu kadar güzel bir gecem, böyle bir günüm hiç olmamıştı. Teşekkür ederim.
0: Nereye?
1: İş arayacağım kendime.

0: yaşar abiciğim.
1: Aman efendim.
0: Abicim, sen aşık oluyorsun galiba.
1: Belki de oldum arkadaş. Şarkılardaki gibi bir kızdı. Menekşe gözlü, ince, uzun, beyaz, bir demet çiçekle mutlu oluyor. Ne söylerse, ne yaparsa içten, yürekten, böyle karşılık beklemeden yapıyor.
2: Dünyada öyle kız kaldım abicim. Bana sorarsan, sana öyle gelmiş derim.
1: Görmeni, tanımanı isterdim. Parasızdı, açtı, yatacak yeri yoktu ama gene de gülüyordu. Her şeyi kabul ediyor ama saflığından ve temizliğinden hiçbir şey kaybetmiyordu.
2: Bir peri kızı da bana çarpar belki. Hadi kalk, heveslendir, ha? Buluruz bana da bir tane değil mi abiciğim, ne dersin?
1: İnşallah derim arkadaş.
2: Peri kızını ararken cinlere çarpıldık galiba!
1: Ya alıcı değilseniz adamın monstrasını karıştırmayın bari!
2: Abi kurtar beni! Abi imdat!
1: Arayan mevlasını da bulur belasını da!
2: Bırakın yakamı, söyleyeceğim işte!

0: da kalabalık ha. Nasıl eğleniyorlar, iyi ki geldik.
1: İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Bırakın.

0: marifetlerimi unuttun demek. Şarkıyı da mı unuttun?
1: Sizinle konuşan yok, hadi işinize!
0: Bana hep bunu söyletir, dinlerken de ağlardın.
2: Ne diyor bu Züppe, sanıyor musun?
0: Anam dördüncü yengendir oğlum!
2: Bas ulan, bozma kafamı!
0: Ağrı be Züppe! Aaa, beyler beyler, çok rica edeceğim, yaptığınız ayıptır ya!
3: Ne arıyorduk, ne bulduk abicim?
0: Bakalım, göster erkekliğini, hadi, hadi! Gör şunun hesabını! İşte benim şarkılardaki kız!
4: Şarkılar seni söyler, dilerden ağlamadım tırjüt, dilerden ağlamadım tırjüt. Ben kimim? Jüt'üm. Jüt. Ya sen misin? Yoksa ben hayal mi nedir görüyorum? Yoksa geldin mi sen? Ha? Sahiden.
1: Geldim.
4: Peki, söylesene bana sen şimdi, biz bütün gece yani... Niye aradık? Söylesene bakayım,
1: Bilmem, neyi aradınız?
4: Biz jütüz bir kere, jüt yani! Yani o kapı açacak için anahtarı çıkartmak lazımdır. Anahtar o elinden çıkmazsa, bu elinden çıkarırsın anahtarını. Kapıya böyle tayin yön olarak... Açar eğer, bu kapanırsa yani, açar mı onu? Dillerden almayalım. Bir kere bu ne olduğunu biliyor musun sen bunu?
1: Ne?
4: Aşk gibi, sevda gibi... Bu şarkı ya!
1: Bilmiyorum ki!
4: Sen jüt müsün yoksa ben miyim? Bir kere sen bak sen... Sen kimsin ya?
1: Bak, ver ben açayım kapıyı!
4: Ver anahtarını ellere... ...sonra düşersin dillere!
1: Buyurun!
4: Ooo, rica ederim! Önce siz buyurun! Krallar bile her zaman önde gitmezler... ...çünkü erkekler de gitmez. Biz yüzdür...
1: Aa, dur! Ve... Elim cebinde kaldı!
4: Anahtar cebinin elimde kaldı! Anahtarı, evet, teşekkür ederim! Mersi! Yok, başa komak yok! Ah! Ooo, gözlerinizin renginin çiçekleri... Aşk gibi, sevda gibi... Huysuz ve tatlı kadın... Aaa, ben jütüm be! Affedersin yani, bilseydim bu kadar içmezdim.
1: İstemişsin, içmişsin, ne var bunda sanki
4: ha? Aa, ne mi var? Yani, şimdi sen bana kızmadın mı yani? Sen darılmadın mı bunu? Hiç küsmedin mi? Peki ağlamaklı mağlamaklı bir laflar etmeyeceğim mi yani?
1: Neşelisin, sevimlisin, halin çok tatlı!
4: Benim halim çok tatlı ve sevimliyim, öyle mi? Acıdın mı, acıdın mı? Bak, acıdın, affedersin!

0: affedersin diyeceğim ben diyemiyorum.
1: Ne var, ne yaptın ki?
0: Ooo, sana ne yapacağım? Ben bir kere jütüm, jüt yani. Ulan ben de kadar jütüm be. Kusura bakma ama kabahat. Vallahi ben de değil, vallahi değil. Hani o şarkılardaki kız var ya, işte onunla bütün kabahat ha.
1: Kim bu şarkıdaki kız?
0: Aa, sen onu da mı bilmiyorsun be? Ya, ulan sen şarkıları bilmiyorsun. Şarkılardaki kızı da bilmiyorsun. Peki, sen ne biliyorsun ya?
1: Bilmem.
0: Bilmezsen bilme, ne yapayım? En güzel günlerini demek bensiz yaşadım. Demek bensiz yaşadım.

0: Anahtarı paspasın altına bırak, Serap.
1: Şarkı var, seni söyler dillerden ağmadın. Tarararam.

0: Şimdi çıktı yenge.
1: Nerede?
2: Çok acele bir işi vardı, bekleyemedi.
1: Nereye gitti?
2: Bilmiyorum. Eski bir arkadaşıyla buluşacakmış.
1: Bir şey söylemedi mi?
2: Özür diledi.

0: Yenge ne var senin, ne var? Ne olacak, niye ağlıyorsun?
1: Bıktım artık sizlerden.
0: Biz de mi yenge, biz ne yaptık sana?
1: Meyhane köşelerinde sürünüyorsunuz. İçkiden, şarkıdan, serserilikten başka ne bilirsiniz siz?
0: İyi mi?
1: Yaşınızdan, başınızdan utanın.
0: Yenge, yenge!
2: Sakın alınma. O son yaşlı lafı bana.
0: Götürseydik bari abi.
2: Yo, ben onun huyunu bilirim. Damarı tuttu mu üstüne varmayacaksın. Sen üzülme, üzülme. Ben onun gönlünü alırım.
0: Şimdi kendimize yeni birer sevgili arayalım.
2: Benimki dün gece gelmedi. Nasıl da bekledim. 10 senelik bekledim.
0: Menekşe gözleri mi?
2: Menekşe gözleri.
0: Hadi. Belki de bu akşam gelmiştir, kim bilir, hı?

0: Buyurun efendim.
1: Kim göndermiş?
0: Bilmiyorum efendim.
2: Affedersin, üzdüm seni.
1: Asıl ben seni üzdüm, affetmezsin sanıyordum. Dünyanın en güzel renkli karanfilleri.
2: Bunlar mı?
1: Solsalar da saklayacağım.
2: Solsam da sarar. Hadi sıran giriyor, hadi bekletme milleti orada.
3: Abi, abi, birisi getirdi, sizeymiş.
2: Birisi mi, kim?
3: Bilmiyorum abi.
2: Beyoğlu karakolundayım, gelebilir misin?

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. Sütaş yarım yağlı süt 65 lira yerine 45 lira. İçim süt 69 lira 50 kuruş yerine 55 lira.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
2: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
3: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
4: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
2: Tekne.
4: Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
3: Ya Faruk tamam hallederiz.
4: Dost.
3: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla hafızaları tazele bitti gitti.
4: Oh.
3: Oh tabii.
5: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın kafanız rahat etsin.

0: Gel gel. İstemezdim ama mecbur etti beni. Önce çok sabrettim, inan.
1: Ne oldu? Kime sabrettiniz?
2: Sen dur bakalım.
0: Bakıyor, polis bakıyor.
2: Kimsiniz, niçin geldiniz?
1: Hanımefendi için geldim.
2: Öyle mi? Neyiniz olur?
1: Yakınım. Çok yakınım.
0: Gel gel, bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi, güzel güzel oynuyordum, o sırada
2: sus
0: geldi...
2: Sus dedim, şöyle çekil kenara! Dans ederken bir müşterinin kafasına şişeyle vurmuş.
1: Sen mi?
0: Ha, ben!
2: Müşteri de suçlu tabii, sarhoşmuş, laf atmış, elle sarkıntılık etmiş falan filan.
0: Ben davacı değilim ki! Elinden başka türlü kurtulacak olsam kapmazdım şişeyi.
1: Kapmazdı şişeyi?
0: Tabii ya!
2: İkametgâha rapten salıverecektik. Adres vermediği için mecburen alıkoyduk.
1: Efendim, kendisi yanımda kalmaktadır. Herhalde çekindiği için söylememiş olacak.
2: Kimliğinizi, adresinizi tespit edelim, sonra beraberce gidin.
1: Hayır efendim, çok teşekkür ederim.

0: Şimdilik şunları giyiver de... ...yarın yeni bir elbise alırız sana. Ne biçim kızsın sen? Bu etekliğin kimin olduğunu bile sormuyoruz. Üzülme. Hayattır bu. Hele o hayatta her zaman olur böyle şeyler.
1: Alışamadım. Alışamıyorum.
0: Sakın da alışma. İstersen bundan sonra burada kalırsın.
1: Ben mi?
0: Hı-hı. Çalışmazsın da. Bu evi sevdin. Sevdin değil mi?
1: Çok sevdim.
0: Sevdinse hadi giyin bakalım, durma. Ben de şimdi sofrayı kurayım, bir de salata yapayım şöyle de parmaklarını da beraber yersin.

0: Buyurun. Siz burada mı kalıyorsunuz?
1: Evet.
0: Nereye gidiyorsunuz?
1: Pazara, alışverişe.
0: Sizinle biraz konuşmak istiyorum.
1: Buyursaydınız hemen geleceğim.
0: Yolda konuşuruz. Tanıyor musunuz beni?
1: Tanımaz mıyım? Çok dinledim sizi. Resim istemiştim, mektupla göndermiştiniz. Hala saklarım. Sesiniz çok güzel, yüzünüz insana güven veriyor.
0: Onu seviyor musunuz?
1: Kimi? Seviyorum tabii. Dünyanın en iyi insanı. Hep onun gibi bir yakınım, bir abim, bir desteğim olsun isterdim. Niçin sordunuz?
0: Ben de seviyorum onu. Ama sizin gibi değil.
1: Çok mutlu olmalısınız.
0: Yakın zamana kadar öyleydim. Sizi tanıdığı güne kadar.
1: Benim yüzümden mi? Nasıl olur? Benden bir fenalık gelmez ki size.
0: Beni affedin.
1: Siz beni affedin asıl. Bilmeyerek sizi üzmüşüm. Allah'a ısmarladık.
0: Nereye gidiyorsunuz?
1: Bilmem. Misafirdim zaten bir gece için. Allah'a ısmarladık.

0: Kaybolalı 15 gün oldu arkadaş. Nereye gitti, niçin dönmedi bilmiyorum.
1: Döner canım abicim, ne üzülüyorsun? Bir gün apansız geliverir, daha önce de öyle yapmış ya.
0: Bu defa gelmeyecek. İçimde en ufak bir ümit bile yok. Unuttu beni.
2: Aradın mı?
0: Yok, yok.
3: Abicim, şeref vermez misiniz?
4: Buyurun, buyurun, buyurun.
0: Estağfurullah, sağ olun, sağ olun.
3: Bir kadeh de.

0: Acaba nerede? Bilsen öyle mutluydu ki. Karar vermiştik, çalışmayacaktı, evimde kalacaktı. Döneceğinden emindim. Hatta gittim, nişan yüzükleri bile aldım, bak.
1: İsmi neydi?
0: Serap'tı galiba. Evet, evet, Serap'tı. Serap'tı.
1: Dansöz Serap olsa olsa şu barların, pavyonların birindedir. Olmasa da gittiği yeri bir bilen vardır elbet canım. Arayalım mı abi?
0: Ne diyorsun yani, belki de buluruz diyorsun, öyle mi arkadaş?
1: Muhakkak bulacağız diyorum. İçimde garip bir his var.
0: Yapma ya! Hadi gidelim öyleyse.
1: Hadi abiciğim.
2: Bulunca diyeceğim ki ona, diyeceğim ki aşk olsun be sana diyeceğim. Yalnız sen bizi kahrettin be, kahrettin.
0: Boşuna yorulma. Çünkü aramayacağız onu. Gerçekte öyle biri yoktu. Belki de gördüğüm sahiden bir Serap'tı. Belki de ben uydurdum onu. İstediğim, beklediğim bir kız yarattım. O bir hayaldi. Böyle kuyruklu bir yıldız gibi geldi, geçti. Şimdi onu ben boş yere arıyorum. Aradıkça da ümitsizliğim arttıkça artıyor.
2: İki tane pavyon kaldı şurada abiciğim, mızıkçılık etme.
0: Hayır, ben istemiyorum. Ben istemeden aldatamam kendimi bile bile. Ben onu aramayacağım arkadaş, aramayacağım işte o kadar.
2: Ben arayacağım. Bulacağım onu, göreceksin! Ya! Aa, işte bak, geldik bizim eve! Biliyor musun, bu gece mehtap vardı, bir mehtap vardı böyle... Şey, sen ne güzel kızsın be! gel! Gel!
3: Sen yat bakayım, yat!
2: Yatacağım ya, uyu, sen hadi. Kimsin sen? Ha?
3: Gel.

0: bir ses böler uykumu.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Hatırlamıyorsun değil mi? Çok sarhoştun.
2: Hatırladım canım. Herhalde eve beni sen getirdin.
1: Merdivende yuvarlandık iki defa.
2: Komaya girmiş olacağım bir yerde. Yüzün hiç yabancı gelmiyor bana ama. Ha?
1: Soğumasın.

0: Teşekkür ederim. Gülüşün ferahlık veriyor insana.
1: Burada yalnız mı oturuyorsun?
0: Evet, yalnız.
1: Kimsen yok mu?
0: Yok sayılır. Niye sordun?
1: Hiç. Mutfak öyle güzel ki, insanın canı yemek pişirmek istiyor. Aa, sana sıcak bir yemek yapayım mı?
0: Eyvah!
1: Geç mi kaldın?
0: Plak dolduracaktım bugün, stüdyoda beni bekliyorlar. Aa! Al şunu, alışveriş yaparsın. Eyvallah!
1: Güle güle!
2: Buyur abla, bir emrin mi vardı?
1: Bir kilo muz, bir kilo da portakal.
2: Başsın abla. Elma da vereyim mi abla, yanaklarının rengine benziyor.
1: Olur, ver.

0: Kaçma buradan.
1: Kimsin sen?
0: Bitmesin, bitmesin bu güzelim masal.
1: Siz kimsiniz efendim?
2: Ben mi? Nişanlısıyım.
1: Ah, öyle mi efendim? Memnun oldum, buyursanıza.
2: Sen kimsin, söylesene.
1: Ben arkadaşıyım.
2: Hizmetçinin adı ne zamandan beri arkadaş olmuş?
1: Hizmetçi olsam söylerdim.
2: Dilim pek uzun. Seni koynuna da almış olmalı. O kadar düştü mü bu sersem? O ahlaksızlığı siz yaparsınız ancak. Cevap verme, defol! Defol!
1: Sen defol!
2: Seni tanımıyorum, evi bana emanet et!
1: Al işte!
2: Öyle vurulmaz, böyle vurulur!
1: Sen bana nasıl vurursun?
2: Saçımı!

0: Alçak herif, namussuz, aşağılık herif! Hem kapıma gel yalvar, hem de git hizmetçiyle kırıştır! Tuh, midesiz rezil!
1: Ne oldu, ne diyorsun sen?
0: Bilirsin sen, numara yapma buradakilere!
1: Hiçbir şey anlamadım!
0: Bu defa ebediyen bitti, sana hizmetçiler yakışır ancak!
1: Sevgilim bak, dinle!
0: Her yerde söyleyeceğim, seni rezil edeceğim, utanmaz herif! Tuh!
1: Aa!

0: dur.
1: Gitme. Affedersin, nişanlım değildi, çoktan ayrılmıştık. Benim yapamadığımı sen yapmışsın. İyi etmişsin. Yemekler soğumasın diyorum. Dön desem, rica etsem döner misin?
2: Dönerim.

0: Yakıştı mı?
1: Hı hı.
0: Böyle güzel bir şey hiç giymemiştim, düşünmemiştim bile. Gene de her zaman giymem, saklarım.
1: Hemen çıkalım. Senden sabahlara kadar gezmek, eğlenmek istiyorum, hadi.
0: Bunların hepsi ikimiz için mi?
1: Evet. Niye mahzunlaştın? Memnun olmadın mı?
0: Çok, çok mutluyum. Bir rüyanın içindeyim sanki. Ama başkaları da paylaşsın istiyorum bu mutluluğu. Başkaları da sevinsin bizimle beraber. O zaman sevincim daha da büyük olur.
1: Ne iyi kızsın.

0: biliyor musun? Çok mutluyum, çok, çok!
1: Ay! Hey, durun, durun! Siz de bizden beraber oynar mısınız?
0: Tabii ablacığım, ay ay!
1: Hadi gelin, hadi!

0: Yavaş gidelim ne olur.
1: Daha hızlı gitmek istiyorum. Bu kadar hız yetmiyor sevincime. Uçmak istiyorum.
0: Ne olur yavaşla biraz.
1: Evlenmeliyiz hemen. Bir an önce sana kavuşmalıyım.

0: Nasıl doktor? Kurtuldu mu? Yaşayacak değil mi?
1: Merak etmeyin. İkisi de hafif atlatmış.
0: İkisi de mi?
1: Genç bir hanım vardı yanında.
0: Ha, genç bir hanım. Olur böyle şeyler gençlikte.
1: En geç 10 gün içinde ayağa kalkarlar. Geçmiş olsun.
0: Sağ olun, teşekkür ederim efendim.

0: Ne oldu? Kötü bir haber mi var yoksa?
1: Yok. İyiymişler çok şükür. Birkaç güne kadar da çıkarlarmış.
0: Başka biri de mi varmış arabada?
1: Yok.

sevmeyeceğim, artık sevmeyeceğim.

0: Abicim, canım abicim. Seni nasıl özledim bir bilsen.
1: Ben de çok özledim seni. Geçmiş olsun.
0: Hadi, kırgınım sana.
2: Geçmiş olsun.
0: Ölümlerden kurtulduğunda bir defacık bile gelip yoklamadı beni.
2: Sen onun kusuruna bakma, bilirsin.
1: Her gün telefon etmedin mi? Neyse, affet. Geçti, atlattın ya, ona bakalım.
0: Çok şükür, demir gibiyim. Ha, sana bir de müjdem var, çok sevineceksin.
1: Söyle bakalım, neymiş müjde?
0: Şarkılardaki kızı buldum abi. Varmış meğer, sen haklıymışsın. Bilsen ne kadar mutluyum. Benimkinin gözleri engin denizler gibi. Haksızlık ediyorum, değil mi? Ama sevincimi paylaşacak senden başka kimsem yok ki benim. Sen nasıl anlatırdın, hatırlıyor musun?
1: Hatırlamaz mıyım?
0: Üzülme abi. Senin şarkındaki kız da döner bir gün. İnsan seni tanıyınca terk edebilir mi?
1: Belli olmaz. Şimdi sana abice tavsiyem, lafı fazla uzatmadan hemen evin yolunu tut. Bu saatlere kadar yalnız bırakma onu. Bu şarkılardaki kızlar ötekilere benzemiyorlar. Birdenbire kayboluveriyorlar ortadan. Serap gibi.
0: Bekliyordur şimdi. Tertemiz bir sofra başında, yemekler ocağın üstündedir. Niçin geciktiğimi sormaz bile, hoş geldin der, gülümser. Ah, gülümsemesini bir görsen abi. Benimle gelir misin? Bir an evvel seni tanımasını istiyorum.
1: Bu akşam beni affet.
0: Haklısın. Öyleyse yarın. Hiçbir bahane dinlemem. Hep beraber eğleneceğiz. Senin uzatmalıyı da alırız istersen ha?
1: Olur, alırız.
0: Canım abicim benim.

0: Her şeyi biliyorum.
1: Neyi biliyorsun?
0: Evleneceği kızın kim olduğunu.
1: Ah, ben tanımadım henüz.
0: Sen ondan da önce tanıdın. Sevdin o kızı. Ben olmasam ayrılmayacaktınız. Belki de evlenecektiniz.
1: Biz mi evlenecektik? Saçmalıyorsun.
0: Ben sebep oldum. Ben ayırdım sizi. Seni sevdiğimi söyledim. O zaman bırakıp kaçtı seni. Beni üzmemek için kaçtı. Seni mesut etmek için kaçtı. Ne bilsin kızcağız? Bu kadar üzüleceğin, çökeceğin aklıma bile gelmemişti. Her zamanki gibi ufak, basit bir macera sanmıştım. Affedebilecek misin beni? Dayanabilecek misin, katlanabilecek misin bu acıya?
1: Bilmiyorum.
0: Ne yapacaksın, ne düşünüyorsun?
1: Bilmiyorum.
0: Bir turneye çık istersen. Razı olursan ben de seninle gelirim.

0: Sen burada mısın yenge? Hı
1: hı. İyi oldu, sana da uğrayacaktım. Beraber gidelim.
2: Nereye gidiyoruz?
1: Aa, nişanlanıyorum yenge, bu sefer ötekiler gibi değil. Bak, yüzükleri de aldım, abi takacak.
2: Dur, girme, uyuyor.
1: Ne var, bir şey mi oldu?
2: Bir başkası taksın yüzükleri.
1: Neden? Ne oldu yenge, anlatsana.
2: Söylememem lazım, biliyorum. Senin saadetin için söylememem lazım. Ama onun üzülmesine de gönlüm razı olmuyor.
1: Ne var bunda üzülecek, neyi söylemek istemiyorsun? Her şeyiniz ortada. Benden gizli neyiniz olabilir ki?
2: Yüzükleri o takamaz.
1: Söylesene, niçin ama?
2: İkiniz de aynı şarkıdaki kızı seviyorsunuz.
1: Ha? Anlamadım.
2: Nişanlanıcın kız, onun sana bahsettiği kız, onun sevdiği kız, beraberce aradığınız kız.
1: Olamaz, imkanı yok bunun.
2: Yavaş konuş, ben gördüm. İnanmıyor musun bana, gözümle gördüm.
1: Demek benden bunun için kaçıyordu.
2: Turneye çıkacağız birlikte. Üzülme. Zaman her şeyi halleder. Hadi. Kıza da bir şey söyleme. Kimsenin suçu yok bu işte.

0: Günaydın. Beni affet. İlk defa uyanamadım hayatımda. Yüzükleri aldın mı? Ne olur göster hadi. Yoksa uğursuzluk mu sayarsın? Niçin konuşmuyorsun? Bir şey ister misin? Bir kahve yapayım sana.
1: Dur. Biz evlenemeyeceğiz.
0: Niçin? Neden? Ne oldu söylesene.
1: Anlatmak zor. Belki evlenecek kadar çok sevmiyorum seni. Belki kendimi sana... Belki bir başkası daha çok mesut eder seni. Anlatması zor.
0: Anladım. Üzme kendini. Benim yüzümden üzülme.

0: Anahtar paspasın altında yoktu.
1: Döndün demek. Sağ ol. Ama bilmem... İçimde bir hüzün var gene de. Halbuki çok sevinmem lazım. Sevinmem lazım.
0: Yoksa sen de mi istemiyorsun beni?
1: Ben de mi?
0: Gidiyordum. Bana verdiğin şeyleri getirmiştim.
1: Senin bana verdiklerini de istiyor musun? Onları geri veremem. Elimde değil. Sıcacık bir şeydi. Elle tutulmayan. Hissedilen sadece. Yürek çarpıntısı gibi. Yürek çarpıntısı nedir bilir misin? Demek seni istemedi. Ama niçin? Niçin?

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Bir tuhaflığın var senin. Ne oldu?
0: Hiç.
1: Nerede?
0: Kim?
1: Şarkılardaki kız. Söylemiştim sana. Serap gibidir. Birden yok olur, kaybolur gider. Öyle söylemiştim. Gitti değil mi?
0: Gitti.
1: Bırakmayacaktın. Arada ne olursa olsun engel olacaktın gitmesine.
0: Ondan evlenemezdim artık. Ben söyledim gitmesini.
1: Allah Allah! Sebep?
0: Bir başkasını daha çok mesut edebilirdi.
1: Kusura bakma arkadaş! Enayiliğin bu derecesine rastlamadım. Şu haline baksana! Neymiş, bir başkasını daha mesut edermiş. Ya sen çıldırdın mı Allah aşkına? Acını anlıyorum. Ben çektim yüz mislini, biliyorsun. Onun için söylüyorum, bu acıya dayanılmaz.
0: Unutabiliyor mu insan zamanla?
1: Unutulmuyor. Ama anlatması zor. İnsanın başına bir kere geliyor böyle bir şey. Anlıyorsun değil mi? Benimkisi şaşkınlık. Tabii anlıyorsun canım.
0: Ama gülebiliyorsun bak.
1: Gülüyorum. Gülüyorum çünkü ben onu buldum. Tekrar buldum.
0: Kimi?
1: Benim şarkımdaki kızı.
0: Döndü demek ki.
1: Döndü ya! Aslında gitmemiş, hep varmış. Yaşamayı hiç bu kadar sevmemiştim. Artık bırakmayacağım onu. Evleniyoruz. Yarın da nikahımız var. Sen şahidim olacaksın, onun için geldim buraya. Hep ben senin yüzüklerini takacak değilim ya. Öyle değil mi arkadaş? Yarın saat 2'de gazinoda kıyılacak nikahımız. Hem de şöyle şanlı şöhretli, sazlı sözlü. İnsan 40'ından sonra dünya evine girerse nikahı da sazlı sözlü olmalı. Hadi, sen de üzme artık kendini. Seninki de döner herhalde. Hadi. Şarkılar seni söyler, dillerden ağmadım. Dillerden ağmadım. Aşk gibi, sevda gibi.
2: Akşam sen yine beni atlattın.
3: Biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap? İsteyene 10.000 lira fazlası var. Banko. Bakalım beğenecek misin?
4: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak.
3: Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür. Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın. Arayın bulun onu!
4: Senden evlenmek mi istiyorsun?
3: Evet Suna, arabası burada. Sana bir sürpriz yapmak istedim.
4: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni!
5: Ayrılık bugün 16.15'te TV4'te.
6: Buraların redlisiyim.
7: Nerelerim mi?
6: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. Buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
8: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6.000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti. Obsessor. Yeah.
9: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh.

0: gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Ama ne otel?
11: Favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Tam da leslik. Sevince.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
5: 5G. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
9: Çok iyi. Çok iyi.
10: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Var. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
11: Ama ne otel?
12: Over sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
8: dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyve.

0: sendin demek. Tebrik ederim. Ne kadar sevindim bilemesin abiciğim.
1: Bilmez miyim ne kadar sevindiğini? Seni biraz üzdüm, hoş gör.
0: Demek şarkılardaki kız dediğin...
1: Başka kim olabilir? Senelerdir bizim uzatmalıyı seviyormuşuz da... ...meğer haberimiz yokmuş. O da senin gibi iş çıkartmış, başımıza yanılmış. Neyse, biraz vakitlice haber verdi de durumu. Ya nedir bu kadın milletinden çektiğimiz be? Darısı başına arkadaş.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Kartal. 11 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim, kendi yarattığım oyunları oynamak, video oyunları oynamak, basketbol oynamak, futbol maçları izlemek ve arkadaşlarımla sohbet etmek. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Aslen Kastamonu'yum. İlgilendiğim sporlar basketbol ve futbol. Yarışmadaki arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: Merhabalar. Adım Sibel Aydoğan. 11 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. İBB Akşemsettin Ortaokulu'nda okuyorum. 5. sınıf öğrencisiyim. Malatyalıyım. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Merhaba, ben Ali. Yarışmamıza İstanbul'dan katılıyorum. Severek takip ettiğim bu yarışmanın çocuk versiyonunun çıktığını görünce hemen gidip başvuru yaptım. Başvurum da alındı. Buna çok sevindim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve hepimizin güzel bir anı olup eğleneceğini düşünüyorum.
4: Merhaba, ben Defne Asarı. 11 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bu sene 6. sınıfa başlayacağım. Keman çalmayı, resim yapmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Ali'yi misafir ediyoruz. İkinci masamızda Sibel, üçüncü masamızda Defne ve dördüncü masamızda Kartal var. Tekrar hoş geldiniz. Hoş. Nasılsınız? Heyecanlar gitme. Alkışlamak istiyoruz. Alkışlayalım. Hadi bir heyecan gitsin. Heyecanlar gitti artık arkadaşlar diye düşünüyorum. Ali'cim seninle başlayalım, seni tanıyalım.
6: Merhaba, ben Ali. Hı hı. 6. sınıfım. Hobilerim basketbol oynamak, bisiklete binmeyi seviyorum. Onun harici bu yarışmayı da severek izliyorum.
0: Sen taklitlerinle ünlüsün aslında diyebiliyorum. Öyle, evet. Bir not aldım. Doğru mu?
6: Evet.
0: Peki ileride basketbolcu olmak istiyorsun.
6: Evet, ileride basketbol.
0: Ama böyle taklit yapan bir basketbolcu mu olacaksın acaba?
6: Evet.
0: Nasıl taklitler yapıyorsun Ali'cim? Biraz bahseder misin?
6: Yani komik bulduğum repliklerin taklitlerini yapıyorum. Hı-hı.
0: Böyle anlık peki doğaçlama taklitler yapabilir
6: anlık,
0: misin?
6: Evet. Yani anlık gelirse o an doğaçlama taklitleri.
0: Şu anda gelir mi acaba?
6: Şu anda bilmiyorum, belki bu yarışma içerisinde gelebilir.
0: Gelir, o zaman bir düşünelim bakalım. Gelirse evet. Mutlaka senden bugün bir taklit performansı bekliyorum. Hoş geldin.
6: Tabii.
0: Teşekkür ederiz. Sibel'cim hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
0: Çok güzel gözüküyorsun.
7: Teşekkür ederim. Ben Sibel Aydoğan, Malatyalıyım. 6. sınıfa geçtim, 11 yaşındayım. Hobilerim arasında müzik dinlemek, kitap okumak, el işleriyle uğraşmak ve mutfakla aram iyidir. İşte tatlılar yaparım, brownie kurabiye, mozaik pasta, sufle gibi.
0: Çok güzel. Aynı zamanda el işleriyle de aran iyiymiş değil mi?
7: Evet.
0: Az önce kuliste bir sohbet etme fırsatı yakaladık. Aynen. Hep beraber arkadaşlar. Orada anlatıyordun, el işi çantalar mı hazırlıyorsun?
7: Evet.
0: Neler yapıyorsun?
7: Mesela parmak yünden bir çanta hazırladım. Hı-hı. Bandana yapmıştım ve boyunluk yapmıştım.
0: Yani kendi kendine tasarımlar yapıyorsun diyebiliriz.
7: Evet.
0: Şahanesin, sen de hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Gelecekteki hayalim ise üniversitede bir akademisyen olmak.
0: Harikasın. Umarım hayallerin gerçek olur Sibel'cim. Seni de alkışlamak istiyorum. Defne'cim hoş geldin. Hoş. Sen de çok güzel gözüküyorsun.
4: Teşekkürler. Ben Defne Sarı. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçeceğim. İstanbul'da yaşıyorum.

0: Keman çalmayı, resim yapmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. Hı hı. Aynı zamanda tatlı yapmayı da seviyorum. Bu tür yarışmaları ben çok severek takip ediyordum. Şu an burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Yarışmacı arkadaşlarımın hepsine başarılar diliyorum.
1: Defneciğim, biz de sana başarılar diliyoruz ama sen aynı zamanda piyano çalıyorsun.

0: Necim, seni de iyi ki geldin ve Kartal, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
1: Benim adım Kartal, soyadım Şen. 6. sınıfa geçtim. Aslen Kastamonluyum, Beşiktaş'ı tutuyorum. Başka akşamları arkadaşlarımla çardaklarda satranç oynamayı seviyorum. Başka bilgisayar oyunlarına odaklıyım. Kendi projelerimi yapıyorum.
0: Galiba bu alanda ilerleyeceksin değil mi?
1: Kendi bu alanda ilerlemeyi
0: düşünüyorum. Sen kod yazıyorum demiştin Kartal'cığım.
1: Evet,
0: bana. Zor
1: gibi,
0: değil mi?
1: Yani Scratch aslında o kadar da zor bir platform değil. Hazır bloklar var, blokları yerleştirdiğinde oluyor. Asıl zor olan Python.
0: Hiç hakim olmadığım çok uzak konular bunlar. Ama ben bir şey duydum,
1: ama
0: onu söyleyeceğim. Kartal Bebek diye bir şey varmış bir arama motoruna yazdığımızda.
1: Evet. Beşiktaş'ta doğduğum için, bir de 19 Mart'ta doğduğum için yazılışı 1903 diye gözüküyor.
0: Evet.
1: İnternette işte Türkiye'nin en Beşiktaşlı, Türkiye'nin en Beşiktaşlısı diye adım geçiyor.
0: Sen şu anda Türkiye'nin en Beşiktaşlı bebeğiydin ve öyle büyüdün
1: evet.
0: mü? Teşekkür ediyoruz, seni de alkışlıyoruz. Bir şey söylüyordum Kartal'cığım.
1: Bir de kardeşim de 19 Mart'ta doğdu.
0: Aa, o da 19 Mart'ta doğdu.
1: Aynı tarihte doğdu.
0: Kardeşin de buradaydı, o da çok sevimli. Nasıl, aranız iyi mi bu arada?
1: Yani arada tartışıyoruz.
0: Öyle olur canım, ben de kardeşimle arada oluyor. Onlar tatlı tartışmalar.
1: Arada da birlikte oturuyoruz, bir şeyler izliyoruz ya da oyun oynuyoruz, doktorculuk falan yapıyoruz.
0: Aa, çok güzel. Peki hazır mıyız arkadaşlar?
1: Hazırız.
0: Başlayalım mı?
1: Evet. Ya,
0: duyamıyorum hiç sizi ben.
1: Başlayalım.
2: Efendim?
3: Başlayalım.
2: Başlayalım.
0: Tamam, o zaman başlayalım. Ali için gelsin harf tablomuz.
4: Ali'nin A'sı.
0: Ali'nin A'sı 60 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Pembeye çalan beyaz tüyleriyle ve alt gagasındaki kesesiyle bilinen bir kuştur. Süremiz başladı.
4: Pelikan.
0: Korkmadan söyle.
4: Pelikan.
0: Pelikan mı doğru cevabımız, görelim. Bravo Ali, süpersin. Görselimiz de var Pelikan'ın arkadaşlar. Ali, böyle başta bir şey oldun ama.
4: Evet.
0: Niye, o heyecandan mı oldu?
4: Evet, bir heyecandan bir de düşünme.
0: Düşündün ama doğru cevabı buldun. Kutluyorum seni. Sibel'cim, senin için geliyor harf tablomuz. Görelim bakalım.
2: Annem Serpil'in ve Sibel'in S'si.
0: Serpil Hanım ve Sibel Hanım'ın S'si 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Elle sürülen hafif küçük çocuk arabasıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Defne.
5: Puset.
0: Doğru cevabımız. Puset mi, görelim? Bravo Defne. Ve Defne için geliyor harf tablomuz.
5: İrem'in iyisi.
0: İrem'in iyisi 30 puan değerinde ve meyvelerden gelecek sorumuz. Mayhoş veya tatlı olan tek ve sert çekirdekli sulu yemiştir. Süremiz başladı.
5: Erik. Erik.
0: Bu hızlı cevapla eminsin galiba Defne'cim, değil mi?
5: Evet.
0: Acaba kumbaramıza bir 30 puan daha ekler miyiz, görelim. Bravo, süpersin. Kartal'cığım, hazırsan senin için gelecek harf tablomuz, ama Eri'yi de görüyoruz. Arkadaşlar, meyvelerle aranız nasıl, sever miyiz?
2: Güzel.
0: Sever misin Kartal?
1: Elmamuz falan.
0: Diğerlerini sevmez misin?
1: Ya portakal, mandalina da yerim ama öyle çok erik falan çok sevmem ben.
0: Tamam, peki o zaman seni sevmediğim bir meyveden geldi ama ben çok severim. O zaman benim için gelmiş olsun. Ve harf tablomuz da senin için geliyor.
1: Kastamonu'nun K'si.
0: Kastamonu'nun K'si 40 puan değerinde ve hikayelerden geliyor. Kısa ve özlü anlatımı olan nükteli ve güldürücü hikayelerdir. Süremiz başladı.
1: Fıkra. Olabilir mi?
0: Olabilir mi acaba? Emin miyiz?
1: Eminim, fıkra.
0: Görelim bakalım, fıkra mı cevabımız? Bravo Kartal, süpersin arkadaşlar. İlk 4 sorumuz bitti. Ben şimdi bir kumbaramızda kaç puan birikmiş onu görmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 170 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımız 2330 kutlu.

0: Ali için geliyor tablomuz.
1: Babam Fikret'in F'si.
0: Fikret Bey'in F'si 30 puan değerinde ve müzikten geliyor. Yerinde Dur, İzabel, Bilmem Mi adlı parçaları söyleyen şarkıcıdır. Süremiz başladı.
1: Sefo.
0: 30 puan. Acaba Sefo cevabıyla kumaramızı ekler miyiz görelim? Bravo Ali. Arkadaşlar biz bu aralar çok dinliyoruz. Öncesinde de burada dans ediyoruz. Sizlerle de ettik biliyorsunuz. Hı. Galiba çok popüler değil mi
2: Yerinde
0: Sefo?
2: Dur şarkısını ben çok dinlerim. Seviyorum o şarkısını.
0: Biraz önce dinledik aynen. Seviyorsunuz bu şarkıyı. Buradan Sefo'ya da sevgilerimizi iletelim o zaman. Ve Sibel'le devam edelim. Harf tablomuz Sibel için geliyor.
3: Babam Murat'ın M'si.
0: Murat Bey'in M'si 50 puan değerinde ve giyimden geliyor. Alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşan yatak giysisidir. Süremiz başladı.
3: Pijama.
0: 'Için geliyor harf tablomuz?
4: Ormanın O'su.
0: Ormanın O'su 60 puan değerinde ve noktalama işaretlerinden geliyor sorumuz. Anlatımı tamamlanamamış cümlelerin sonunda bulunan işarettir. Süremiz başladı.
4: 3 nokta.
0: Bu cevapla acaba Defne kumbaramıza 60 puan ekler mi görelim? Bravo Defne. Harikasınız. Kartal için geliyor harf tablomuz.
1: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 30 puan değerinde ve spordan geliyor. Çimenlerle kaplı geniş alanda küçük bir topla yapılan spordur. Süremiz başladı. Ekip çalışması Sibel.
3: Golf.
0: Acaba doğru cevabımız golf mü? Kartal ve Sibel'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan atar mıyız görelim. Süpersiniz. Ve Ali için geliyor harf tablomuz.
1: Nanenin N'si.
0: Nanenin N'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Gizli ve kurnazca kötülük yapan kimseler için kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Biraz düşünelim. Böyle gizli, kurnazca, gizli gizli kötülük yapanlara ne denir? Açalım mı bir kutu?
3: Olur.
0: Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha açalım. Bir fikir yok şu an. Bildik mi acaba Defne?
4: Sinsi.
0: Doğru cevabımız sinsi ise kumbaramıza 20 puan ekliyor muyuz görelim. Bravo, süpersiniz. Kaldı son 3 soru arkadaşlar. Nasıl, heyecan var mı? Gitti mi biraz Sibel'cim?
3: Evet.
0: Sibel için geliyor harf tablomuz.
3: Balığın B'si.
0: Balığın B'si 60 puan değerinde ve plaka kodlarından geliyor. İzmir ilimizin trafik plaka kodudur. Süremiz başladı. Cevabımız görelim. Bravo Sibel. Defne için geliyor harf tablomuz. Arkadaşlar son iki sorumuz kaldı ve son iki harfimiz. Hangisini seçeceksin Defne?
4: Renkin R'si.
0: Rengin R'si 30 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. Bir konutun bedel karşılığında sahibinden başkasına verilmesidir. Süremiz başladı.

0: Kira olabilir mi acaba?
1: Ne olabilir mi? Duyamadım.
0: Kira olabilir mi acaba?
1: Olabilir mi? Emin miyiz?
0: Pek emin değilim aslında.
1: Ne diyorsun? Son kararın kira mı?
0: Sanırım.
1: Tamam, bir görelim bakalım kira mı? Bravo Defne. Defneciğim, bir böyle emin olamadık ama değil mi? Sonra aslında aklına gelmişti.
0: Evet.
1: Tebrik ediyorum seni de ve ısınma turumuzun son harfine geldik Kartal için.
2: Ümit'in Ü'sü.
1: Ümit'in Ü'sü 60 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. Akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplanmasıyla beliren bir hastalıktır. Süremiz başladı.

0: tip yapar bunu? Defne?
1: Zatüre.
0: Doğru cevabımız zatüre mi görelim? Arkadaşlar hızlı bir tur geçirdik değil mi?
2: Evet.
0: Nasıldı bu tur Ali'ciğim?
2: Hızlıydı ve yani
0: sorular nasıldı?
2: Geçti. Sorular da güzeldi. Ekip olarak hepsini bildik.
0: Bravo size.
3: Sondaki soruyu ben hiç bilmiyordum. Yeni öğrendim.
0: Zatüre'yi mi? Hiç de bilme Kartal'cığım. Hiçbirimiz bilmeyelim bu hastalığı. Sibel'cim nasıldı senin için?
4: Bence ekip çok iyiydi. Çok sağlamdı. Sorular da bence çok güzeldi.
0: Defne'cim?
1: Bence de ekibimiz çok iyiydi ve sorular da bence çok güzeldi.
0: Kartal'cığım son soru hariç değil mi?
3: Bence güzel bir ekip. Yani puan topladık bu sefer.
0: Harika bir ekipsiniz arkadaşlar. Alkışlıyorum sizi. Ve merak ediyorum. Acaba kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 510 puan biriktirmişiz arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puansa 1990. Kutluyorum sizi. İkinci tura geçmeye hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Duyamadım.
3: Hazırız.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, biz Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik. Ve şimdi geldik ikinci turumuza arkadaşlar. Hazırız değil mi?
3: Hazırız.
0: Çok güçlüsünüz, çok belli hazır oldunuz. O zaman Ali için geliyor harf tablomuz.
2: Ablam Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 90 puan değerinde ve eş anlamlı kelimelerden geliyor. Bir kimseye özel olarak verilen iş anlamındaki sözcük ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip yapar bunu. Ne olabilir? Var mı bir fikir? Açayım mı bir kutu?
2: Fikir yok gibi.
0: Fikir yok gibi. Tamam, bir kutu açalım. Defne?
1: Görev, vazife.
0: Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 80 puan ekleyeceğiz. Görelim bakalım doğru mu? Bravo Defne. Ali ve Defne'nin ortak çalışması. Sizi kutluyorum arkadaşlar. Sibel için geliyor harf tablomuz.
4: Dedem Şefik'in Ş'si.
0: Şefik Bey'in Ş'si 90 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Gün batımından sonra biriyle karşılaşınca ya da bir yerden ayrılırken kullanılan sözdür. Süremiz başladı.
4: İyi akşamlar.
0: Der misin, çok kullanır mısın?
4: Evet derim.
0: Doğru mu cevabımız, görelim. Bravo Sibel. Çok güzel gidiyorsunuz arkadaşlar. Defne için geliyor tablomuz.
1: Cemre'nin C'si.
0: Cemre'nin C'si 80 puan değerinde ve bilim insanlarından geliyor. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazanan Türk bilim insanıdır. Süremiz başladı.
1: Aziz Sancar.
0: Hızlı bir cevap geldi Defne'den. Defne acaba bu cevabıyla kumbaramıza 80 puan ekler mi, görelim. Bravo Defne, süpersin. Aziz Sancar'ın görseli var arkadaşlar. Aynı zamanda ben size kendisiyle ilgili bir bilgi de vermek istiyorum. Hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştır. Aziz Sancar oluşturduğu makaleler ve yayınladığı kitaplarla eşine az rastlanır bir başarıya ulaşmıştır. Biz de kendisine sevgilerimizi iletiyoruz ve alkışlıyoruz. Ve Kartal için geliyor harf tablomuz.
2: Kardeşim Hilal'in H'si.
0: Hilal'in H'si 90 puan değerinde ve eğitimden geliyor. Derslerde yazı yazmak, içerik göstermek için kullanılan dokunmatik aracın anıldığı isimdir. Süremiz başladı.
2: Akıllı tahta.
0: Kartal'dan gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 90 puan ekler miyiz görelim. Bravo Kartal. Şahane gidiyoruz. İlk 4 sorumuz geride kaldı bile. Ben şimdi merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti? Ali'den bir tahmin alalım.
5: Bence 1000 ya da 1000 puan civarı birikmiş.
0: 1000 Sibel?
4: 950 olmuş.
0: 950 Defne?
1: 800 civarında olabilir.
0: 800 civarı Kartal?
3: Bence 840.
0: 840 falan. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda, evet Kartal seviniyorsun çünkü yaklaştı.
3: 10 puan sadece. 800,
0: evet sadece 10 puan fark var. 850 puanımız var ve hedefimize kalan puanımızsa 1650, sizi kutluyorum. Ve Ali ile devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
5: Beyza teyzem ve Yeşim teyzemin T'si.
0: T harfi 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Yurduna, milletine büyük bir tutkuyla bağlı olan, bu uğurda her türlü özveriye katlanan kişidir. Süremiz başladı.
5: Milletsever.
0: Milletsever. Görelim bakalım milletsever mi cevabımız? Olmadı. Haydi ekip çalışması. Defne?
1: Vatansever.
0: Acaba doğru cevabımız vatansever mi? Ali ve Defne'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan atar mıyız görelim? Vatan Defne'den geldi, sever Ali'den geldi. Güzel bir ortak çalışma oldu arkadaşlar. Kutluyorum sizi. Sibel için geliyor harf tablomuz.
4: Teyzem Gülseren'in G'si.
0: Gülseren Hanım'ın G'si 80 puan değerinde ve içeceklerden geliyor. Mor kırmızı renkte acılı veya sade tüketilen ekşi bir içecektir. Süremiz başladı.
4: Şalgam suyu.
0: Sizin oralarda içilir mi? Malatya diyordun değil mi?
4: Evet, şalgam suyunu severim.
0: Bakalım doğru mu cevabımız? Bravo Sibel. Defneciğim hazırsan senin için geliyor harf tablosu.
1: Sevim'in S'si.
0: Sevim'in S'si 80 puan değerinde ve temizlikten geliyor. Banyoda vücudu kirlerden arındırıp gözenekleri açmak için uygulanan işlemdir. Süremiz başladı.
1: Keselenmek.
0: Acaba emin miyiz?
1: Pek değilim aslında.
0: Pek değiliz ama görelim bakalım cevabımız doğru mu? Defneciğim, neden cevaplardan emin olmuyoruz?
1: Yani ya başka bir şeyse diye bir şey alıyorum.
0: Düşünüyorsun, heyecanlanıyorsun ama her zaman da ilk dediğimiz doğru çıkıyor değil mi? Defne, kutluyorum seni tekrar cevabın için. Ve sıra Kartal'da, harf tablomuz Kartal için geliyor.
3: Lama'nın L'si.
0: Lama'nın L'si 130 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Doymak bilmezcesine anlamındaki ifadedir. Nokta nokta nokta nokta gibi yemek. Süremiz başladı.

Haydi ekip yaparız bunu. 130 puanımız var. Şu anda ekleyebileceğimiz. Bir düşünelim. Gibi yemek. Nasıl? Açalım mı bir kutu?

0: kutu. Bir kutu açalım, üzerine lütfen düşünelim. Hadi bakalım, açalım bir kutu. Var mı fikir? Hadi bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha, bence bulacağız. Doymak bilmezcesine. Sen de ne kadar çok yemek yedin. Nasıl yedin? Nasıl? Haydi bir kutu daha açalım.
1: Anlamıyorum.
0: Var mı? Sibel?
2: Kıtlıktan çıkmış.
0: Doğru mu cevabımız, görelim? Bravo Sibel. Biraz zorlandık değil mi arkadaşlar? Bir bakalım mı kumbaramızda kaç puan birikmiş? Hadi Ali'cim bir tahmin.
1: Bu sefer 1000 olabilir.
0: Bu sefer 1000 olabilir Sibel.
2: 1050 gibi.
0: 1050 gibi Defne.
3: 1010.
0: 1010 Kartal.
4: 1020.
0: 1020 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1180 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1320. Sizi kutluyorum. Kaldı 4 sorumuz. Ali için gelsin harf tablomuz.
1: Portakalın P'si.
0: Portakalın P'si 110 puan değerinde ve yarışlardan geliyor. Formula 1 ve rally gibi heyecan ve rekabet dolu yarışların genel adıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip, yaparız bu soruyu. Biraz düşünelim. Bir kutu açacağım benim önce. Siz düşünmeye devam ederken bir kutu açılsın. Bir kutu daha. Ali, sen bisiklet sürmeyi seviyordun değil
1: evet.
0: mi? Başka neler olabilir?
1: İlk bisikletin ama ikinci buldun cümleyi mu? Bulamadım.
0: Ne acaba? Hadi bir kutu daha açalım. ...80 puanımızı kumbaraya atacak mıyız? Hadi arkadaşlar. Hadi 70 olsun, bir kutu daha açalım. Yapar bu ekip. Bunu yaparsınız derken Defne'den cevap geliyor mu?
2: Motor sporları.
0: Motor sporları mı doğru cevabımız? Defne ve Ali'nin ortak çalışması çünkü sen... Değil mi? Bisikletten hemen oradan ilk bulduğun şey motordu galiba.
3: Evet. Doğru, motorlu bir şeydi aklımdaydı ama sporu aklıma gelmedi.
0: Arkadaşlar ekip çalışması
2: ben
0: çok güzeldi.
2: Ben de ikinci kelimeyi buldum, birinci kelimeyi bulamadım.
0: Keşke sen de onu söyleseydin. Harika bir ekip oldunuz. Sibel için geliyor harf tablomuz.
2: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 120 puan değerinde ve mutfaktan geliyor. Mutfaktaki kirli malzemelerin temizliğinde kullanılan hijyen malzemesidir. Süremiz başladı.
2: Bulaşık senin, süngeri.
0: Evet, hızlı bir cevap. Mutfakla da aran iyi değil mi Sibel?
2: Evet.
0: Doğru mu görelim? Sibel'cim senin mutfakla aran çok iyiydi ve
2: evet.
0: galiba yemek yapmayı da seviyordun.
2: Aynen.
0: Neler yaparsın? Biraz bahseder misin bize?
2: Mesela benim en sevdiğim yemek zeytinyağlı sarmadır. Annemle birlikte sarma sararız.
0: Geçenlerde bir arkadaşımız da söyledi Sibel'cim aynı şeyi. Ben de dedim ki çok zor değil mi? Değil mi? Sarma sarmak da en zorudur.
2: Evet.
0: Peki hangisinden daha çok hoşlanıyorsun? Onu hazırken yemek mi yoksa annenle böyle keyifli sarıp
2: ya,
0: vakit geçirmek
2: mi? Ya ikisi de bence.
0: İkisi de güzel. Peki tatlılarla aran nasıl?
2: Tatlılar da iyi. Hatta hem severim tatlıları hem de yapmakta eğlencelidir.
0: En çok hangisini seviyorsun?
2: En çok sufleyi severim.
0: Sufleyi yapabiliyor musun?
2: Evet.
0: Bravo, tebrik ederim seni. Arkadaşlar sizin nasıl aranız tatlılarla Ali?
1: Yani tatlı yapamam ama çok güzel yerim.
0: Ben de. Gerçi ben yapabiliyorum da arkadaşlar. Kartal?
3: Ben yaparım da ama genellikle yerim.
0: Genellikle yersin. Peki sen neler yaparsın?
3: Tatlı olarak annemle mesela ıslak kek... birazcık yardım ederim.
0: Çok güzel. Annelerimize yardım etmemiz ne kadar güzel arkadaşlar. Herkes annelerine yardım ediyor değil mi?
3: Yemek yaparken çok keyif alıyorum ben annemle.
0: Evet. Defne'cim sen de kek yapıyordun.
4: Evet, özellikle böyle muffin gibi kakaolu kekleri yapmayı çok seviyorum.
0: Ama buradan yine hem kardeşlerimize hem de size duyurmuş olalım arkadaşlar.

0: Bizler dokunmuyoruz değil mi mutfaktaki özellikle kesici malzemelere, ocağa? Mutlaka aileden yardım alıyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Küçük bıçaklar kullanıyoruz. Alıyoruz ve siz ailelerinize de özellikle annenize mutfakta yardım ediyorsunuz. Size alkışlıyorum. Teşekkür ederim. Çünkü annelerimizin her zaman desteğe ihtiyacı var biliyorsunuz ve Defne ile devam ediyoruz.
2: Rolün R'si.
0: Rolün R'si 80 puan değerinde ve mesleklerden geliyor. Evlerde aydınlatma veya sigorta ile ilgili sorunlarda çağrılan kişinin mesleğidir. Süremiz başladı.
2: Tamiratçı.
0: Hızlı bir cevap geldi Defne'den. Görelim bakalım cevabımız tamiratçı mı? Olmadı. Hadi ekip çalışması yaparız bunu ekip. Buluruz. Atarız puanı kumbaraya derken Defne'den tekrar bir yanıt.
2: Elektrikçi.
0: Doğru cevabımız elektrikçi mi? Bravo Defne. Kartalcığım son sorumuz ve son harfimiz senin için geliyor. Görelim bakalım.
3: Ütünün Ü'sü.
0: Ütünün Ü'sü 120 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. Değerli süs eşyalarını taşımaya veya saklamaya yarayan küçük kapalı nesnedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Düşünelim biraz ne olabilir? Değerli süs eşyalarınızı böyle nerede taşırsınız, nerede saklarsınız?
4: Saklama kabı.
0: Düşünelim biraz.
1: İkinci kelimeyi
0: aslında
1: buldum
0: değerli...
1: da.
0: Buldun mu ikincisini?
1: Evet.
0: Acaba bir ekip çalışması yapsak mı yine? Ne olabilir? Hadi bir kutu açalım. Var mı cevap? Bir kutu daha açalım. Yaklaştık mı? Defne?
2: Mücevher kutusu.
0: Sibel ne diyecektin?
1: Ben bir kutusu diyecektim ama bulamadım.
0: O zaman Defne ve Sibel'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 100 puanı da ekliyor muyuz görelim. Alkışlar önceden geldi. Ailelerimiz de bizi destekliyor buradan. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Alkışı da bizden önce onlar size. Böyle hem bir moral alkışı oldu hem de başarı alkışı arkadaşlar. Bitirdik bu turu da nasılız?
1: Güzel.
0: Önce kumbaraya mı bakalım, yorumları mı alalım? Hangisi olsun?
4: Evet. Yorum.
0: Tamam, yorum Ali'cim.
4: Yani güzel bitiyordu. Yani güzel geçti, kelimeleri bulmak da takımla olunca kolay oldu.
0: Bence de takım olduğunuz için arkadaşlar bu ortak ekip çok başarılıydı. Sizi kutluyorum tekrar Sibel'cim.
1: Bence de güzeldi. Orta derecede sorulardı. Takım ruhu da olunca gayet güzel bir başarı ortaya koyuyoruz
0: harikasınız,
1: bence.
0: Harikasınız Defne'ciğim.
2: Bu turda çok güzel bir şekilde soruları yanıtladık. Hatta sorular biraz daha zorlaşmasına rağmen bence bir ekip olarak çok iyi iş çıkardık.
0: Biraz zor mu diye düşündüm.
2: Evet.
0: Ama Defne'ciğim sen sanki yine böyle bir hani emindin cevabından ama yine bir heyecan azıcık etkiledi mi cevapları?
2: Evet biraz etkiledi.
0: Değil mi? Birinde bilemedik sonra ama tekrar butona bastın. Ve doğru cevabı verdin. Onun için de kutluyorum seni Kartalcığım.
3: Bu tur da çok güzeldi. Bir şey fark ettim.
0: Neyi?
3: Soruların puanları yükseldikçe daha da zorlaşıyor sorular.
0: Öyle mi düşünüyorsun?
3: Mesela 70 puanlık bir soru vardı galiba. O kolaydı ama benim 140'lar. Çözdüğüm birazcık zorladı 130'lar, biraz.
0: 130'lar, 140'lar daha mı zor?
3: Mücevher kutusunu bulamadım, zorladı.
0: Arkadaşlar, peki kumbaramızda kaç puan birikmiş? Hadi onun da tahminlerini alalım Ali.
4: 1500.
0: 1500 Sibel.
1: 1500. 90.
0: 1590 Defne.
2: Bence bir 1450 gibi bir şey.
0: 1450 gibi bir şey Kartal.
3: 1380.
0: 1380 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar herkes çok yaklaştı. Kumbaramızda 1550 puan var ve hedefimize sadece 950 puan kaldı. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim olacak?
2: 5.
0: Kim dedi 5? Bravo Defne. 5 soru bilirsek ödül bizim oluyor. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
4: Gidelim.
0: Biz finale gidiyoruz. Hadi bakalım.
5: Aa,
6: kaç.
5: Hayrola?
6: Dur kaç.
5: saçma kız, insanmış.
6: Emin misin?
7: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
5: Ben evden kaçtım.
7: Allah Allah, niçin?
5: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de.
8: Durumu ciddi, kımıldatmayın. Hastaneye kaldırsak. Şimdi imkansız.
5: Nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
7: Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin.
5: Galiba seni seviyorum.
9: Kör Düğün bugün 18'de TV4'te.
10: Günaydın Türkiye.
11: Hadi kalk.
10: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne...

0: Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kulenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunlar. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gel.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 249 lira.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bakın,

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Dimash Kulmix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimash Kulmix.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Garanti bedeli. Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
13: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
14: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
12: Tekne.
14: Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
13: Ya Faruk tamam hallederiz.
14: Dost.
13: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla hafızaları tazele bitti gitti.
14: Oh.
13: Oh tabii.
15: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın kafanız rahat etsin.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki tur geçirdik ve şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Harikasınız. Ben şimdi size biraz final turundaki kategorilerden bahsetmek istiyorum. Sayılar var, vakit var, akrabalar var ve genel kültür var. Nasıl sizce başlıklarımız?
2: Bence
0: Ali,
2: çok güzel.
3: Bu sefer kolay.
4: Bence de.
0: Kolay diye mi düşünüyorsunuz? Ali'cim senle başlayalım hadi.
4: Ben de kolay gibi düşünüyorum. Yani basit.
0: İyi hissettin mi başlıkları?

0: duyunca.
1: Evet, başlıkları duyunca bir rahatlama geldi.
0: Bir rahatlama geldi Sibel'cim.
2: Bence de biraz heyecanlanmıştım final turu için. Daha evet. Rahatladım. Gayet kolay bir tur olacağını düşünüyorum.
0: Harikasınız. Defne?
3: Bence de kategoriler kolay gibi görünüyor. Hı-hı. O yüzden de final için heyecanımın bir kısmının azaldı diyebilirim.
0: Harikasın Kartal.
4: Akrabalar, sayılar falan kolay gibi geliyor.
0: Değil kolaydır. Mi? Akrabalar, sayılar biraz kolay gibi. Arkadaşlar kaç soru peki bilebilirsek kumbaramızı dolduracaktık?
5: 5.
0: Hazır mıyız?
5: Hazırız.
0: Ali için gelsin mi kategorilerimiz? Gelsin bakalım.
1: D sayılar.
0: D sayılar. Sorumuzu görelim. 13 eksiği 44 olan sayıdır. Süremiz başladı. Kumbaramıza 200 puan atıyor muyuz? Görelim. İnşallah. Hadi inşallah dedi Ali. Ali'cim bir toplama çıkarma mı yaptık acaba?
1: Evet.
0: Değil mi o anda? Evet. Aslında çok da kolay değil şimdi. Soru kolay evet görüyoruz ama sonrasında tersten sorulunca bir zor geldi. Sonrasında ne yaptın? Biraz düşündün.
1: Sonrasında düşündüm sonra tek tek üstüne saydım.
0: Teknik süpersin tek tek saydın. Sibel'cim senin için geliyor kategorilerimiz.
2: Sayılar arkadaşım Zeynep'in Z'si.
0: Sayılar Zeynep'in Z'si. Sorumuzu görelim. Bir basamaklı en büyük tek sayıdır. Süremiz başladı.
2: 9.
0: Acaba bu cevapla kumbaramıza 200 puan atar mıyız görelim. Bravo Sibel. Çok iyi gidiyorsunuz. Çok iyi gidiyorsunuz. Bakalım mı kumbaramızda kaç puan toplamışız? Merak var mı? Heyecan da var.
2: Evet.
0: Görelim bakalım kaç puanımız birikmiş?
1: 1700.
0: 1700. Biz bir yerden bir 1700 geldi. 1950. Geçmişiz 1700 arkadaşlar ve hedefimize sadece 550 puan kalmış. Sizi kutluyorum. Kategorilerimiz Defne için geliyor.
3: Akrabalar Ayça'nın A'sı.
0: Akrabalar Ayça'nın A'sı. Sorumuzu görelim. Annenin erkek kardeşidir. Süremiz başladı.
3: Dayı.
0: Bu sefer emin miyiz Defne?
3: Evet.
0: Kumbaramıza 200 puan daha atar mıyız görelim. Harikasınız. Arkadaşlar iki soru daha bilirsek kumbaramız doluyor. Kartal için geliyor kategorilerimiz.
1: Limonun L'si.
0: Limonun akrabalar. L'si akrabalardan görelim sorumuzu. Babanın kız kardeşidir. Süremiz başladı.
1: Hala.
0: Emin misin Kartal?
1: Eminim. Hala.
0: Doğru mu cevabımız? Görelim. Harikasınız. Kaç soru kaldı?
1: Bir.
0: Saydınız mı? Kaç?
1: Bir. 400 puan aldık. Bir.
0: Kaç puan aldık?
1: 400 puan aldık.
0: Daha fazla olabilir mi?
1: 400'den fazla.
0: Hadi puanlara bakalım o zaman. 2350 puan ve hedefimize sadece 150 puan kaldı arkadaşlar. Yani bir sorumuz. Ali için geliyor kategorilerimiz.
1: Genel kültür B.
0: Genel kültür B. Görelim sorumuzu. Arpa, darı gibi bazı tahılların mayalanıp ekşitilmesiyle yapılan mayhoş içecektir. Süremiz başladı.
1: Boza.
0: Ali yine düşündü. Ve bu cevapla kumbaramızı dolduruyor muyuz görelim. Harikasınız.
1: Halar çekiyoruz.
0: Halar mı çekiyoruz arkadaşlar?

0: bugünkü birincisi Ali. Kutluyoruz Ali. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Sibel. Sibel'i de kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Defne. Kutluyoruz Defne'ciğim. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Kartal. Kutluyoruz Kartal. Çok güzeldiniz arkadaşlar. Harika bir ekip oldunuz. Sizi kutluyorum. Gurur duyuyorum sizinle ve Ali ile başlayalım bakalım. Nasıldı programa katılmak senin için?
1: Programa katılmak çok eğlenceliydi. Ben hep televizyondan izleyip cevaplıyordum ama buraya gelince hiç öyle olmuyormuş.
0: Değil mi? Ama Ali'cim seni tebrik ediyorum. Çok düşündün. Düşünerek cevapları verdin. Bu aslında çok güzel bir şey.
1: Evet, düşündüm bütün şeyleri. Tuşlara bastım, en son doğru tuşu buldum.
0: Peki normalde böyle hızlı kararlar mı alırsın hayatında? Hani sabırlı mısındır yoksa düşünür müsün?
1: Biraz düşünüyorum.
0: Evet, düşünmek bence de faydalı. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin Ali'cim.
1: Teşekkürler.
0: Sibel'cim senin için nasıldı?
2: Benim için çok güzeldi. Çok güzel bir anı oldu aslında. Ben izliyordum televizyonda da, soruları cevaplamaya çalışıyordum.
0: Nasıl, evde cevaplayabiliyor muyum?
2: Evet, cevaplıyordum.
0: Burada da çok güzel cevapladınız.
2: Bence çok güzel, çok eğlenceli ve çok güzeldi. Beni buraya çağırdığınız için çok teşekkür ederim.
0: İyi ki geldin Sibel'cim, teşekkür ederiz. Defne'cim?
3: Bence de çok güzel bir yarışma oldu. Ben de sürekli televizyondan izliyordum ve de şu an burada olduğum için ve bu yarışmayı başarıyla ekibimizle bitirdiğimiz için çok mutluyum. Bizi de çok güzel ağırladınız. Onun için de ayrı teşekkür ederim.
0: İyi ki geldin Defne'cim. Biz teşekkür ederiz. Kartal'cığım.
4: Yani çok güzel yarıştık. Ölmeden önce yapmam gereken listemde bir çizgiyi dağıtabilirim.
0: Gerçekten mi? Bunu mu yazdın? Şu anda
4: bu arada ekranlardan izleyip kolay bulan arkadaşlarıma sesleniyorum. Hiç kolay değil.
0: Değil mi? Ama sen az önce kolay demiştin. Korkutmayalım şimdi onları da. Burada olmak mı kolay değil?
4: İzlemek kolay, gelmesi birazcık zorluyor.
0: Ama attık o heyecanı. Danslar etmedik mi burada arkadaşlar?
4: Attık.
0: Değil mi? Provalar yaptık, danslar ettik. Ben hepinizi kutluyorum bugün için ve bu ekip ruhunuz için. Hayatınız boyunca çok başarılı olun. Güzel bir hayatınız olsun. Teşekkür ediyorum. Ödüle heyecanlı mıyız arkadaşlar? Ben bu ödülün yerini hep unutuyorum. Ne taraftaydı? Gören var mı? Bir bakın bakalım ne tarafta ödül? Şu tarafta mı acaba?
4: Evet, bu tarafta.
0: Heh, gidiyorum.
4: Gölgede gözüktü.
0: Ha, gölgede gözüktü. Aa, ödül ablamız. Ben artık Duygu ablamıza ödül ablamız diyorum. Çünkü bir anda böyle karanlıkların içinden elinde ödülüyle çıkıyor karşımıza. Kartal'cığım iyi ki geldin. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Defne'cim iyi ki geldin. Teşekkür ederiz.
3: Rica ederim.
0: Sibel'cim iyi ki geldin.
2: Rica
0: teşekkür
2: ederim.
0: Ederiz.
2: Biz de teşekkür ederiz.
0: Ali'cim iyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz. Rica efendim ederim. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Hadi beraber.
2: Görüşürüz.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün İstanbul Avrupa yakasında Büyükçekmece ilçesinde Mimaraba Cuma Pazarı'ndayız. Muhteşem bir bölüm sizleri bekliyor. Ne duruyoruz? Gezmek olsun.

0: bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın. Ben bu pazara ilk kez geliyorum. Öncelikle onu belirtmek istiyorum size. Çok güzel ve sosyetik bir pazar. Neden sosyetik bir pazar diyorum? İstanbul'daki bütün pazarlar sosyete pazarı diye geçiyor ama burası biraz daha sosyetik. Biz şu an çekime saat kaç gibi geldik biliyor musunuz? 10:30 gibi geldik. Pazar daha yeni yeni doluyor. Buradaki insanlar geç kalkıyormuş, öyle geliyorlarmış pazara. Herkes öyle söyledi. Bir girdik içeriye, ay dedim bu pazar niye bu kadar boş? Çünkü buradaki insanlar pazara geç gelir, bu pazar 3'ten 4'ten sonra dolar dediler. Ben sabahın erken saatlerinde yani 11-12 gibi pazara gelmeyi tercih ederim. Boşken gezmeyi daha çok severim. İlk kez geliyoruz bu pazara. Nasıl buldun? Onu da soralım. Derli toplu çok güzel bir pazar diyor. Şimdi çok güzel bir tezgahın önündeyiz. Bu tezgahın sahibi bir hanımefendi. Çok da güzel bir hanımefendi. Orada bedenlere bakıyor. Burada birbirinden güzel takımlar var. Şöyle hemen göstereyim size. Ki kumaşı da çok güzel. Yeri güzel. Pazar tabiriyle yeri güzel. Tezgahı anlatmaya devam edeceğim ama önce şu güzel takımlara bir göz atın. Sonrasında sizleri yine bu tezgahtan karşılayayım. Siz bu güzel takımlara şöyle bir göz attınız. Evde, dışarıda gayet kullanışlı oluyor bunlar. Evde mutlaka şık gezmek istiyorum ben diyorsanız buraya gelip bu modal kumaşlardan, takımlardan satın alabilirsiniz. Alışveriş merkezlerinde hemen hemen bütün alışveriş merkezlerinde olan bir mağaza var. O mağazada fazlasıyla bu takımın kumaşından ürünler satılıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bakın renk renk ayırmışlar ki şöyle modal kumaştan yine elbiseler de mevcut. Yazın hayatımızı kolaylaştırıyor bu takımlar. Kışın da aynı şekilde içine boğazlı bir kazak, bir bot, yazın bir sandalet, terlik, spor ayakkabıyla pazar günleri, cumartesi günleri hiç fark etmiyor hafta içi. Rahat eğer giyinmeyi tercih ediyorsanız vazgeçilmez. Takımların fiyatlarını bilmiyorum. Hemen hanımefendiye soralım, ne kadar bu takımlar? 500 liraymış takım. Açıkçası uygun geldi bana, bilmiyorum. Ekran karşısında sizler neler düşünüyorsunuz? Bu takımlar normalde 2000-2500 liraya satılıyor. Onu da söylemek ve belirtmek istiyorum ama pazarda, Mimar Oba Cuma pazarında 500 lira şu görmüş olduğunuz modal takım. Bakın renkleri de çok güzel ki burada kıştan kalma kadife ürünler de var. Bu kumaşın adı ne? Yumoş kumaşmış bu da. Bakın şöyle yumoş hepsi birbirine girdi sevgili seyirciler. Yumaş, yumoş hepsi birbirine girdi. Edil sürçmesi olabilir insana, satanlar insanlar içindir değil mi Cengiz Han? Evet dedi. Yumoş kumaştan da şöyle takımlar var. Yine bunların da çok kullanışlı olduğunu söylüyorum ve sizi tekrar bu güzel takımların olduğu ve bu güzel hanımefendinin olduğu tezgahla baş başa bırakıyorum. Son kez bir göz atın nasıl takımların olduğuna, renklerine. Sonrasında tekrar farklı tezgahlardan Mimar Oba Cuma pazarından sizleri karşılayalım efendim. Şimdi el mikrofon olunca ben bazen mikrofonu tezgahlarda unutabiliyorum. Cengiz Han da beni uyarıyor, mikrofonu al Yıldız diye. Bununla şöyle oynamaya dalmışım. Sen niye beni uyarıyorsun mikrofonu al diye? Benim keyfim yerinde. Bir bu kulağımı kaldırıyorum. Bir bu kulağımı kaldırıyorum. Fiyatı 250 lira. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ki burada ben ilk kez görüyorum. O kadar pazar gezdim. Bu da benim eksikliğim olsun. Bak bazı şeyleri ben de bilmiyorum. O kadar çok geziyorum aslında. Çocuklar için önlükler var, o kadar güzel ve renkli ki çocuklara yemek yapmayı, yemek yemeyi ya da bir aktivite yapmayı daha eğlenceli hale getirebiliriz. Bence çok güzel. Hepsi birbirinden renkli. Ki erkek çocuklar için de var şöyle sevdikleri çizgi film kahramanlarından. Değil mi abicim? Ne kadar onun bu önlüklerin fiyatı? 75 lira. Fiyatı da uygunmuş.
1: Biraz çantaları da var.
0: Plaj çantaları da mı var çocuklar için? Şunu makyaj yapmayayım, bırakayım. Şimdi pazarlarda gezerken buna dikkat etmek gerekiyor. Bazen beyaz ürünleri falan böyle denemek istiyorsunuz. İşte biraz önce ben de kulaklığı taktım. Makyaj var. Abi verirken böyle direkt olarak verdi de ben böyleyim. Merak etme, makyaj yapmam. Ben esnafı bildiğim için. Şimdi ürünleri denerken ya da böyle ürünleri takarken makyaj olmamasına da dikkat etmek gerekiyor. Siz o ürünü almazsanız sizin arkanızdan

Çantaların fiyatı ne kadar? Plaj çantaları. 150 lira. Onlar da çok güzelmiş gerçekten de. Ki kız çocuklar için burada rengarenk tokalar da var. Ve tabii ki bizler için de. Şu kulaklıklar da güzelmiş bu arada. Kış biterken kışlık şeyleri alacaksın daha uyguna. Ne kadar bunlar? Bunlar 200 lira. Aa, çok güzelmiş. Temizledi hemen veriyor bana. Bakayım. Aa, çok güzel olmadı mı Cengizhan? Benim aynam sensin. Bu daha mı iyi oldu? Çok teşekkürler. Ben de onu takıp gezmeyi düşünüyordum. Mimar Oba Cuma Pazarı'na nasıl gelebilirsiniz? Hemen onu anlatayım ben. Belki toplu taşımayla gelmek istersiniz. Gerçekten güzel, keyifli bir pazar. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda, yağmurda, çamurda çok rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Neden? Çünkü üstü kapalı. Kapı açık olduğu zaman bazen esebiliyor ama kalın giyindiğiniz takdirde bir sorun yok. Dediğim gibi biraz fazla sosyetik olduğu için millet öğlenleri dolduruyormuş bu pazarı ve öğleden sonraları dolduruyormuş. Ama Cengizhan ve ben diyoruz ki pazara erken gelinir, sakinken alışveriş yapılır gidilir. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Senin sayende ben de öyle düşünüyorum dedi. Evet, Yıldız ve Cengizhan bilir konuştu. Mithat Bilir şu an burada olmadığı için kameraman arkadaşımız o konuşamadı ve sağımda çok güzel bir tezgah var. Bu arada Bankacılar Caddesi'nin o taraftan da girebiliyorsunuz pazara. Piri Reis Camii'nin oradan da pazara giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi tezgaha dönmek gerekiyorsa biraz önce ne dedim, konu değiştirmede benim gibi olun. Şöyle bir tezgah gösterir misin Cengizhan? Birbirinden güzel pamuklu elbiseler var, gömlekler var, tunikler var. Fiyatlar, tezgah fiyatları 350 lira, askıdaki fiyatlar 350. Normalde pamuklu elbiselerin fiyatları geçtiğimiz senelerde 500-750 liraydı. Cengizhan da iyi bilir, benimle pazarları gezdiği için zamanında da Altınoluk'a gitmiştik. Altınoluk'ta da 450-550-750 1500 falan civarındaydı bu pamuklu elbiselerin fiyatları. Bedenli mi bu arada? Bedenliymiş. Gerçekten çok güzel. Bu arada sadece yazlık olarak düşünmemek gerekiyor bu elbiseleri. Üstüne bir kazak giydiğiniz zaman, bir külotlu çorap giydiğiniz zaman kışında kullanılabilir hale getirebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Tabii ki tercih sizin. Şöyle şu gömlek hoşuma gitti. Bütün emojiler var üstünde gömleğin. Cengizhan da gösteriyor. Gayet güzel ve keyifli bir gömlek. Bakın yine burada farklı desenden, çeşitten gömlekler, kazaklar var. En sevdiğim şey tezgah karıştırmak. Şöyle şu elbiseyi yukarıda gördüm, şurada da göstereyim. Terletme yapmaz bu yazın en sıcağında da, çünkü %100 pamuk olduğu için. 350 lira fiyatı. Bence güzel. Şu kırmızı. 3 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun bak. Şu kırmızı. Kırmızının açığı var mı? Yok. Ay bu da çok güzelmiş değil mi Cengizhan? Bakar mısın? Kırmızı bana çok mu yakışıyor? Çok teşekkür ederim. Hangi bölümde giymiştim? Eminönü bölümünde kırmızı giymiştin. Yıldız sana çok yakıştı dedi. Vay. Vay Cengizhan. Teşekkür ederim. Fil hafızalı Cengizhan. Unuttuklarımı bana hatırlatır mısın? Çok teşekkür ederim. Bakar mısınız? Çok şık gerçekten de. Bunu sevgili seyirciler, yazlık yerlerde daha pahalıya alabilirsiniz. İstanbul'un pazarlarına uğramadan tatile gitmemenizi tavsiye ediyorum. Tezgahtakiler ve askıdakiler gerçekten çok güzel. Bu arada kotlar ne kadar? Kotlarda 400 liraymış. 400 lira kot ceketler onlar değil mi? Kot ceketlermiş. Her rengi de var. Bak bak, hem kot gömlek hem de kot ceket olarak kullanabilirsiniz. Şurada hemen hanımefendinin üst tarafında. Hanımefendi isminiz ne? Tezgahınızı nasıl bulacaklar? İlknur Hanım'ın tezgahı burası. Şu elbiseyi asmanız lazım. Bak bunu görmeleri lazım. Siyah olmaz bak, kırmızı dikkat çekiyor. Evet kesinlikle. Değil mi Cengizhan? Bunun askıda olması lazım. Tezgah göz atın ki kalabalıklaştı. Sonrasında sizleri farklı tezgahlardan karşılayalım.

Araya bir renk katmak istedim pazarı gezerken. Mimar Oba Cuma pazarını gezerken araya böyle güzel renk katmak istedim. Bir güzel kokular var burnumda şu an. Sizlere anlatamam. O yüzün hep gülsün senin. Gösterir misin ablayı? Gösterir misin? Rica ederim. Ne demek? Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Bekle. Ya şu çiçeklerin güzelliğine bakar mısın? Bu çiçekler senin sayende daha güzel. O yüzün o kadar güzel gülüyor ki. Vallahi maşallah ben gülen insanı çok severim. Sabahları günaydın diyen insanı, gününüz güzel geçsin diyen insanı. İnsanın güne, hayata güzel başlaması gerekiyor. Özellikle sağlığı yerindeyse. Fazla bir şeyi kafanıza takmayın. Hayatınız böyle renk dolu olsun. Bak, okaliptus. Al bunu evine koy, evin mis gibi koksun. Hiç bozulmuyor, suya koymadığın takdirde sakla. Senelerce sakla. Bunu samimi söylüyorum, senelerce sakla. Şunların adı ne şunun? Ne? Cipso. Aa, bunca yıldır bunu görüyorum, adını bilmiyordum, teşekkür ederim.

0: Mustafa Kemal Bulvarı diye geçiyor. Burası ama Bankacılar Caddesi olarak biliniyor. Pazar tam olarak nerede dediğiniz zaman bütün pazar esnafları Bankacılar Caddesi diyor burası için. Tekrar belirtiyorum, 448 numaralı otobüsle tam burada inebilirsiniz ve Mimaroba Cuma Pazarına gelebilirsiniz. Piri Reis Cami durağında da yine iniş yapabilirsiniz ve... Nasılsın şekerim?
1: Teşekkür ederim şekerim. Seni gördüm daha iyi oldum
0: ben
1: şekerim.
0: Ben de yemin ederim senin o gülen yüzünü gördüm daha iyi oldum.
1: Teşekkür ettim.
0: Biraz önce eşi sana sarıldı. Niye yapma git şuradan dedin.
1: Ya biraz naz yaptık.
0: Naz mı yaptık?
1: Naz yaptık
0: senin
1: biraz.
0: Senin nazını yerim ben. Çiçeklerin naz... çok güzel. Saat kaçta topladın aldın bu çiçekleri?
1: Sabah 4'te aldım.
0: Ya.
1: Evet.
0: Nerede satıyorsun? Sadece burada mı? Nerelerde başka?
1: Mimarova'da bir şey... ATM'nin orada satıyorum devamlı.
0: ATM'nin orada devamlı
1: ama
0: satıyorsun.
1: Pazar diye bugün buraya geldim.
0: Pazar diye buraya geldim.
1: Her hafta geliyorum.
0: Efendim?
1: Her hafta buradayım.
0: İsim?
1: Hamiyet.
0: Ay Hamiyet abla ya. Allah sana sağlıklı ömür versin.
1: Sağ
0: vallahi
1: canım.
0: Billahi
1: teşekkür
0: o kadar
1: ettim.
0: Güzel gülüyorsun ki.
1: Sağ ol canım
0: 41
1: benim.
0: Kere maşallah. Şimdi ben çiçek isimlerini bilmem. Çiçekten de anlamam. Bana sorsan ben şurada bir okaliptus sayenizde cipsoyu öğrendim. Gösterebilir misin Cengiz Han? Hemen yanında okaliptus. O kadar güzel kokular geliyor ki anlatamam sevgili seyirciler. Karanfili bilirim. Başka papatyayı bilirim.
1: Evet şeboyu bilir.
0: Şebboy.
1: Evet. Bu da Celvera.
0: Celvera.
1: Evet.
0: Bunu da biliyordum. İsmini evet. Senden öğrendim.
1: Öndeki de Hüsnü Yusuf.
0: Hüsnü Yusuf. Bak evet. Senden öğrendim bunların hepsini.
1: Bunlar da Frezya.
0: Frezya.
1: Evet. Mevsim çiçeği.
0: Ay ne kadar güzel söyledim. Peki evet. Bir şey söyleyeceğim. Bunların iyi böyle sağlam korunabilmesi için nasıl... Eve götürmek gerekiyor.
1: Eve getireceksin.
0: Ya eve götürdüğümüzde nasıl uzun süreli saklayabiliriz?
1: 2-3 günde bir suyunu değiştireceksin.
0: Ne kadar gider ortalama ömrü?
1: Ortalama 10 gün şunlar gider, 20 gün şunlar gider ama bu bir hafta gider. Ha, bu... Sıcağı fazla gelmiyor ama soğukta 10 gün 15 gün kalır vazoda.
0: Okaliptus benim dediğim gibi değil mi?
1: Evet onu suya koymayacaksın onu senelerce kullan.
0: Ay çok tatlısın Hamiyet abla ya. Bu arada şunu söyleyeyim size. Okaliptus şöyle Cengiz Han bir tanesini zarar vermeden kaldırabiliyor musun sen? Yoksa ben geleyim mi oraya? Evet okaliptus
1: onun
0: o.
1: Onun kokusu da faydalıdır. Kokuludur.
0: Efendim?
1: Onun kokusu da faydalıdır.
0: Aa tabii ne kokulu. Faydası var?
1: Her şeye nefes açıyor.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten açıyor.
0: Hamiyet Hanım'dan inciler. Nefes açıyormuş okaliptus. Geldim Cengiz Han alamamış okaliptusu. Ben şöyle alayım bir tanesini. Alabiliyor muyum? Dur bakayım. Ha. Şimdi bu okaliptusun böylesi 150 lira burada. Hamiyet ablanın orada. Çiçekçide ne kadar biliyor musunuz? Çiçekçide böylesi 600 lira. 600 lirayı çiçekçide tabii ki vermek tercihiniz. Hamiyet ablanın gülen yüzüne 150 lira vermek de tercihiniz. Şu ne Hamiyet abla? Eren gülmüş. Bu da bu ne kadar? Bu da 300 lira. Ay çok güzel çiçekler ya. Hamiyet abla sen benim yanıma gelir misin rica etsem? Gel gel gel. Gel yanıma. Ay mis gibi kokuyor değil mi Cengiz Han? Hamiyet abla
1: söyle
0: Allah
1: benim.
0: İşini gücünü rast getirsin.
1: Teşekkür ederim
0: o
1: amin.
0: Gülen yüzün hep gülsün.
1: Sağ ol canım benim.
0: Sana yemin ediyorum ve bütün samimiyetimle söylüyorum. Sırf senin gülen yüzün için bütün çiçekleri buradan alırım ben.
1: İnşallah.
0: Şimdi
1: İnşallah.
0: Eve giderken dönüşte okaliptus alacağım.
1: Tamam bekliyorum.
0: Tamam mı?
1: Tamam
0: İşin
1: canım
0: İşin gücün rast gitsin.
1: Sağ ol.
0: Her cuma
1: ederim.
0: Mimaroba Cuma Mimar pazarında Hamiyet abla mevsimlik çiçekleri satıyor. Gelip alabilirsin. Şu an bizim bulunduğumuz takıcı hemen Hamiyet ablanın çiçek tezgahının oradaki girişte yani bu Bankacılar Caddesi olarak geçen caddede neden Bankacılar Caddesi olarak biliniyor ve geçiyor burası? Çünkü birçok bankanın ATM'si olduğu için. Aslında Mustafa Kemal Bulvarı burası. Onu belirtmek istiyorum. Burada birbirinden güzel çelik takıları görebilirsiniz. Birçok dizi oyuncusunun taktığı aircraftları şöyle görmüş olduğunuz gibi yüzükleri... Şu düşse de her ne kadar. küpeleri, kolyeleri görebilirsiniz burada. Fiyatlar mı? Hiçbir bilgim yok. Birazdan hemen bilgisini vereceğim sizlere. Burada ben şimdi altın olanları taktım. Gümüş renkli de yine yüzükler de mevcut sevgili seyirciler. Beyefendi şu aircraftlar ne kadar? 150 lira pazarlık yapılıyor. Yapılamaz diye bir şey kabul etmiyorum bir kere. Hiç öyle bakmayın bana da. Burası pazar, pazarda her türlü pazarlık yapılır. .com. Konu kapandı. Tartışmaya açılmadı bile. Pazarda pazarlık yapılır. Her yerde pazarlık yapılır. Bir tek alışveriş merkezinde yapılamıyor. Neden hiçbir tezgahta ayna yok dedim. Ben niye kendimi göremiyorum dedim. Hop ayna geldi. Ayna da kırık geldi ama olsun. İşimizi görüyor mu? Görüyor. Değil mi? Biz kırılmayalım. Aynanın kırığı tamir edilir. Önemli olan insan kırılmasın. Değil mi? Niye gülüyorsun Cengizhan? Çok teşekkürler. Hemen bak bunu söyledim bak. Tamir edilir dedim. Al tamir edildi. İnsan kırığı tamir edilmez sevgili seyirciler. Şöyle bir bakayım. Aircraft'larım güzel duruyor. Birçok dizi oyuncusu bu aircraft'ları kullanıyor. Hiç kulağınıza deldirmeye gerek yok. Gayet de hoş duruyor. Şu birazdan parmağımdan fırlayacak. Şunu çıkartayım. Tabii parmağınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Yine bunu da bence aircraft olarak kullanabiliyorsunuz. Şurada seç karıştır al birçok küpe var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bakın şöyle kalın halkalar moda mesela şu anda. Bunlar ne kadar beyefendi? Şunlar. Tezgah bıraktı gitti bana. 100 lira, 150 lira, 200 lira. Yani 100 lira ile 200 lira arasındaymış bu küpelerde. Öndeki yüzükler ne kadar? 100 lira ile yine 200 lira arasında. Öndeki yüzükler de değişiyormuş. Kolyeler, bileklikler 200 lira ile 300 lira arasında değişiyormuş. Yine 100 liradan da başlıyor. Beyefendi yüksekten düşeye doğru gittiği için benim de kafam karıştı. Siz şöyle bu güzel sarılı, beyazlı, kırmızılı, yeşilli takıların arasında kaybolun. Sonrasında sizleri tekrar karşılayalım. Sen tezgahı bıraktın gittin. Tamam kendini çektirmek istemiyorsun ama burada durur musun lütfen? Bak ciddi konuşunca direkt ama ben hiç girmek istemiyorum. Sen girme zaten kardeşim tezgahını bana bırakma. Belki ben hırsızı bir şey olmaz diyor bak. Bak her şey kayıt altında diyor Cengizhan da. Sağ ol Cengizhan sağ ol. Bu tezgah neden boş sevgili seyirciler? Bu tezgahın dolu olması lazım. Neden biliyor musunuz? Anne bluzu diye satıyorlar. Bakmayın anne bluzu olduğuna. Plajlarda, dışarıda aslında bu bluzlar fazlasıyla moda. Ve fiyatlarına baktığınız zaman pamuk kumaş olmasına rağmen çok uygun. Ciddi söylüyorum. Şimdi ben burada sizlere göstereceğim. Geri git Cengizhan, geri git. Şimdi bunu şöyle bir alalım. Bu ne kadar? Bu ne kadar? 250 lira. Pazarlık payımız var mı? Hayır son fiyat diyor. Yapılır. Şöyle görmüşsünüz.

Görmüş olduğunuz gibi 250 lira bir pantolon. Bunu öyle orada durunca tabii ki almazsınız. Ama bunun üstüne siyah bir crop, siyah boğazlı bir kazak, siyah bir gömlek, beline bir kemer ya da blazer bir ceket giydiğiniz zaman gayet de güzel alırsınız. Ya. Şimdi bunu şöyle bak koyuyorum. Bak. Şöyle. Beline de bir kemer. Bak. Şöyle. Şöyle. Düz renk olsa daha iyi değil mi şöyle? Dedi dış ses. Cengiz Han. Hayır böyle gayet güzel. Ya gördünüz mü? Bunu benim üstümde şöyle yürürken görseniz altına da bir topuklu ayakkabı ya da buna uygun bir bot ya da herhangi bir spor ayakkabı ya da bir sandalet giysem. Ay ne kadar güzel dersiniz. Ben ekranda özellikle bunu giyip sunum yapsam wow falan dersiniz. Dersiniz. Hatta sosyal medyada görseniz Yıldız bunu nereden aldın diye sorarsınız. Bu kadar basit. Herhangi bir markayı giymiş olmak için almanın doğru olmadığını düşünüyorum ben. Sen Cengiz Han? Üstüne yakışanı alacaksın. Sırf bilmem ne markası diye gidip o markayı almam. Yakışmıyorsa niye alayım ben ya? Ama bu çok güzel kombin oldu. Bunu bu şekilde böyle asman lazım beline kemerle. Bunu ciddi söylüyorum. Sen beni dinle kardeşim. Sen beni dinle. Anne bluzlarına bak Cengiz Han. Karıştır abi sen. Karıştır. Kabin yok mu kabin dedi. Kabin yok. Herkes böyle deniyor. Vallahi pantolonumun ve içimdeki kazağımın üstüne giydim. Bakın biraz önce anlattım. Nasıl durdu Cengiz Han? Güzel durdu. Böyle hayal etmemiştim dedi. Üstünüze yakışanı almak kesinlikle. Üstünüze yakışanı almak. Bakın buna uygun kemerim olsaydı onu da takıp gösterirdim bu arada size. Ama şu an burada buna uygun kemerim yok. Ki burada bakın şunu alıp üstüne şunu kombin yapabilirsiniz. Şu laciverti alıp üstüne bunu kombin yapabilirsiniz ki bu çizgiler fazlasıyla moda. Al şu üstüm ne kadar böyle? 400 lira. 400 liraya takım aldım. Görüyor musunuz? Çok uygun dedi. Bak şöyle. Şöyle Cengiz Han. Yoksa şöyle mi döneyim Cengiz Han? Böyle dur dedi bak. Karşıda kemer varmış. Hemen göstermelik bir kemer takayım şunun beline. Geliyorum. Nasıl oldu? Biraz tişörtü kaldır, kemer görünsün dedi. Daha kalın bir kemerle daha şık durur tabii. Nasıl durdu Cengiz Han? Beğendin mi beni? Anlattığım kadar var mıymış? Bu arada kemer alırken de şunu söylemek istiyorum. Bu deri bir kemer değil. Ben bunu şimdi süs olsun diye taktım. Abla hemen getirdi uygun bir kemer bana. Bu kemer deri bir kemer. Fiyatı da 350 lira. Kemer alırken de deri olmasına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kemerleri benim katladığım gibi katlayınca benim içimde de kemer var. Anında bozuluyor. Onu da belirtmek istiyorum. Ama Hızır Acil gibi yetiştin. Kemeri getirdim buna uygun. Teşekkür ederim. Gördünüz mü? İşte bu. Bak. 400 liraya takımı alıyorsunuz, giyinebiliyorsunuz. İster altına topuklu giy, ister sandalet, ister bot. Tercihsiz.

0: Mimaroba Cuma Pazarı büyük bir kapalı pazar. Sebze pazarı da var bu arada. Buraya geldiğiniz zaman taze taze sebze ve meyvelerinizi de alabiliyorsunuz. Aynı zamanda eriştenizi, tarhananızı, nohudunuzu. Şunlar ne? Şunlar. Reçellerinizi de satın alabiliyorsunuz. Bu da yufka ekmek. Bu pazar gerçekten çok keyifli bir pazar. Şimdi kadın girişimcilere her zaman tam destek, hep destek. Çantaları görebilir miyiz Cengiz Hancığım? Çok güzel çantalar var. Ne kadar çantalar? 1500 lira tasarım. Pazarlık yapabiliyor muyuz? Tabii ki. Kardeş misiniz? İkiz misiniz? İkiz misiniz diye soru geliyor mu? Arada geliyor. Çok benziyorsunuz. Şöyle bu tarafa doğru yan yana görebilir miyiz sizi? Görüyorsun değil mi Cengiz Han? İsimler? Özgür ve Yeliz. Wow. Siz çantalara göz atarken ben şöyle geçeyim. Çantalardan sonra sizi Özgür Hanım ve Yeliz Hanım'ın yanından karşılıyorum. Siz pazarın tam olarak neresinde bulunuyorsunuz?
1: Tam olarak buradayız. Tam olarak bu orta bölümde.
0: Tam olarak orta bölümde. Şimdi pazar kapalı bir pazar. Bir geçiş var ortadan. O geçişteler.
1: Evet.
0: Ben de pazara ilk kez geldiğim için adapte olmaya çalışıyorum sevgili seyirciler. Çantalar gerçekten çok güzel. Plajda, yazın kışın dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz çantalar. Örgünüzü koyabilirsiniz. Pikniğe gidebilirsiniz, doğru söylüyor. Gazetenizi, derginizi koyabilirsiniz. Banyonuza dekor olarak koyabilirsiniz. Balkonunuza dekor olarak koyabilirsiniz. Her şekilde kullanılabilir. Siparişe göre çanta yapıyor musunuz?
1: Evet, evet yapıyoruz.
0: Nereden çıktı, kimden çıktı bu fikir?
1: Tatilde aklımıza geldi böyle bir çanta görmüştük. Biz daha güzelini yapabiliriz diye düşündük ve yaptığımızı düşünüyoruz.
0: Bence çok güzel yapmışsınız gerçekten de. Tek bu boy mu var?
1: Küçük boylarımız da var.
0: Küçük boylarımız.
1: Anne kız kombini de yapmıştık.
0: Aa,
1: evet ama
0: nerede?
1: Şu an bugün onları getirmedik.
0: Bir sonraki gezimizde anne kız kombininizi de görmek isteriz. Başka hangi pazardasınız?
1: Sadece şu an için buradayız.
0: Bir de açılmayı düşünüyor musunuz?
1: Çok yeniyiz daha. Çok yeniyiz.
0: Belli ama.
1: Evet.
0: Belli. Ne kadar oldu pazara başlayalı?
1: Üçüncü haftamız bugün.
0: Aa, ben eski pazarcılardanım. Sizin yeni olduğunuz belli ama gerçekten de.
1: Evet, evet.
0: Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Yolunuz açık olsun. Siparişe göre ürün de yapıyorlarmış. Benden söylemesi. Sayfaları da varmış. Pazara geldiğiniz zaman öğrenirsiniz. Seçmek istediğiniz çantayı seçersiniz. Mutlaka pazarlığınızı yapın. Çantayı beğendiyseniz alın gidin ki burada bakın yine farklı modelden çantalar da var. Yine şöyle kısacık bir göz atın. Sonrasında farklı tezgahlardan sizleri karşılayalım efendim. Pazar gez gez bitmeyecek kadar güzel. Mimaroba Cuma Pazarı.

0: Yine bir kadın girişimci. Ne kadar güzel bir hanımefendi. Merhaba.
1: Merhabalar efendim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Teşekkürler. Bu arada bu nokta zabıtanın olduğu nokta. Onu söyleyeyim. Yani ayrım, bu ayrım. İki kapalı yere geçiş. Zabıtanın olduğu noktada. İsim?
1: Esra.
0: Esra Hanım. Birbirinden güzel havlular, peştemaller, peştemal bornozlar satıyorsunuz.
1: Plajda hem duşta kullanılabiliyor. Çok amaçlı. Çok amaçlı. Pamuk müslin karışımı. Evet, bu şekilde. Ürünlerin hepsi Denizli'den geliyor. Denizli ürün. Hepsi bedenli. İşte orada keten müslin karışımı var. Sade. Bazıları desenli tercih ediyor. İşte kılıflar, runnerlar, yatak koltuk örtüleri. Hem ev tekstili hem plajda, duşta her şekilde kullanabilecekleri ürünler. Yukarıda da aynı şekilde baskılı ürünler.
0: Ben de yukarıdaki ürünlere bakıyordum. Ne kadar güzel ürünler var ve şöyle söyleyeyim. Şu çok güzelmiş. Ne kadar bu? 600 lira. Ay bu çok güzelmiş değil mi Cengiz Han? Bu nerede kullanılıyor? Plajda, duşta, spa, hamam. Bu ne kadar? 250 peştemali. Ay bu çok güzelmiş ya. Bu da görmüş olduğunuz gibi 600 lira. Bir şey söyleyeceğim. Nereye gittin? Nereye gittin? Bak diğer esnafla sohbete gitti. Nereye gittin? Ha, söyle söyle.
1: Biri bir ürün sordu. Onu söylemem gerekiyor.
0: Onu mu söyledi? Peki bir şey söyleyeceğim. Ben yaşlandım herhalde. İsim sordun mu?
1: Esra.
0: Sordum değil mi? Aa, benim Esra diye arkadaşım var. Çok severim. Ona da buradan selam olsun. Çok selam yakın olsun. Arkadaşım, yan komşum.
1: Ay ne güzel. Esralar iyidir ama.
0: Esralar Evet. Kesinlikle iyidir. Katılıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Esra seni öpüyorum bu arada. Sizi de öpüyorum. Ay, Esra Hanım. Esra Hanım ya ben bunu çok beğendim. Pazarlık payımız var mı bizim bunlarda?
1: Tabii ki. Yani yardımcı olmaya çalışırım ama normaldeki fiyatların çok çok altında aslında.
0: Hatta olsun. Pazarlık etmek istiyorum.

0: biz.
1: Yani, ya tabii ki yardımcı oluyoruz. Kesinlikle müşterimizi geri çevirmiyoruz. Ama kullananlar şöyle söyleyeyim, mutlaka eşini, dostunu, komşusunu getiriyor. Çünkü nadir bulunan ürünler bunlar ve kıymetli ürünler.
0: Siz ne zamandan beri pazarda tezgah açıyorsunuz?
1: Yıl oldu.
0: Oo, bayağı olmuş. Sadece Mimarova Cuma pazarı mı, başka pazarlara da gidiyor musunuz?
1: Beylikdüzü pazarı, Bahçeşehir pazarı.
0: O kadar, Beylikdüzü pazarına geldim ben. Sizi nasıl görmedim?
1: Aa, çarşamba hemen 5. sokaktayım.
0: Aa, ben hiç görmedim. Aa. Gerçekten bak, Cengiz Han da geldi.
1: Çarşamba 5. sokaktayız. Pazar günü 11. sokaktayız. Her zaman yerimiz sabit. Bekliyoruz.
0: Ben bundan sonra geleceğim ki dönüşte ben çekimim bitsin. Şunu ve şunu almak istiyorum. Çok beğendim Cengiz Han. Ben de çok beğendim diyor. Gerçekten çok güzel. Çok şık. Çok şık yani.
1: Valizde az yer kaplıyor. Çok çabuk kuruyor. Ya artık şöyle söyleyeyim, çok havlu kalmadı.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Bazen böyle deniz suyundan etkilenebiliyor bu tarz ürünler.
1: Bir şey olursa ürünümüzün arkasındayız, geri alıyoruz.
0: En sevdiğim esnaf bak. Bir şey olursa getir ürününü geri alayım.
1: Hiç sıkıntı yaşamadım. Öyle bir şikayet almadım henüz. Ama dediğim gibi öyle bir şey olursa yerimiz sabit diyorum. Hiç sıkıntı yok yani. Her türlü bir şey.
0: Ay ben bunu kesinlikle dönüşte alacağım bu arada. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Runner'ları da çok beğendim ben. Yastık kılıflarını da çok beğendim. Cengiz Han, görebiliyor musun hepsini? Teşekkür ediyorum. Runner'lar ne kadar, yastık kılıfları ne kadar? Yastık kılıfları 200, runner'lar 250'ymiş. Ve sizi Esra Hanım'ın güzel tezgahıyla baş başa bırakıyorum. Ürünler gerçekten çok güzel. Aa, sen ne yapıyorsun burada Cengiz Han? Çantalar dikkatini mi çekti Cengiz Han? Servisler dikkatini mi çekti Cengiz Han? Kim dikkatini çekti? Ay ben yaşlandım mı, kulaklar benim. Çok sempatik dedi senin için. Efendim?
2: Siz de öylesiniz abi.
0: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel, gülen bir yüzün var. Bu tezgah nasıl boş bırakılır? Bu güzel ve güzel gülen yüze. Ciddi söylüyorum ya. İsim?
2: Eyüp.
0: Çok güzel ürünler satıyorsun. Efendim?
2: Kendimiz üretiyoruz. Annem yapıyor, ben yapıyorum, babam yapıyor.
0: Sen de yapıyorsun.
2: Evet, ailecek yapıyoruz. Kendimiz üretiyoruz yani.
0: Sen satıyorsun.
2: Evet. Ben satıyorum. Onlar üretiyorlar şu an. Yapıyorlar yani.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar güler yüzlüsün ki bütün enerjimi daha da böyle tavan yaptın. Allah senin o yüzünü hep güldürsün ya. Eyüp çok güzel ürünler satıyor. Ailece üretiyorlarmış. Biraz önce kendi de söyledi. Eyüp de yine Mimarova'da, Cuma günleri kurulan pazarda, o tam orta noktada, zabıtanın orada, bu fiyatın çok uygun olduğunu ve baya baya uygun olduğunu söylemek istiyorum size. Gösterebilir misin sepetleri tekrar Cengiz Han? Gerçekten fiyat çok uygun, dilediğiniz boyutunda satın alabiliyorsunuz. Bunlar ne kadar, aynı mı? Aynı değildir. Bunlar 150 liraymış. Efendim?
2: Tıraş malzemesi koyuyorlar, parfüm falan koyuyorlar gençler, erkekler. Bayanlar kullanıyor, makyaj malzemesini koyuyor, parfümünü koyuyor, gözlüğünü koyuyor. Ünitenin üzerine koyuyorlar, tespih, ekmek sepeti olarak banyo havlu falan koyuyorlar.
0: Hangi amaçla kullanmak istiyorsanız kullanın ama birine bir şey götüreceğiniz zaman, bu kek de olabilir, bak yiyecek bir şey de olabilir. Hani onu çok güzel bir şekilde karşı tarafa sunabilirsiniz. İşin gücün rast gitsin. Bütün samimiyetimle söylüyorum. O güzel yüzün hep gülsün. Eyüp'ü bir daha gösterebilir misin rica etsem? Cengiz Han'ın dikkatini çekti Eyüp. Güzel ve gülen yüzüyle tezgahının başında duruyor. Mimaroba Cuma pazarında. Görüşmek üzere Eyüp'cüğüm.

0: %50'ye varan indirimlerle yaz coşkusu Flo'da başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Elimden gel-

0: En iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
2: Karamel ve kakao arası.

0: Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Uyandıralım! Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde 5G.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
2: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
3: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Dondurma, dondurma gibi değil dondurma.
10: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsessor. Silver
4: moon. Coming glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
13: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen tap

0: Böyle görmüş olduğunuz gibi deri görünümlü bir tayt. Ben ne zamanda hatırlamıyorum. Bir deri tayt aldım çok uygun fiyata. Perşembe pazarından, Ulus Perşembe Sosyete pazarından hala giyiyorum. Bak, al. Al bak. 100 lira. Hemen üstüne kombini yapıyorum. Al sana 200 liraya kombini yaptık. Üst sandım bunu. Al bak, bu da 100 lira. Bak, görüyor musunuz? Bikininin üstüne giy. Evin içinde giy. Dışarıya çıkarken giy. Topuklu, spor, bot. Yani nasıl kombinliyorsanız kombinleyin ama fiyat gerçekten uygun. Al bak, abla verdi bana zaten bluz. 200 liraya kombini yaptık. Görüyor musunuz? Mimar Oba Cuma Pazarı. Pazarlar candır, gerisi heyecandır. Kızlar hayırdır? Öyle bir bakıyorsunuz ki böyle düşünceli. Gelin. Gelmezseniz niye ayran ayran izliyorsunuz? Gel sen gel. Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Gezmeye mi geldin?
1: Evet, gezmeye geldik. Mimar Oba'da oturuyoruz zaten.
0: Mimar Oba'da oturuyorsunuz. Neler aldınız?
1: Takı bakıyoruz daha
0: takı
1: çok.
0: Takı bakıyorsunuz. Evet. Ne bakıyorsunuz?
1: Yüzük, bileklik.
0: Yüzük tarzı. Bakıyorsunuz. Bakayım şöyle. Evli misin?
1: Yok, evli değilim.
0: Nişanlı mısın?
1: Yok, hayır değilim.
0: Kaç yaşındasın?
1: 19 yaşındayım.
0: 19 yaşındasın. Okuyor musun?
1: Okuyorum, evet.
0: Nerede?
1: Üniversitede şu anda okuyorsun. Yok, lise son.
0: Lise sonda okuyorsun. Ay hiç sevmem ama vallahi soracağım. Ne olmayı düşünüyorsun? Herkes soruyor değil mi?
1: Herkes
0: gıcık soruyor. Oluyorsun değil mi? Gıcık oluyorsun değil mi?
1: Şu anda aklımda öyle bir şey yok.
0: Öyle mi?
1: Yani
0: planın yok
1: bir
0: mu?
1: Bir planım yok.
0: O zaman yolun açık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi alışverişler.
1: Teşekkürler.
0: Dağılmadınız herhalde
1: yok,
0: bir şey.
1: Yeni geldim.
0: Yeni geldiniz, bizi gördünüz. Evet. Tabii böyle güzel bir hanımefendiyi gördünüz.

0: gördünüz. Dikkatinizi çekti. Yayınlarsın bunu da sosyal medyada. Yayınlarsın bunu da sosyal medyada. Görüşmek üzere. İyi alışverişler. Hoşça kalın. Şöyle Cengiz Han gösterirsem pazarı, Mimaroba Cuma pazarı görmüş olduğunuz gibi kalabalık olmaya başladı. Pazar kalabalıkta mı gezilir derseniz, ben yine söylüyorum, hep söylüyorum, pazar tenhada gezilir bence. Ben öyle daha çok keyif alıyorum. Sen? Sabah saatlerinde, evet değil mi? Akşama da bir şey kalmıyor dedi bilir kişi. Ay gel buraya bakayım, rujunu sürmüş. Gözlerin rengi mükemmel. Ay, 41 kere merhaba. Maşallah. Bu ne güzellik, bu ne süslülük. Ay,
1: diyorum aşkım, öyle geziyoruz işte pazarımızı.
0: Çok neler güzel aldınız?
1: Ay vallahi şıkır şıkır tişörtler aldık hayatım.
0: Vallahi şunu bir tutabilir misiniz, ben bir bakmak istiyorum.
1: Gel aşkım.
0: Şöyle bakmak istiyorum.
1: Şıkır şıkır biraz seviyorum.
0: Şıkır şıkır tişörtler, evet. Mi? Şıkır şıkır şıkır şıkır.
1: Şıkır şıkır, yani pazarımız çok güzel. Gerçekten.
0: Gerçekten şıkır şıkır tişörtler.
1: Şıkır şıkır yani, böyle aşk olsun.
0: Siz de şıkır böyle şıkırsınız. 41 kere maşallah.
1: Evet, teşekkür ediyorum.
0: Nasıl güzel bir enerjiniz gel var. Canım, maşallah. Bu rahatsız olmuş haliniz evet, mi? Aa, ben diğer halinizi düşünemiyorum. Allah sağlık versin.
1: Amin,
0: enerjiniz hep böyle olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Olsun. Görüşmek üzere. İyi gezmeler. Pazara göz atar mısınız lütfen? Pazar hem kalabalıklaşmaya başladı hem de gerçekten çok güzel tezgahlar var. Bütün tezgahları size gösteremem ama kameraman arkadaşlarımın güzel görüntüleriyle bütün tezgahları siz ekran karşısında gezebilirsiniz. Mimaroba Cuma pazarındayız. Bu pazar kapalı bir pazar. Cuma günleri İstanbul Avrupa yakasında Büyükçekmece ilçesinde Mimaroba'da kuruluyor. Pazar öğlen ve öğleden sonra daha kalabalık oluyor. Sabah saatlerinde geldiğiniz zaman tenha bir şekilde gezebilirsiniz. İç çamaşırından sebze meyveye, halıya, perdeye, aradığınız her şeye kadar bu pazarda yok yok benden söylemesi. Ölçüsünü alıyorsunuz. Herhangi bir odanızın, buraya geliyorsunuz, ağlınızı alıyorsunuz. Satılan ürünün geri alınmayacağını belirtmek istiyorum. Ama değişimin de olduğunu yine söylemeden geçmek istemiyorum. Geçen Rami Pazarı'na gitmiştik. Beyefendi Rami Pazarı'nda da varmış. Haberiniz olsun. Rami Atatürk Stadyumu'nun oradan böyle yokuş yukarı çıktığınız zaman beyefendiyi gördüğünüzde tanırsınız. Rami Pazarı'da pazartesi günleri kuruluyor. Halılar ne kadar bilmiyorum. Önce siz şöyle bu güzel halılara bir göz atın. Sonrasında ama sizleri halı fiyatlarıyla karşılayayım. Tabii ki metrekare bilgisini de vererek. Cengiz Han, benim elimi belime niye attırıyorsun? Cengiz Han diyorum, oralarda halılara bakıyorsun. Detay çekmiyordun, halılara bakıyordun Cengiz Han. Halının yeri güzel mi değil mi ona bakıyordun Cengiz Han. Aynen, aynen, yakalamışsın diyor. Şimdi yukarıdaki halıların metrekaresi kaç kardeşim?
2: Bunlar 3 metrekare.
0: Ne kadar fiyatları?
2: Fiyatlar değişiyor. 1000 liradan başlıyor, 2000, 2500, 3000 liraya kadar çıkıyor.
0: Pazarlık payı?
2: Pazarlık payı var.
0: Yani olması bu gerekiyor zaten. Var. Burası pazar. Yani. Pazarda pazarlık yapılır.
2: Tabii canım. Yani müşterim zaten geliyor. İster istemez bir şekilde pazarlık yapıyor yani. Biz de kimseyi kırmıyoruz. Gelen ne varsa yapıyoruz yani.
0: Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Pazarda kredi kartı falan da geçiyor. O yüzden gayet rahat bir şekilde alışveriş yapılabiliyor. Aşağıdakilerin metrekaresi kaç? 3 metrekare. 4 metrekare, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu halıların özelliği ne bu arada?
2: Yani bunlar çoğu, bazıları leke tutmuyor, kötüyü toplamıyor, toz tutmuyor. Sisal diye geçiyor, çok kullanışlı bir ürün mesela bunlar.
0: Çok şıkmış yalnız, bunlar ne kadar?
2: Güzel. Yani bunun fiyatı şu an 2000 lira. Ama fiyatta gelen müşterimize yardımcı oluyoruz.
0: 1500 yani yapıyor musun?
2: Yani 1500'de onun gibi bir şeyler yapabiliriz.
0: Gerçekten
2: yani. Yardımcı olabiliriz yani.
0: Aa, süper.
2: Şunlar güzel, bir de şu tazlar var, makinede yıkanır. Onları da göstermek istiyorum size. şunlar var. Bunlar da çok güzel. Bunlar da yeni çıktı.
0: Bu da kilim gibi.
2: Kilim gibi. Artı bunlar çift taraflı kullanılabiliyor. Hem bu şekilde kullanabiliyorsunuz hem de bu şekilde kullanabilirsiniz.
0: Ne kadar?
2: Bunun fiyatı normalde 2800 lira. Buna da yardımcı oluyoruz fiyatta.
0: 4 metrekare olan halılar ne kadar?
2: Bunlar 4 metrekare.

0: tanesi. Bunların da fiyatları ortalama değişiyor. 1500 liradan başlıyor. 5000, 6000 liraya kadar çıkıyor fiyatları.
1: Yani burada fiyatlar en ucuz ürün yani ne kadar?
0: Benim bir mağazaya göre fiyatlarımız uygun.
1: En ucuz ürün en burada ucuz ne ürün. Kadar?
0: Yani metrekaresine göre değişiyor.
1: Hayır, en ucuz ürün burada ne kadar?
0: En ucuz ürünlerimiz
1: net var. Net bir soru soruyorum, net bir cevap istiyorum. Bu tezgahın en ucuzu ne kadar?
0: En ucuzu 500 lira.
1: 500?
0: Evet, 500.
1: Şunlar 500 mü?
0: Yok, bunlar 950. Ama bunların 500 olanları
1: hangisi
0: var.
1: Hangisi 500? Göster. Göreceğim, izleyicime de göstereceğim. Herkes her şeyi bilerek gelsin. Herkes her şeyi bilerek alışveriş yapsın.
0: Bunlar ikili mesele bak bu şekilde.
1: Yani 500 liradan 5000 6000 liraya kadar bu tezgahta bütçeniz doğrultusunda 3 metrekare 4 metrekare ne ararsanız var. Kiliminden tutun halısına reke tutmayanına, makinede yıkananına, yıkanmayanına. Siz bilirsiniz. Devamı sizde sevgili seyirciler. Ölçüyü alırsınız. Mimaroba pazarına geldiğiniz zaman da halı ihtiyacınız varsa gelirsiniz. İsim
0: Orhan.
1: Orhan Bey'den alırsınız. O zaman batsın mı bu dünya?
0: Batsın.
1: Orhan Baba. Şöyle bir halılara son kez göz atın. Sonra sizleri karşılayalım. Burası gerçekten size göstermek istediğim bir tezgah, bir mağaza. Resmen beyefendi geldi burada askıları kurdu, bir mağaza açtı buraya. Mimaroba Cuma Pazarı'nda. Şöyle bir Cengiz Han ürünleri gösterir misin? Bu bilinir bir mağazanın hemen hemen bütün alışveriş merkezlerinde olan bir mağazanın içinde satılan bir elbise. Onun bir benzeri. Aynısı aslında baktığınız zaman. 800 lira buradaki fiyatı değil mi? Yanlış söylemedim. Bedenleri de mevcut. Hemen şöyle bakın, keten ceketler var, takımlar var hemen arka tarafta. Şöyle takımını da gösterebilir misiniz beyefendi? Gösterdi. Ben de şöyle üstünü tutayım beyefendi. Dur şöyle mikrofonu şöyle hemen alayım. Heh. Bak şöyle sevgili seyirciler, ne kadar bu takım? Nakit 1000 liraymış bu takım, gayet de şık bir takım. Sence Cengiz Han? Çok güzel bir takım. Bedenleri var mı? Bedenleri de mevcutmuş. Şöyle vereyim yine bunu size. Farklı renkleri de var bu arada. Ve buraya geldiğiniz zaman bakın şöyle etnik desenden Alaçatı ürünlerini de görebiliyorsunuz. İzmir Alaçatı ürünleri. Yazın Ege sahillerindeymiş. Beyefendiyi bir gösterebilir misin? Ege sahilinde gibi şapkanızı da takmışsınız. Burası da İstanbul Mimaroba sahili. İsim? Sezer Bey. Şöyle yanınıza geleyim. Ürünlerinizi çok beğendim.
2: Sağ olun. Teşekkürler efendim.
1: Ne zamandan beri Mimaroba pazarındasınız?
2: Yaklaşık 4 yıldır buradayım.
1: Vallahi ürünleriniz gerçekten çok güzel. Geçtiğimiz senelerde biz Sığaca çekime gitmiştik kameraman arkadaşım Cengiz Han'la. Şu ürünlerin hepsi Sığacık'ta, Altınoluk'ta, sahilde, lüks butiklerde satılan ürünler. Biraz önce gösterdiklerim de zaten bilinir mağazalarda satılan ürünler. Takım 1000 liraydı, keten, ceket ve etek, şu görmüş olduğunuz elbise 800 lira. Bakın burada daha farklı ürünler de var. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın yukarıda yine çok güzel ürünler var. Ben bu ürünü tam gösteremediysem bakın Cengiz Han yukarıda size gösteriyor. Takımı ne kadar onun? Yazları fazlasıyla moda olan ürünler bunlar. Farklı modelleri de var. 900'müş takımı. Burada birbirinden güzel, farklı farklı ürünler mevcut. Tabii ki hepsini sizlere gösteremem. Ama siz buraya geldiğiniz zaman hepsine göz atabilirsiniz ki Sezer Bey bizim için çıkartıyor. Yine takımı yine 900 lira. Şöyle bir Sezer Bey'in güzel mağazasına diyorum. Bir göz atın. Bize ayrılan sürenin de artık sonuna geliyoruz. Sonrasında sizleri şuradan ortadan karşılayayım. Ama bence tatile gitmeden önce mutlaka Mimaroba Cuma Pazarı'na uğrayın. Ondan sonra tatile gidin diyorum ben. Ben bu pazarı çok sevdim. İlk kez geldim ama son olmayacağını belirtmek istiyorum. Cuma günleri kuruluyor. İstanbul'un her günündeki bütün pazarlardan gezmekten fazlasıyla keyif

alıyorum. Biraz önce de göstermiş olduğum gibi 200 liraya kombininizi yapıp çıkabiliyorsunuz. Tam böyle daha montları çıkarttığımızda biliyorsunuz İstanbul'un havası belli olmuyor. Bir böyle olduğu için montları çıkartmaya başladığımızda ceket giymeyeceğimizde şöyle baştan aşağı takımız dahil bir kombin yapıp pazardan gidelim diye düşünüyorum ben. Sonraki programlarda da pazardan aldığımız kombini giyelim diye düşünüyorum ben. O zaman Mimarova Cuma Pazarı'nın Cuma günleri kurulduğunu, kapalı bir pazar olduğunu, taze sebze ve meyvelerin olduğunu da söylemek ve belirtmek istiyorum. Büyük bir pazar olduğunu da mutlaka eklemek istiyorum. 448 numaralı belediye otobüsüyle buraya gelebilirsiniz. Kendi aracınızla da gelmek için navigasyona yazıyorsunuz. Biz o şekilde geldik. Navigasyonla gelebiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman sahilde güzel bir kahvaltıyla güne başlayıp gününüzü burada devam edebilirsiniz. Sessiz, sakin, keyifli yerler buralar. Benden söylemese o zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın. Boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Çünkü geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV 4 ekranlarından ayrılmayın. Bu kız sizi çok güzel yerlere götürecek. Daha çok gezdirecek. Öpüyorum efendim hepinizi. Bir hatamız olduysa affola. Hoşça kalın.

0: biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap?
1: İsteyene 10.000 lira fazlası var.
0: Banko. Bakalım beğenecek misin?
2: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak.
3: Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür.
1: Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın.
0: Arayın bulun onu!
2: Senden evlenmek mi istiyorsun?
1: Evet Suna, arabası burada.
0: Sana bir sürpriz yapmak istedim.
2: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni.
4: Ayrılık birazdan TV4'te.

0: Cihazları, Lipton Yellow Label çay 280 lira, Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbini

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
5: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
8: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
9: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
7: Tekne.
9: Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
8: Ya Faruk tamam hallederiz.
9: Dostum.
8: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
9: Oh,
8: oh tabii.
10: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.

Şimdi de gazinomuzun yıldızı Suna.

0: Beni istemişsin.
1: Bu gece bir partiye davetliyim. Seninle beraber gitmek istiyorum.
0: Maalesef kalamayacağım. Yorgunum. İstirahate ihtiyacım var.
1: Fazla gecikmezdik.
0: Lütfen ısrar etmeyin.
1: O halde seni evine götüreyim.
0: Hiç zahmet etmeyin. Yalnız gitmeyi tercih ederim. Müsaadenizle.
1: Güle güle.

0: Arkadaşlar, burada senelerdir rakibim olan Arap Ahmet'le dostluk anlaşması yapmamız üzerine toplandık. Arap Ahmet'in şerefine içelim. Sağ olun arkadaşlar. Bu kıymetli arkadaşımın bazı kusurları vardır. Biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap?
1: Bilmem.
0: Bilirsin ulan. Beni kaçakçılığından ihbar etmiştin, yuttun mu? Seni hayvan kırır seni!

0: Evde mi?
1: Evet efendim.
2: Buyurunuz efendim.
0: Nerede?
2: Odasında var efendim.
0: Telefonları kontrol ediyorsun değil mi?
2: Yalnız telefonunu değil, her hareketini efendim.
3: Akşam ne kadar kazandın?
1: 20.000 lira.
3: Bir gün Cemal'i deli edeceksin. Elinden hem beni, hem de parasını aldın.
0: Sana bir hediye aldım. Bakalım beğenecek misin?
3: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak. Bana yalnız özgürlüğümü ver yeter.
0: Özgür değil misin?
3: Çevrem muhafızlarınla, casuslarınla sarılıyken mi? Nereye gitsem adamların peşimde.
0: Seni korumak için güzelim. Biliyorsun bir sürü düşmanlarım var. Beni can evimden vurmak için seni koz olarak kullanabilirler.
3: Bıktım, usandım artık bu hayattan. Ben de herkes gibi kendi hayatımı yaşamak istiyorum.
0: Sen herkes değilsin ki. Sen benim gönlümde taht kurmuş bir prensessin sevgilim.
3: Ben senin hiçbir şeyin değilim.

0: Bugün için evet. Ama ileride karım olacaksın.
1: Hayır Vural. Ne bugün ne yarın. Hiçbir zaman.
0: Ama ben seni istiyorum. Ve çok seviyorum. Evleneceğiz.

0: Tekin.
1: Siz kazandınız. Seni hepimiz çok özledik Suna.
0: Ben de sizleri. Annen kız kardeşin nasıllar?
1: Hepimiz iyiyiz. Ben nişanlandım.
0: Ya öyle mi? Kimle?
1: Mahalleden, çok iyi bir kız.
0: Mesut olursunuz inşallah. Buna çok memnun oldum. Mektep ne alemde?
1: Yüksek ticarete devam ediyorum.
0: Nasıl gidiyor?
1: Şöyle böyle. Bilirsin ben pek çalışkan değilim.
0: Bilmez miyim? Okuldayken az mı kopya verdim sana?
1: Ne günlerdi onlar.
0: Keşke o günler geri gelse.
2: İki kart.

0: 1000 lira daha. 5000 daha.
1: Evet.
0: Koskoca resmi 3-7 lirle mi görüyorsun?
1: Kulağınıza küpe olsun. Damlara bu kadar çok güvenmeyin. Sen nesi olursun Sunan'ın?
2: Akrabası.
1: Nasıl akraba?
2: Basbayağı akrabası işte.
1: Ne konuştun onunla?
2: Neden soruyorsun? Kimsin sen?
1: Ha, tanıtayım kendimi. İşte katilini!
3: Dokunmayın ona!
1: Çekil sen, karışma bu işe!
3: Neden dövüyorsunuz onu?
1: Ya sen? Sen ne diye koruyorsun onu?
3: Akrabam o benim.
1: Kim olursa olsun, hiçbir erkeğin sana yaklaşmasına tahammülüm yok.
3: Sen ne hakla karışıyorsun bana?
1: Yoksa onunla aranda bir şey mi var?
3: Orası seni ilgilendirmez.

0: Kalleşlikte paramı alırsın köpek. Dua ne et, geberteceğim seni.
1: Ayıp ediyorsun be abi. Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür mü? Bütün parayı vereyim sana.
2: Elini ayağımı öpeyim, kıyma bana.
0: Sen de bu herif alet olup yardım edersin.
3: Ne istiyorsunuz? İnin arabadan.
1: Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın. Neyse, atlattık galiba.
3: Kimden kaçıyorsunuz?
1: Cemal'den.
3: Ne istiyorlar sizden?
1: Allah'ın belası bir herif, kumarda kaybettiği paraları istiyor.
0: Bir ay içinde beni tam 200.000 lira söğüşledi. Paramı hileyle tırtıkladı. Beni enayi yerine koydu. Ne yapıp yapıp bulacaksınız bu Murat köpeğini?
1: İşte anlattığım gibi, Cemal'den kaçıyorum. Şimdi çılgına dönmüştür. Adamları şu anda her tarafta beni arıyorlardır. Niye güldünüz?
3: Biliyor musun, şu anda ben de kaçıyorum. İki kaçak bir araya geldik de ona güldüm.
1: Siz kimden kaçıyorsunuz?
3: Vural Kral'dan.
1: Ne? Şu meşhur gangsterden mi?
3: Hı hı, evet.
1: Vay anasını, siz benden daha büyük bir belaya çatmışsınız.
3: Ne o, korktun mu?
1: Vural korkulmayacak bir adam değildir ki. Peki ama siz nereden tanıyorsunuz onu?
3: Tanımaz olsaydım keşke. Bir zamanlar fakir bir kızdım. Çiçek satarak mutluluk içinde hayatımı kazanıyordum. Hayatta babamdan başka kimsem yoktu. Babam Vural'ın şoförüydü. Vural'ın çocukluğunda aynı mahallede oturmuşuz. Vural babamın elinde büyümüş sayılırdı. Bir gün babam ani olarak hastalanıp yatağa düştü. Doktora ilaca para yetiştiremez oldu. Çok güç bir durumdaydım. Çaresizlik içinde babamın eski patronuna yardım istemeye gittim. Gazinosunda prova seyrediyordu. Beni çok iyi karşıladı. Oysa denize düşmüş ve bir yılana sarılmıştım. Vural ertesi gün bir doktor alarak eve geldi. Can kurtaran gibi imdadımıza yetişmişti. Daha sonra da babamı hastaneye kaldırdı. O sırada onun çok yardımını gördük. Babamın hastalığına konan teşhis kanserdi. Ne yazık ki babamı kurtarmak mümkün olmadı. Onun ölümünden sonra hayatta yapayalnız kalmıştım. Vural o zaman beni teselli eden tek insan oldu. Vural'a maddeten ve manen çok borçlanmıştım. Bana iş teklif etti. Ona olan borçlarımızı ödemek için gece kulübünde çalışmayı kabul ettim. İnandım.

0: şöhret ve paraya kavuşmuştum. Artık Vural'ın gece kulübünde bir yıldızdım. Ve bütün bunları Vural'a borçluydum. Fakat o benden, verdiğimden çok daha fazlasını istiyordu. Tamamen onun olmamı. Reddedince ısrar etti. Direnince adamlarıyla beni ablukaya alarak baskıyı arttırdı. Sonunda yaşantım bir cehenneme dönmüştü. Bir esir gibi olmuştum. Her yerde adamları beni takip ediyordu. Bu akşam ilk defa bana tokat attı. Ben de o anda kaçmayı kararlaştırdım.
1: Ne tuhaf! Meğer ikimiz de kaçarken rastlaşmışız. Sanki kaderin elinde oyuncak gibiyiz.
0: Lanet olsun böyle kadere! Keşke onu hiç tanımasaydım. Keşke hep bir çiçekçi kız olarak kalsaydım. Hiç değilse özgürdüm. Yoksuldum ama daha mutluydum.
1: Ağlama kader arkadaşım! Senden beterlerini düşünüp haline şükretmelisin. Cemal bir eline geçirse delik deşik eder beni. Hiç değilse seni öldürmezler.
0: Dar o cehenneme dönmek ölümden beter.
1: Dönmeyeceksin ki. Birlikte kaçacağız.
0: Nereye gitsen bulur beni.
1: Merak etme, ben seni korurum.
0: Biraz evvel Vural'ı tanıdığını söyledin. Hayatınla kumar mı oynamak istiyorsun?
1: Ben kumarda hiç kaybetmem. İstersen dene.
0: Benim yüzümden senin hayatına oynamak istemem. Ben kaderime tek başıma karşı koyacağım.
1: Bir tesadüf bizi karşılaştırdı. Ne olur bırak da bu acı veya tatlı tesadüfü sonuna kadar götürelim. Kararsızsın. İstersen

0: Kaderimize bir zar atalım. Al, birini sen at, öbürünü de ben. Kim büyük zar atarsa o kazanacak ve onun dediği olacak. Hadi al. At. Beş. Benim altı atmam lazım ki kazanayım. Altı. Ben kazandım. Bundan sonra himayemdesin. Sus. İtiraz istemem.
1: Nasıl görmezsiniz lan, kör müsünüz? Ben sizi buraya bostan kurgulur diye mi diktim? Ne diye para veriyorum size? Peşini bırakmayın, adım adım takip edin demedim mi? Köpekler, hepinizi gebertireceğim!

0: Bütün yollar tutulsun. Adamlarım otelleri, pansiyonları her tarafa arasın. Biz, bir ipucu bulan hemen bana telefon edecek. Ne bahsine olursa olsun onu bulmalıyız. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı patron.
0: Durmayın hadi.

0: Alo, onu buldum patron. Arabası burada.
1: Ne arabası? Alo! Alo, neredesin sen? Cevap ver be adam! Konuş ulan Allah'ın cezası! Konuş! Alo!

0: Nereye gitsek peşimizdeler. Kurtulamayacağız.
1: Birinci engeli atlattık sayılır.
0: Sana daha fazla yük olmak istemem.
1: Ayıp ettin, kader arkadaşı değil miyiz?
0: Evet ama daha adınızı bile bilmiyorum.
1: Kaçmaktan tanışmaya fırsat bulamadık ki.
0: Benim adım Suna.
1: Benimki de Murat.
0: Memnun oldum.
1: Beni kurtardığın dakika ben de memnun olmuştum.
0: Biz nereye gidiyoruz şimdi?
1: Ben de bilmiyorum. İstersen bir yazı tura atalım.
0: Nasıl olsa sen kazanacaksın.
1: Öyleyse bana tabi ol. Şimdi istikamet Kapıkule. Oradan da ver elini Yunanistan. Hı? Tamam mı kader arkadaşım?
0: Hı hı. Tamam Murat.

0: Zero.
1: Δέχω πάντα την διαγραφή.
0: Μάλιστα. Δέχω, δέχω. Madame, monsieur, faites-vous.
2: Dışarıya çıkıp hava almak istiyordum. Sen de benimle beraber gelmek istemez miydin?
3: Ben oynamayı tercih ederim. Sen yalnız çık. Continue.
2: Özür dilerim. Rahatsız ettim seni.
4: Evet, bir şans. Ya, ya.

0: Özür dilerim. Seni yalnız bıraktım.
1: Yok, özür dilemene lüzum yok. Her zaman benimle beraber olmaya mecbur değilsin ki.
0: Mecburum. Kader arkadaşı değil miyiz?
1: Evet ama kumar da senin arkadaşın. Hem daha eski, daha candan kader arkadaşın.
0: Senden daha yakın yok bana.

0: Hayatımda ilk aşk Buse'mi bu zarla kaybettim. Şeş.
1: Al, bu da düşeş.
0: Bunu hatıra olarak saklayacağım.

0: Peki sen de kalsın. Bir gün ayrılırsak ona bakıp beni hatırlarsın.
1: Ayrılacak mıyız?
0: Bilmem.
1: Ayrılmayacağız Sunam, hiçbir zaman.
0: Ben de bütün kalbimle bunu diliyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni çok.

0: Yaktın beni şunu. Ama helal olsun.
1: Vural Kral'la oynadın.

0: İşte sana bahsettiğim Dilek Tepesi burası.
1: Burada insanın dilediği her şey olur mu?
0: Eğer buna gerçekten inanıyorsan, dilediğin şeyi çok arzu ediyorsan mutlaka olur.
1: Öyleyse gel birlikte dilekte bulunalım. Tanrım, sakın ayırma bizi. Murat hayatımın tek erkeği olsun. Ben de onun eşi, biricik sevgilisi.
0: Tanrım, Sunam'ı bağışla bana. O benim sevgili eşim olsun, ömrümün sonuna kadar.

0: Niye duruyorsunuz lan burada? Arayın bunu onu. Gidin. Gidin diyorum, arayın. Ben sunasız yaşayamam.
1: Anlamıyor musunuz?

0: Seni seviyor ve karım olmanı istiyorum.
1: Ne diyeyim Murat? Benden evlenmek mi istiyorsun?
0: Evet Suna.
1: Hayatımda duyduğum en tatlı söz bu.
0: Kabul musun?
1: Hayır diyebilir miyim Murat?

0: Ne o, şaşırdın mı? Beni beklemiyordun değil mi? Sana bir sürpriz yapmak istedim.
1: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni!
0: Hazırlan, İstanbul'a dönüyoruz.
1: Bir yere gidecek değilim. Her şeyi göze aldım, boyun eğmeyeceğim sana.
0: Buna ne dersin? Halis Kezzap.
1: Hiçbir şeyden korkmuyorum. Hatta ölümden bile.
0: Yok canım, şaka yaptım. Zaten sana kıyamam ki. Yalnız duyduğuma göre bir de sevgilim varmış. Ya onun başına bir şey gelirse?
1: Onu tanımıyorsun sen.
0: Kim olduğunu öğrenmek, onu bulmak sadece birkaç saatimi alır. Eğer biletlerimizi bir sonraki uçağa değiştirirsek, onu temizler de gideriz.
1: Hayır, ona dokunamazsın.
0: O halde kalk gidiyoruz.

Bizi bir araya getiren kader burada ayırıyor. Düşündüm, beraber olamayacağımıza karar verdim. Ben kendi yoluma gidiyorum, çok uzaklara. Sakın beni arama ve unut. Sana iyi şanslar dilerim. Kader arkadaşın Suna.

0: Yıllardan beri bugünü bekledim. Şimdi dünyanın en mutlu erkeği benim.
1: Ben de dünyanın en mutsuz kadını.
0: Neden mutsuzsun? Seviyorum seni.
1: Biliyorsun ki Vural, seni hiç sevmedim. Yakın olamadım.
0: Ama şu anda karım olduğun için çok yakınsın bana.
1: Aramızdaki anlaşmayı unutma. Aynı çatının altında iki yabancı gibi yaşayacağız.

0: benden uzak duracak, hiçbir zaman bana yaklaşmaya kalkışmayacaksın.
1: Ya ben bu anlaşmayı bozarsam?
0: O zaman öldürürüm kendimi.
1: Üzülme, sabırla bekleyeceğim. Sen beni sevinceye, isteyinceye kadar.
0: Boşuna bekleyeceksin. Seni asla affetmeyecek, hayatın boyunca senin olmayacağım.

0: Oyun salonunda senin gibi bir idareciye ihtiyacım var. Benimle çalışır mısın?
1: Neden olmasın? Yalnız sana pahalıya patlarım. Fiyatım yüksektir.
0: Vural Kral'la para konuşulmaz. Öderim fiyatını.
1: Tamam, oldu.
0: 10.000 lira avans verin.
2: Baş üstüne patron.
1: Bak. Evet, kalın.

0: Murat, sana karımı tanıştırayım. İşte gazinomun eşsiz yıldızı, benim de gönlümün tatsız kraliçesi, sevgili karım.
1: Müşerref oldum hanımefendi.
0: Oyun salonumun yeni müdürü, benim de sağ kolum.
2: Memnun oldum.
1: Cidden güzel ve zarif. Tebrik ederim, mutluluklar dilerim hanımefendi.
2: Teşekkür ederim.
0: Kumarhanede iş nasıl?
1: Fena değil efendim.
0: Oyun salonuna geçelim, bu gece senin şansını oynamak istiyorum.

0: Devam ediyor musunuz?
1: Bana biraz kredi açın.
2: Özür dilerim, selahiyetimiz yok.
1: Ben biraz kredi rica edecektim.
0: Maalesef imkansız. Şununla ilgilenin.
1: Vural Bey, akşamdan beri 50.000 lira kaybettim. Biraz kredi açın, öderim.
0: Oyunda borç vermek adetim değil.
1: Yalvarırım, hiç olmazsa bir miktar. Çok kayıptayım.
0: Kumar bu, kazanmak da var, kaybetmek de. Seni zorla oyuna sokmadılar ya, atın beyi dışarı.
3: Bu kadar paramı aldıktan sonra dışarı atamazsınız beni.
0: İyi geceler beyefendi. Bu gece talihim güzel sayende sevgilim.
3: Vural! Beni mahvettin, göreceksin, ben de seni mahvedeceğim.

0: Sen?
1: Size teşekkür etmeye geldim. Kocamın hayatını kurtardınız.
0: Evet, muhterem ve kıymetli kocam.
1: Gerçekten öyle. Kocam hayatta en kıymetli varlığımdır.
0: Anlaşılan çok seviyorsun onu.
1: Bütün kalbimle.
0: Bir zamanlar beni de sevdiğini söylerdin.
1: Lütfen unutalım aramızda geçenleri. Şimdi çok mutluyum ben.
0: Allah mutluluğunuzu arttırsın.
1: Fakat sizin aramızda bulunmanız bu mutluluğu tehlikeye düşürebilir. Beni anlıyorsunuz değil mi?
0: Sizi çok iyi anlıyorum.
1: O halde bir daha birbirimizi görmeyeceğimizi ümit ederim.
2: Hayatımı kurtaran Arslan Murad'ın şerefine. Teşekkür ederim. Hanımefendiyle mutluluğunuzun şerefine. Şerefine sevgili karıcığım. Seni ne zaman evlendireceğiz Murat?
3: Hiçbir zaman.
2: Niye kardeşim? Hayatının sonuna kadar bekar mı kalacaksın?
3: Evet. Kararım öyle. Çünkü kadın milletine güvenim, inancım kalmadı.
4: Tabii sözüm sizin gibi hanımefendiler için değil.
2: Anlaşılan bizim Murat hayatta kadınlardan çok kazık yemiş.
1: Biraz başım ağrıyor, müsaadenizle.
4: Kadınlardan değil, yalnız bir kadından. Beni en çok sevdiğini söyleyerek aşk yeminleri ettiği gün terk edip gitti. Parayı tercih etti. Oysa onu ne kadar çok sevmiştim.
2: Demek işini bilen bir kadınmış.
4: Bayağının aşağısı, kalleş bir şeymiş. Duygularıma kapılarak huzurunuzda terbiyemi bozduğum için özür dilerim.
2: Üzülme dostum, değmez.
4: Üzülmüyorum zaten, içimdeki nefreti kusuyorum.
2: Kolay gelsin.
5: Hoş geldiniz Vural Bey.
2: Duydum ki sen çok kabadayıymışsın.
5: Estağfurullah Vural abi, sen bizim kralımızsın.
2: Kralına sordun mu ulan burayı açarken?
5: Ekmek parası için ufak bir tezgah kurduk burada Vural abi.
2: Arkamdan attığın zaman mangalda kül bırakmıyorsun. Yüzüme karşı konuş bakalım.

0: Bu memlekette benden izinsiz kimse kumar oynatamaz. Anlaşıldı mı?
1: Bu zar hep böyle şeş mi oturur?
2: Evet patron.
1: Hiç elinden düşmüyor bu zar.
2: Bir zamanlar benim uğurumdu bu zar. Bununla kumarda çok kazandım. Fakat ne yazık ki aşkta kaybettim.
1: Peki nerede bunun?
2: Vefasız bir kadında kaldı. Beni en çok sevdiğini söyleyerek aşk yeminleri ettiği gün terk edip gitti. Parayı tercih etti. Oysa onu ne kadar sevmiştim. Bayağının aşağısı kalleş bir şeymiş. Kalleş bir şey.
3: Hayatımda ilk aşk Cosem'i bu zarla kaybettim. Onu hatıra olarak saklayacağım. Teki sende kalsın. Ona bakıp beni hatırlarsın. Bu ne dalgınlık beyim?
4: Aa, merhaba be kız. Oturmaz mısın? Buyur.
3: Sen nerelerdeydin Allah aşkına?
4: Bir müddettir yurt dışındaydım. Sen ne yapıyorsun? Hala Cemal'le beraber misin?
3: Ayrıldım ondan. Şimdi yalnızım.
4: Emriniz efendim. Ne içersin?
3: Teşekkür ederim. Kalk bizim eve gidelim. Orada devam ederiz.
5: Merhaba yakışıklı delikanlı. Kısmette bir daha görüşmek varmış. 210 bin liramı hileyle aldın.
0: Benden kurtulmuş.

0: Bulacağını mı sanıyorsun?
1: Bana biraz zaman verirsen sana paranı öderim.
0: Derdim para değil, intikam.
1: Elindeyim, intikamını alabilirsin ama bu ne kazandırır sana?
0: İşim seninle değil, patronunla. Eğer bana yardım edersen, benden hileyle kazandığım parayı bağışlarım sana. Yoksa tahtalı köyü boylarsın.
1: Ne yapmamı istiyorsun?
0: Bırakın! Vuralı madara edip, onu can evinden vuracağım.
1: Teklifin işime gelebilir. Benim de ondan alınacak bir intikamım var.
0: Vural karısına deli gibi aşıktır. Bunu herkes bilir. Halbuki karısı senin yabancın sayılmaz, değil mi?
2: Artık inandım ben şansıma. Seni çıkardı karşıma. Deli gibi...
1: Yeter, kes! Bu parçayı bir daha çalmayacaksın. Anladın mı?
3: Başsın efendim, emredersiniz.
4: Devam edin lütfen. Bu benim en çok sevdiğim şarkıdır.
1: Öyle mi? Demek hatırlıyorsunuz.
4: Unutmaya imkan var mı?
2: Artık inandım ben şansıma gibi.
4: Mümkün.
2: Aşığım ben sana. Sen bir yana.

0: geriye dönmek mümkün olsa, o günleri bir kere daha yeni baştan yaşamak isterdim.
1: Ama imkansız.
0: Her şey sanki bir rüya gibiydi.
1: Ne yazık ki bu rüya çok kısa sürdü.
0: Mutluluğu hayatımda ilk ve son defa o günlerde tatmıştım.
1: Ben de dünyanın en derin mutsuzluğunu o günlerin sonunda tattım. Ve hala da devam ediyor. Aşkımızın mezarını kendi ellerinle kazdın. Suçlusu sensin Suna.
0: Yalvarırım böyle konuşma. Aşkımız ölmedi.
1: Doğru. Aşkımız yaşıyor. Senden ne kadar nefret etmek istesem gene de edemiyorum.

0: Murat, Murat'ım.
1: Sevgilim benim.
0: Seni çok seviyorum Murat.
2: Çok iyi başardın bu işi. Hadi eyvallah.
0: Bunlar seni tanıyorlardı.
1: Evet, bu sürprizi onlarla beraber hazırladık.
0: Öldürdün mü sen? Ne yapmak istiyorsun?
1: Senin de asaletini bütün dünyaya duyurmak istiyorum.
0: Sana güvenerek evine geldim. Sense benim şerefimle oynadın.
1: Senin gibi adi bir f***e de şeref ne gezer?
0: Öyle bile olsam, bu yaptığın gene de bir alçaklık.
1: Ya senin bana yaptıklarına ne demeli?
0: Ne yaptım ben sana? Seni sevmekten başka ne yaptım?
1: Onun için mi aşkıma ihanet ettin? Beni sevdiğin için mi arkadan vurdun?
0: Ben sana kalleşlik yapmadım. Seni bütün kalbimle sevmiştim.
1: Öyleyse neden kaçtın? Neden bıraktın beni?
0: Senin hayatını kurtarmak için. Eğer senden ayrılmasaydım, onlarla dönmeseydim öldüreceklerdi seni.
1: Neler diyorsun?
0: Evet. Senin hayatını kurtardım. Ve Vural'a dönmekle kendimi öldürdüm. Anladın mı?
3: Mükemmel. Tam istediğin gibi pozlar.
1: Onları ben de görmek isterim. Resim bastırdınız mı?
3: Şimdilik yok ama en kısa zamanda bir sürü yaptıracağım.
1: Yaptıramayacaksın dostum.
3: Anlamadım. Onları bana geri ver. Al!
0: Ne yapıyorsun Murat?

0: Defol buradan.
1: Emanetlerini geriye getirdim. İşte hepsi burada.
0: Neden getirdin bunları?
1: Affet. Sana karşı çok haksızlık ettim. Fakat ne yaptımsa sana olan sevgimden yaptım. Ümitsiz aşkım çıldırtmıştı beni. Beni anlayıp affettin mi?

0: gelinliğimi bir matem elbisesi gibi giydim. Evliliğim sadece nikah defterinde bir imza olarak kaldı. Hiçbir zaman onun olmadım. Her zaman sana sadık kaldım.
1: Söyleseydin birlikte mücadele ederdik. Hayatın bahasına bile olsa korurdum seni.
0: Neye yarardı? Sonunda nasıl olsa gene Vural kazanırdı.

0: Her şey boş Murat. Ne yapsak sonunda Vural kazanacak.
1: Allah mı bu adam? Ne hakla kaderimize hükmetmeye kalkıyor? Mutlu olmak bizim de hakkımız değil mi?
0: Bazen insanın istekleri olmuyor Murat.
1: Her şeyimsin sen benim. Senden ayrı yaşayamam ben.

0: Artık bizi hiç kimse ayıramaz. Ne bahasına olursa olsun birleşmeliyiz.
1: Birleşmek ölüm demek.
0: Ayrılık da ölümden acı. Hayır, daha fazla dayanamayız bu acıya. Birlikte kaçacağız, çok uzaklara.
1: Nereye gitsek bulurlar bizi.
0: Hiç değilse onlar bizi buluncaya kadar mutluluk içinde yaşarız.
1: Bu mutluluk çok kısa sürer.
0: Kısa sürse de değmez mi? Benimle geleceksin değil mi?
1: Sen istedikten sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim. Ben kendimden değil, senin için korkuyorum.
0: Öyleyse yarın aynı saatte buraya hazırlıklı gel. Birlikte kaçacağız, çok uzaklara. Dünyanın bütün mutlulukları bizi bekliyor sevgilim. Bu zar benim uğrumdur. Onunla kumarda çok kazandım. Ama aşkta kaybettim. Zarın peki vefasız bir kadında kaldı.
1: Sen istedikten sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim.

0: Çekil.
1: Hayır, çekilmeyeceğim. Önce beni vur.
0: Ya, onu bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Evet, seviyorum.
0: Öyleyse ikinizi birden temizleyeyim.
2: Hayır, ona dokunma. Çekil Suna.
1: Hayır Murat, ne demiştik? Beraber ölmeyecek miyiz?
0: Uğrunda ölecek kadar çok seviyorsun demek.
1: Evet, canımdan çok seviyorum onu.

Bora. Bora, ne olur hayatında bir kere makul ol. Biliyorum, senin lügatinde vermek yok. Sen sadece almasını biliyorsun. Ama bunun adı aşk. Aşk, sevgi zorla alınmıyor. Senin yüreğinde merhametin zerresi yoktur Vural. Kimseye acımaz. Hayatta benden başka da kimseyi sevmezsin. Ne olur, bana olan sevginin hatırı için bir kere merhamete gel. Anla beni Vural. Aşk benim elimde olmayan bir duygu. Başka erkeği seven bir kadınla sen de mutlu olamazsın. Böyle bir evliliğin ikimiz için de anlamı yok. Bizim mutluluğumuza engel olmakla ne kazanacaksın? Yalvarırım rahat bırak beni. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Özgürlük ve mutluluk benim de hakkım değil mi Vural?

0: Bu vazo kırıldı. Parçalarını toplayıp yapıştırsak eski haline gelir mi? İkimiz arasındaki ilişkiler de böyle. Düzelmesine imkan yok. Sana mutluluklar dilerim. Ve şunu bilmeni isterim ki seni çok sevdim. Kimsenin seni sevemeyeceği kadar çok. Alo, ben Vural Kral. Bana avukatımı bağlayın. Dinle Cahit. Derhal karımdan boşanmak istiyorum. Dava mümkün olduğu kadar kısa sürmeli. Tamam, güle güle. Bu işte bitti sayılır.
1: Ya Murat ne olacak?
0: Murat'ı serbest bırakın.
2: Başüstüne patronum.
1: İnanamıyorum. Seni şimdiye kadar yanlış anladım galiba.
0: Sen mutlu ve mesut ol bana yeter. Ayrıldıktan sonra birbirimize düşman olmayacağız, değil mi?
1: Hiçbir zaman.
0: Artık özgürsünüz Suna Hanım.
1: Müsaade ederseniz gidebilir miyim?
0: Tabii. Yalnız senden bir ricam var. Baş başa son bir defa daha yemek yiyebilir miyiz? Sana bu kadar kolaylık gösterdikten sonra beni kırmayacağını ümit ederim.
1: Peki.
0: Nerede yemeği arzu edersiniz?
1: Siz nerede isterseniz.

0: Seni çok üzdüm sana. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım. Mutluluğunu geciktirdiğim için kendi kendimi hiç affetmiyorum.
1: Bugünkü davranışından sonra yaptıklarının hepsini affettim Burak.
0: Sen bir meleksin Suna.
1: Teşekkür ederim. Bugün özgürlüğümü vermekle dünyaları bağışladın bana. Bu yüzden hayatımın sonuna kadar sana minnettar kalacağım.
0: Ben bugüne kadar ne yaptımsa sana olan aşkım ve sevgimden yapmıştım. Şimdi mutlu olmanı yürekten dilerim.
1: Ben de senin. İnşallah benden çok daha iyi bir kız bulur, onunla evlenirsin.
0: Evlenmek mi? Ben artık bundan sonra hiç kimseyi sevmem. Daha doğrusu senden sonra kimseyi beğenemem. Hayatıma noktayı sen koydun Suna. Affedersin, seni üzdüm galiba.
1: Artık ben kalkıp gitsem iyi olacak, Murat beni bekliyor.
0: Seni ona ben götüreceğim.
1: Yok, hiç zahmet etme, bir taksiye biner giderim.
0: Katiyen olma. Seni Murat'a kendi elimle teslim etmeliyim.
2: Ne kadar emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
5: Ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü

0: sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu.

0: Şur suyu. İkili etki tam güç hijyen. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: aydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıldığı...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Gününün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
11: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
10: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
11: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
10: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf.

0: tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: %50'ye varan indirimlerle yaz coşkusu Flo'da başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
8: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.

0: Hayrola?
1: Dur kaçma kız, insanmış. Emin misin?
0: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
1: Ben evden kaçtım.
0: Allah Allah, niçin?
1: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de.
2: Durumu ciddi, kımıldatmayın. Hastaneye kaldırsak. Şimdi imkansız.
1: Nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
3: Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin.
1: Galiba seni seviyorum.
4: Kör Düğün birazdan TV4'te.

biliyorum. Ölüme götürüyorsun beni. Bırak da son bir defa göreyim Murat'ı. Yalvarırım. Ne olur. Uzaktan olsun son bir defa.

0: Oğlum bırak bu deliliği. Yanına bir yardımcı almadan denize dalma. Allah korusun. Bir vurgun yedin mi tamam.
1: Merak etme Salih Reis, Hacı Patlıcan'ı kıraç almaz.
0: Yahu deniz bu be deniz! Deniz kadından beterdir.
1: Olabilir Reis, ama deniz benim anam gibidir. Anadan kime kötülük gelmiş ki? Yarasın.

0: Beyler, geçen toplantıda alınan kararlar sonunda bakanlık nezdinde...
1: Selam. Buyurun oturun lütfen.
0: Çok geciktin.
1: Özür dilerim, toplantıya katılamayacağım babacığım. Bir dakika. Eğer izin verirseniz...
0: Yine mi araba yarışı?
1: İstanbul'dan Ege, Akdeniz sahili, İskenderun'a kadar... Nedense size yalan söylemesini hiç beceremiyorum.
0: Ben de sana hayır demesini öğrenemedim gitti. Bana bak, delilik falan yok ha.
1: Yok.
2: Müsaade ederseniz ben de gideyim. Gülşen Hanım'ın emniyeti açısından yanında bir erkek olarak...
1: Hiç tavsiye etmem. Seni daha köşe başında ekerim. Hoşça kalın.
0: Hadi.

0: Nesi varmış?
1: Nesi yok ki?
0: Gitti 3 milyonluk araba.
1: Canım sağ olsun. Zaten bıkmıştım bu modelden.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Ne yapacağız? Yürüyeceğiz. Herhalde birilerine rastlarız. Al şu çantanı, hadi yürü. Hadi. Hadi.
0: Ben yürüyemem.
1: Sen bilirsin. Sen orada kal, kal da ayılar yesin seni. Hadi!
0: Dur, dur Allah'ın delisi! Bekle beni! Dur!
1: İstanbul'da rahat baktı sanki. Hep aynı insanları, aynı çevreyi görmekten fenalık geldi be.
0: Darılma ama sen biraz kaçıksın.
1: Ağzını topla. Ben biraz değil, düpedüz kaçığım. Allah! Bu tekneyle buralarda bir yerlere gideriz ha?
0: Deli misin be, sahibi ne olacak?
1: Yürü diyorum sana. Çalmadık ya, ödünç alıyoruz tekneyi.
0: Hay Allah!

0: Hayrola?
1: Dur kaçma kız, insanmış.
2: Emin misin?
0: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
1: Yok, köpek balığı.
0: Sandalı ne yapıyordunuz öyle?
1: Şey, sahipsiz sandık. Onunla tekneye çıkıp şey...
0: Sandal da, tekne de benim.
1: Aa, ne iyi! Bizim Marmaris'e atsanıza.
0: Akşama, şimdi dalıyorum.
1: Aa, bu ıssız yerde bizi yalnız mı bırakacaksınız? Vallahi darılırız.
0: Allah Allah! Peşinizden kovalayan mı var?
1: Var tabii. Hmm. Ne olur, gevezeliğe devam edersek yakalanacağız.
2: Kırmayın bizi, lütfen.
1: Size sığınıyoruz. Hiç vicdanınız yok mu?
2: Ama çok rica ediyoruz.
0: Allah Allah! Hadi atlayın bakalım. Hadi atlayın.
1: Demek sünger avlıyorsunuz.
0: Ekmeğimizi denizden çıkartıyoruz.
1: Sünger işi çok mu karlı?
0: Yok. Ancak geçindirir. Niçin kaçtığınızı hala anlatmadınız?
1: Ben evden kaçtım.
0: Allah Allah, niçin?
1: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de.
2: Ya, dünyanın en çirkin adamıyla...
0: Sonra?
1: Az kalsın canıma kıyacaktı.
0: Vay anasını, ne babalar var be! İnsan nasıl kıyar senin gibi güzel bir kız?
1: Sağ olun. Borcumuz ne kadar?
0: Ne borcu?
1: Canım, evden kaçtık dedikse meteliksiziz demedik ya.
0: Sok paranı cebine. Bu para size ancak bir hafta yeter.
1: Doğru.
0: Yüklenin çantaları, hadi. Hadi bakayım. Burada bizim Salih Reis'in pansiyonu var. Şimdilik orada kalırsınız.
1: Ah, iyi.
0: Dünyalar iyisi insanlardır karı koca. Yarın da size münasip bir iş buluruz.

0: Ay çok güzel, bayıldım ya. Ben de öyle, harika. Ay, iyi oldu, iyi. Ay.
1: Hadi bakalım, çeneyi bırakın. Hava neredeyse patlayacak içeriye.
0: Ah,

0: Hakkın üstüne alınma kızım. Ama Allah senin baban gibilerin
1: cezasını versin. Herif baba değil, iskele babası.
2: Hakkınız var efendim. Zavallı kızcağız, kim bilir kaçmasaydı şimdiye kadar evlenir, hamile bile kalırdı.
0: Sen hiç üzülme kızım, burada, yanımızda emniyettesin.
1: Abi ya, vallahi kimselere vermeyiz seni.
2: Sağ olun, size yük oluyoruz.
0: Sus kız, Orhan Bey oğlumuzun misafiri, bizim için kutsaldır.
1: Ya Orhan, şu kızlara bir iş bulsak be.
3: Hele bugün biraz dinlensinler, yarın Allah kerim.
0: Ah, gelin, size odanızı göstereyim, hadi yukarı.

0: Beğendiniz mi? Burası en güzel odam benim.
1: Gerçekten nefis, saray odası gibi.
0: Ay, ay çok sevindim beğendiğinize. Hı? Eyvah, eyvah! Dolmanın dibi tuttu. Siz de hemen yemeğe inin kızlar.
2: Yapma kızım, ayıp yahu.
1: Affedersin cicim. Ne de olsa senin gibi iki yüzlü olamıyorum.
0: Bu defa çok ciddiyim.
1: Yok canım. Fakir kız rolü hoşuna gitti galiba.
0: Rol değil.
3: Nasıl anlatayım bilmem. Çok basit, içten insanlar. Öyle sıcak, öyle saf duyguları var ki. Çok etkilediler beni. Biraz da kendimden utandım galiba.
1: Sen zır delisin de.
3: Bana bak, kim olduğumu ağzından kaçırma ha.
4: Arabasıyla Marmaris yakınında kaza yapmış. Milyonluk araba umurunda mı, bırakıp gitmiş.
5: Üzülmeyin efendim. Bütün bölge bayilerini görevlendiririm. Mutlaka bulurlar.
4: İyi olur. Bilirsin kızım her şeyimdir benim.
0: Ah! Ah! Ay! Ay!
5: Şunlara bak ya!
3: Ben bu işten çok sıkıldım. Tam aksine ben de çok hoşlandım cicim.
1: İşten mi, yakışıklı kaptandan mı?
3: Aa, Allah kuru iftiradan saklasın.
1: Yok canım, gözlerinle yiyeceksin zavallıyı.
3: Bizim züppelere hiç benzemiyor. Yapmacıksız, özentisiz, haysiyetli ve de gururlu.
1: Git işine be! Açlıktan nefesi kokuyor.
3: Kimseye de muhtaç değil.
1: Yani ne demek istiyorsun sen? Böyle bir erkeği sevebilir misin? Yani evlenebilir misin?
3: İnsan ona güvenebilir.
1: Aa, sen iyice kaçırmışsın be! Ben çekip gidiyorum İstanbul'a. İster balıkçı karısı, ister süngerci karısı olursun. Umurumda bile değil. Allah'ın delisi sen de.

0: Yok. Çalışacağım.
1: Sen beni merak etme. Burada bekle, geleceğim.

0: Hastaneye kaldırsak?
1: Şimdi imkansız. En ufak hareket hayatına mal olur.
2: Yaşayacak mı?
1: Onu bilemem. Serum vereceğiz. 48 saatte komadan çıkarsa tehlikeyi atlatır.

0: Arkadaşlar, durumu ciddi.
1: Allah'ım, Orhan'ın acısını gösterme bize.

0: Gülşen.
1: Orhan, nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
0: Su. Bizi çok, çok korkuttun be oğlum. İnsanın böyle güzel bir bakıcısı olursa kolay kolay ölmez.
2: Arkadaşlar, Allah bağışladı, kurtuldu.
3: Kurtuldu mu?
1: ...insanın sevgisini kazanmak için ne yaptın?
0: Sevdim onu. Çok. Ama çok sevdim.
1: Vallahi billahi zır deli. Bir süngerciye takıldı kaldı. Büyük aşk yaşıyor.
0: Olamaz.
1: Gidin gözünüzle görün. Ben mani olamadım. Kızınıza sahip çıkın Hayri Bey.

gözlerine, her bakışta gözlerime yaş doluyor. Gönlüm sanki kanat açmış, mutluluktan uçuyor. Gözlerine, her bakışta gözlerime yaş doluyor. Gönlüm sanki kanat açmış, bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin, değişen dünya var, geldin hoş geldin. Kararan bahtıma bir ışık verdin.

bir köşe, bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Değişen dünya, geldin hoş geldin. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Daha önceleri nerelerdeydin?

0: Bütün gece uyku girmedi gözüme. Hep seni düşündüm.
1: Ben de.
0: Ben...
1: İlk defa böylesine tatlı, insanı sarhoş edici, çıldırtıcı bir duygu hissediyorum. Şuramda. Galiba seni seviyorum.
0: Benimkisi sevdadan öte.
1: Seninle öylesine mutluyum ki.
0: Ben de. Ama senden ayrılmıyor muyum? Bir acı çekiyor yüreğime. Bunun tek çaresi var. Hiç ayrılmamak.
1: Nasıl?
0: Evlenmek.

0: Nüfus kağıdın yanında mı?
1: Pansiyonda, çantamda.
0: Akşama uğrar alırım. Nikah muamelesi uzun sürüyormuş. Ağlıyorsun sen.
1: Mutluluktan.
0: Söylerlerdi de inanmazdım. İnsan çok sevince ağlar derler. İçimden hep ağlamak geliyor. Hani senden utanmasam...

Karaburnu'nu orada ağa atacaklar. O suları benden iyi kimse bilmez. Merak etme, akşama erken dönerim. Hoşça kal.

0: Resmi herkese gösterdim. O saat tanıdılar. Orhan diye bir süngerci sahip çıkmış Gülşen Hanım'a. Salih Reis'in pansiyonunda kalıyormuş.
1: Babanız çok merak etti.
2: Kes! Sana soran olmadı. Hemen hareket edin.

0: etmeden ayrılmak zorunda kaldığım için bağışla beni. İlk fırsatta sana her şeyi açıklayacağım. Seni şimdiden özlemeye başladım, Gülşen.
1: Hiçbir açıklama yok bu mektupta. Niçin gitti?
2: Evlat be! Kim bilir ne derdi vardı yavrucağın?
1: Derdini paylaşamaz mıydık reis?
0: Öz kızım gibi sevmiştim.

0: Bir sandalcıyla beraber mi dedin?
1: İt kopuk takımından bir servet avcısı. Zengin kadınların sırtından geçen bir serseri.
0: İnanmam. Gülşen akıllı bir kızdır. Böyle bir serseriye kapılmaz.
1: Ne yazık ki kapılmış. Zamanında kurtarmasaydık, çok yazık olacaktı.
2: Günaydın babacığım, nasılsınız?
0: Beni çok üzdün kızım. Sen benim hayatta tek varlığımsın kızım. Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin. Davranışlarını buna göre ayarla yavrum.
3: Sosyetenin bir numaralı yıldızı Gülşen Kartal. Kendi adını taşıyan kotrasıyla Marmaris'ten döndü. Ünlü sanayici Hayri Kartal'ın kızı, varisi olduğu holdingin kokteylinde gecenin en güzel kızıydı.
4: Zavallı Orhan, meğer peri padişahının kızına tutulmuş.
3: Ne oluyor? Ne var? Reis, ne var senin?
5: Yok bir şey, yok canım.

0: evlat. Üzülme. Üzülme evlat. Sana layık kız iyiymiş.
1: Ona bunun hesabını soracağım reis.

0: Barmaris demir öldükten sonra çok değişti. Eski neşesi kalmadı.
1: Almaz mı?
2: Almaz
1: şekerim. Oo, hoş geldin. Herhalde siz de
0: bir içki.
2: İstemem. İnan duyunca çok üzüldüm. Bir yerinde bir şey yok ya.
3: Yok. İyi ki döndün Marmaris'ten.
0: Marmaris'ten sonra çok değiştin Gülşen.
3: Doğru. Çok, çok tatlı bir rüyadan uyanmış gibiyim.
0: İnsan rüyalarla değil, gerçeklerle yaşar.
3: Sen hiç rüya görmez misin?
0: Hayır.
3: İyi düşün. Mesela patronun kızıyla evlenmek, babamın servetine konmak.
0: Babanın serveti umurumda değil. Ama sen hiç rüyalarımdan çıkmıyorsun.
3: Senin rüyalarına girmektense cehenneme girmeyi tercih ederim.
4: Beni beklemiyordun sanırım.
3: Yemin ederim seni bir an olsun unutmadım.
4: Geç. Benden nasıl oynadığını, bana nasıl aşk masallarını yutturduğunu düşündün değil mi?
3: Ben...
4: Benden başka oyuncak bulamadın mı?
3: Sana hep gerçeği söylemeye çalıştım.
4: Hangi gerçeği? Her şeyin sahte, her şeyin yalan.
3: Sevgim yalan değildi.
4: Sevgin de aşkın da yerin dibine bassın. Küs de!
5: Kim bu adam?
0: Marmaris'teki serseri. Avını evden kaçırınca hırsından kudurdu. Gülşen, canım...
3: Herkesi kendin gibi biliyorsun. Haysiyetli her erkeğin yapması gerekeni yaptı. Bu tokadı çoktan hak etmiştim ben.
6: Teslim oluyorum komiser bey. Bu silahla 3 kişiyi öldürdüm. 3 değil, 2. Kara Haydar ölmedi. 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum.
7: Bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet abi.
8: Günaydın babacığım.
7: Günaydın sevgili kızım.
6: Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim.
7: Bundan eminim. Kara Haydar'a selam söyle. Benim satılık malım yok.
6: İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
9: Ali'm! Oğlum benim! Evladım!
6: Aramızdaki hukuka hürmeten... geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum.
9: Kaçmış! Hem de düşmanımın oğluna kaçmış!
6: Erkekler ağlamaz baba.
10: Erkekler ağlamaz. Yarın 16.15'te TV4'te.
11: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
12: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
11: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
13: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Nefis.
8: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
16: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
17: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
18: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
22: Atıştırmalık?
23: Yok, ben doymalık takılıyorum.
21: Bir şey diyeyim mi?
24: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
21: Abi bu adam ne yiyor ya?
25: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
26: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
7: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.

0: 4 arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abaküs.
4: Kasa.
2: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.
16: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
17: Haberimiz yok Yüksel abi.
16: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
18: Trip dışında her şeyi çekerim.
19: Üst geçide bak abi.
18: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
20: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Biz Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
4: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Minik

0: Baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Bakın.
2: Hamda lezzetlik.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
1: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Şeytan derdi de inanmazdım.
1: Neye inanmazdın?
0: Deli olduğuma. Meğer doğruymuş.
1: Kendine iftira etme kız.
0: Deli olmasam nikahtan önce sana teslim olur muydum?

0: Hazırlan. Gidiyoruz buradan.
1: Gönderdiğim davetiyeyi almadınız mı?
0: Böyle bir saçmalık yapmana müsaade edeceğimi mi sanıyorsun?
1: Biz birbirimizi seviyoruz baba.
0: Hiçbir şey ilgilendirmez beni. Ben ne dersem o olur. İstanbul'a rezil ettin beni. Ben onu bunu bilmem. Ne yaparsan yap. Bu serseriyi damat diye kabul ettiremezsin bana. Bu adam ciğeri 10 para etmez, kadınların sırtından geçinen serserinin teki. Bir düşünsene be! O kim, sen kim? Kapında uşaklık bile edemez. Çok gördük biz böyle servet avcılarını.
2: Beni bütün Marmaris tanır.
0: Beni de bütün memleket. Bırak kızımın yakasını, yoksa mahvederim seni. Adi bir solucan gibi ezerim.
1: Baba! Baba, boşuna sinirlenme. Sakin ol. Sonumuz ne olursa olsun, biz anlaştık. Orhan'la mutluyum baba, onunla evleneceğim. Kimse döndüremez beni bu kararımdan.
0: Ben de kararlıyım kızım. Engel olacağım bu cinayete. Sana gelince ayağını denk al.
2: Elinden geleni ardına koyma.
3: Dert bu herif ya.
2: Bela bela var.
3: Takmayacaksın.
2: Üzülme be evlat.
3: Takma kafanı. Takma kafanı ya.

0: Gene mi? Gene mi?
1: Dur yahu dur. Ben heyecandan biliyor muyum?
2: Samimiz.
1: Sen bırak, ben bakarım.
3: Gülşen, hazır mısın?
4: Biraz kaldı. Orhan, babamla aranda geçenler için çok özür dilerim.
3: Bunda senin ne günahın var? Hem babaların kusuruna bakılmaz. Göreceksin, gelip gönlünü alacaktır senin.
1: Buyurun efendim, buyurun. Şöyle buyurun. Buyurun.
5: Size iyi şanslar dilemeye geldim.
3: Çok teşekkür ederiz. Buyurmaz mısınız?
5: Sağ ol. Merhaba Gülşen. Sizden sonra babanızla konuştum. Oldukça yatıştı, yumuşadı.
4: Nikaha gelecek mi?
5: Bilemem ama... Orhan Bey gider, elini öperse mutlaka gelir. Erkeklik sizde kalsın. Çok rica ediyorum, gidin.
3: Gülşen'in hatırı için giderim.
5: Bana güvenin. Göreceksiniz, çok memnun olacak. Mutluluklar.

0: Ne yüzle geldin buraya?
1: Böyle bir günde kırgınlık olsun istemiyorum.
0: Açık konuş, kaç para istiyorsun, verelim.
1: Ben buraya alışverişe gelmedim.
0: 10 milyon.
1: Boşuna zahmet etmeyin.
0: 20 milyon.
1: Benim sevgimi satın almaya sizin servetiniz yetmez.
0: Tahmin etmeliydim. Kızımla evlenince nasıl olsa bütün servetim senin olacak. Öyle değil mi?
1: Çok yanılıyorsunuz.
0: Sus! Sus! Konuşma! Sen adi, aşağılık, namussuz her gelenin tekisin!
1: Gülşen'in babasısınız.

0: Hadi sakal.
1: Ayağına bas Orhan, ayağına bas.
2: Anlaşıldı efendim. Bir dakika, bir dakika Orhan Bey. Orhan kardeş, emniyete kadar gideceğiz.
3: Niçin? Suçum ne?
2: Hakkında ihbar var. Hayri Kartal'ı öldürmekle suçlanıyorsun. Gel, dön.
4: Tanıkların dinlenmesine geçiyoruz. Tanık Salih Karayel. Olayla ilgili ne biliyorsanız her şeyi olduğu gibi açıkça anlatın.
5: Orhan'la Gülşen'in babası cinayetten bir gün evvel çok ağır bir tartışmaya tutuştular. Gülşen'in babası Orhan'a gayet ağır laflar etti. Hakaret etti. Ağza alınmayacak laflar söyledi.
4: Cinayetin işlendiği saatte Orhan'ı gördünüz mü?
5: Gülşen'in babasıyla görüşmeye gitmiş. Sonra nikah dairesinde buluştuk.
4: O arada hiç görmediniz mi?
5: Hayır. Hayır efendim.
6: Merhum Hayri Bey'in kızı Gülşen'in şerefine verdiği bir partide bulunuyordu. Aman Allah'ım, birden ortalık karıştı. Sesler, bağırışmalar. Dönüp baktığımda... Ah işte şu adam! Gülşen'e hakaret etti, sonra tokatladı. Celal Bey'e de yumruk attı. Aman Allah'ım!
7: Sanık, önce Gülşen'in babasından 30 milyon aldı. Anlaştılar. Bu anlaşma gereğince, kendisi Gülşen'le evlenmekten vazgeçecekti.
8: Yalan, yalan söylüyor!
4: Otur!
8: İftira ediyor, yalan!
4: Otur diyorum sana!
7: Devam edin! Gülşen'in babasının genel müdürü olarak ilk günden beri işin içindeydim. Sanık anlaşmaya uymadı. Gülşen Hanım'la evlenince, bir gün bütün servete konacağını hesap ettiği muhakkak.
4: ...30 milyonun verildiğine dair elinizde bir delil var mı?
7: Tabii. Ödemeyi Gülşen'in babası yaptı. Bu parayı şirket defterlerinde göstermek, izah etmek güçtü. Sene sonuna kadar hesabı açık bıraktık. Şirket defterleri kontrol edilirse 30 milyonluk açık hemen görülecektir. Bu hususta şirket muhasebecisi de size bilgi verebilir.
2: Cinayet aleti olan su tüfeği üzerinde sanığın parmak izleri vardır. Ayrıca sanık, cinayetin işlendiği saatte nerede olduğunu kanıtlayamamaktadır. O müddet zarfında kendisini gören de olmamıştır.
4: Sanık Orhan Sönmez'in maktul Hayri Kartal'ı taammüden öldürdüğü delil ve tanıkların ifadeleriyle sabit olup... ...hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesi uyarınca 30 yıl ağır hapis. 30 yıl ağır hapis.
6: Bırakın beni! Alçak herif!

ise nedir bu kahrediş? Kaybolan gençlik mi, hayat mıdır bilemem. Sana bu aşk yollarında mutsuz mu?

0: Hakkını helal et.
1: Helal olsun abi.
0: Yapma be kardeş. Tam 5 sene oldu bu dama düşeli. Hala alışamadın mı?
2: Bana koyan uğradığım haksızlık... ...eğer bir suçum günahım olsaydı hiç aldırmazdım.
0: Suçsuz olduğuna Allah'a inandığım gibi inanıyorum.
2: Hakimi anlatamadıktan sonra...
0: Evelallah, İstanbul bizlerden sorulur. Allah'ım, dinim hakkı için her işi bırakıp senin davanın peşine düşeceğim. Bana inanıyorsun değil mi? Hakkını helal et.
2: Helal olsun.
0: İstanbul'a varır varmaz sana yazacağım. Hadi eyvallah.
3: Rahatsız etmiyorum ya. Çok yoruluyorsun. Bu işler bir kadına göre değil.
4: Sen karışma.
3: Ne olur. Müsaade et de yükünü biraz paylaşayım. Sana daha yakın olayım.
4: İdareyi ele aldığım son 5 senenin hesaplarını istettim muhasebeden. Korkunç bir açık var.
3: Açık görünen paraların tümü babanızın emriyle sarf edilmiştir.
4: İnşallah öyledir. Harcamaları nereye yaptığına ilişkin bir rapor istiyorum. Sana 2 ay müsaade.
3: Tabii, memnuniyetle, izninizle.
0: Kardeşim Orhan... ...İstanbul'a gelir gelmez senin davanın peşine düştüm. Eş dost 4 elle sanıldığından işi. Gülşen Hanım yengemiz memleketin en büyük holdingi Kartal'ın başına geçmiş. İşiyle evi arasında mekik dokunuyor. Bir müdürü var Celal diye. Gece gündüz kızın peşinde. Şimdi sıkı dur kardeş. Senin bir oğlun olmuş. Allah bağışlasın aslan yavrusu. Nur topu gibi bir oğlan.
5: Anneciğim, baban nerede benim?
4: Çok uzaklarda oğlum. Dünyanın öbür ucunda.
5: Orası neresi?
4: Amerika oğlum.
5: Ne yapıyor orada?
4: Para kazanıyor, senin için.
5: Ben para istemiyorum. Babamı istiyorum.
2: Ben cezaevindeyken bir çocuğum olmuş. Şu anda 4 yaşındaymış. Hiç görmedim oğlumu. Acaba sizden bir hafta izin istesem?
6: Oğlum, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin ama... ...izin için gereken süreyi henüz doldurmadım.
2: Biliyorum. Acaba bir babalık yapamaz mısınız bana? İzin sürem dolmadan dönerim efendim, söz veriyorum. Beni tanıyorsunuz. Güvenin Allah aşkına.
6: Sana güvenmeyeceğim de kime güveneceğim oğlum? Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum.
2: Sağ olun.
6: Kendine dikkat et evlat. Sana bir şey olursa... ...bunca yıllık şerefli meslek hayatım sona erer.

0: Kaçmadım. İzinli çıktım. Özel olarak görüşebilir miyiz?
1: Boşanma ilamını almadın mı? Artık aramızda hiçbir şey kalmadı.
0: Kaldı. Oğlumuz.
1: Seni öldü biliyor.
0: Yalan da değil.
1: Babasının bir katil. Hem de kendi öz dedesinin katili olduğunu bilmesini istemezsin herhalde.
0: Şu anda ben kendimi savunacak durumda değilim. Nasıl olsa bana inanmadın, inanmayacaksın. Ama beni katil de bilsen, nihayet bir babayım. Oğlumu görmek benim de hakkım.
1: Bu hakkı kaça satarsın? Konuşsana! Sevgileri para karşılığı satmaya alışıksın sen. Utanma! İş hayatında pazarlık olağandır. Ne istiyorsun? Kaç milyon? Nasılsa sonunda gene sözünde durmaz, bana şantaja gelirsin. Babama yaptığın gibi. Konuşsana, ne duruyorsun?
2: Yaktın beni yalancı şahit!
1: Durun!
2: Söyle, ben Gülşen'in babasına şantaj yaptım mı? Yapma! 30 milyon istedin mi? İntikamından kurtulamayacaksın!
1: Durun, durun! Bunu da babam gibi öldüreceksin! Kara doymadın mı? Defol!

0: Dik tut başını! Öyle bir ipucu bulduk ki sorma! Celal'le Keşnuri arasında bir ilişki keşfettik.
1: Kim o Keşnuri?
0: Cinayet günü Gülşen'in babasının kotrasında tayfaymış. Şimdi beyaz zehre alışmış. Feci halde. Koskoca holding müdürünün bir batakhane faresiyle ne işi olabilir ki? Herifin hayatı kaymış. Zehir ciğerlerini parçalamış. Yolcu, bir yerden 10 para bir geliri yok. Ama her gün, her an... ne isterse buluyor.
1: Celal'le ilgisi ne?
0: Sık sık buluşuyorlar.
1: Aman Allah'ım. Nerede bulunur bu Nuri?
0: Ben seni götüreceğim.

0: Al, dünyanın parasını sızdırdım benden. Bu işi bitirelim artık.
1: Paşa gönlüm bilir. İstersen emniyete gidip bülbül gibi öterim. Ben zaten ölmüşüm. Beni daha ne kadar yaşatır? Ama sen düşün bakalım neler kaybedeceğini. Eyvallah anam.
2: Tut topu tut.
3: Hadi anne at.
2: Hı, çabuk. Şimdi sen bana at.
3: Hop bana.
2: Aa, kaçın.

0: shut up.
1: She shut.
2: Endişe.

0: Sana bahsettiğim arkadaş. Her malı bulur.
1: Bak abi, ne kuru kesiyor ne yaş. İlle olacak.
2: Kolay bulurum.
1: Çok fenayım abi.
2: Bulurum dedim. Sen paradan bahset.
1: Para kolay abi. Para tonla. Sen emret.
0: Nereden buluyorsun bu arpayı yahu? Aman herifsin be.
1: Mal için bulurum abi.
3: Emniyetten sordum. Bir haftalık mazeret izni almış.
4: Dün köşkün çevresinde dolaşıyordu. Zor kaçırdım Murat'ı içeri.
3: Seni üzmek istemem ama büyük tehlike içindesin Gülşen. Bana kalırsa bir şeyler yapmak lazım.
4: Çocuğu alıp buradan uzaklaşsam?
3: Bana sorarsan Uludağ'a git. Hem izini kaybettirir, hem de biraz dinlenirsin. Yalnız icabında yanında bir erkek olduğunu bilmesi lazım. Seninle geleceğim. Seni korumak benim vazifem.

0: getirdim. Sen de mi abi? Getirdiniz severim. Verin.
1: O kolay. Önce konuş bakalım.
0: Ne konuşayım abi?
1: Babanın hayrına mı veriyorlar lan sana bu parayı ha? Anlat, cinayeti anlat. Anlat. Hangi cinayeti örtbas etmek için sana para verdiklerini biliyorum.
0: Ne cinayet abi?
1: Yat cinayeti.
0: Ya. Ver. Ver. Ne kadar para istersiniz? Vereceğim, ver. Ver. Ölürüm yoksa. Ya. Yapmayın, ne olursunuz. Yapmayın, ölürüm yoksa verin.
1: Ben 5 yıldır ölüyorum. İşlemediğim bir cinayet uğruna ölüyorum. Daha 25 yılım var içeride. Sen yaktın beni. Sen yaktın! Niçin öldürdün? Niçin? Niçin?
0: Benim günahım yok abi. Cinayeti Celal planladı. Beni alet etti. Vaat etti bana. Bağışlayayım beni abi. Öpeyim. Ayaklarını öpeyim abi. Ne olursun. Ver malımı, öleceğim yoksa. Ne olursun abi.
1: Aman. Celal'e telefon et. Çok önemli bir konu görüşeceğim seninle de.
0: Anlaşıldı. Celal bugün Uludağ'a gitmiş. Gülşen Hanım'la birlikte gitmişler.

0: Ne işin var burada? Ne istiyorsun?
1: Param bitti.
0: Daha iki gün önce Tomar'la verdim.
1: Bilmez gibi konuşma. Paramı dayanır be. Altından 100 kere kıymetli.
0: Şu anda yanımda para ne arar?
1: Otel o kadar uzak mı yani?
0: Öğleden sonra... şu tepede bekle. Teleferiğin yanında. Oraya getiririm. Kimsenin seni yanında görmesini istemiyorum, tamam mı?
1: Tamam, anlaşıldı abicim.
2: Hadi anne, çabuk!
3: Tamam, tamam. Sen de benim gibi yap. Hop, böyle atacaksın. Hadi, topla karları, topla, topla. Aferin.
2: Uyamadım.
3: Bir daha. Kalk, kalk, çabuk kalk. Hadi. Böyle top yapacaksın. Hop, atacaksın. Hadi.
2: Hey, vurdun.
3: Aferin sana.
2: Anne, niye durdun? Hadi anne! Hani kar topu yapıp atacaktın?

0: Parayı getirdin mi?
1: Artık paraya ihtiyacın olmayacak.
2: Delirdin mi sen?
1: Ayağımın altında fazla dolaşmaya başladın Nuri.
2: Hayır! Yapamazsın! Yapamazsın bunu! Hayır! Hayır, yapamazsın!
1: Ne yazık ki tetiği çekmek zorundayım. Yat cinayeti çok pahalıya patladı bana.
2: Hayır! Yapma! Yapma! O işi sen planladın. Gerçek katil sensin.
1: Doğru. Ama bunu kimse bilmeyecek artık.

0: Yapma. Yalvarırım yapma.
1: Hayatımı yıktın.
0: Her şeyi, her şeyi telafi ederim. Milyonlar veririm sana. İstediğin kadar para. Yalvarırım, kıyma bana.
1: Kaybolan yıllarımı da verebilir misin? Aşkımı, umutlarımı geri verebilir misin?
0: Ne istersen, ne istersen veririm. Seni yurt dışına kaçırırım. Orada krallar gibi yaşarsın. Yalvarırım, ateş etme, kıyma bana, ne olur.
1: Karşılığında ne istiyorsun, söyle.
0: Sadece sırrımı saklamanı. Gülşen'in babasını benim öldürttüğümü kimse bilmesin yeter.
2: Alçak!
3: Koşun, yakalayın!

0: biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap?
1: İsteyene 10.000 lira fazlası var.
0: Banko. Bakalım beğenecek misin?
2: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak.
1: Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür. Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın.
0: Arayın bulun onu!
2: Senden evlenmek mi istiyorsun?
1: Evet Suna. Arabası burada.
0: Sana bir sürpriz yapmak istedim.
2: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni.
3: Ayrılık birazdan TV4'te.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
6: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6.000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: A101'de haftanın yıldızları. Patos mısır cipsi 49 lira 50 kuruş. Ülker Dankek lokmalık kek 37 lira 50 kuruş.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
12: Siparişiniz
13: ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi.

0: Dedim mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Ne diyor? Ay, dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
12: Kasa.
11: Marul. Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Buraların redlisiyim.
15: Nerelerin mi?
14: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
16: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
17: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli.
20: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
19: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
22: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
23: Fiberimiz yok Yüksel abi.
22: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
24: Üst geçide bak abi.
22: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
25: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni

0: Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Ne kadar emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
4: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti?
4: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
7: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız bu sırada.
4: Eyvah yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
9: Günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk.
9: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne

0: Düğün sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Domestos çamaşır suyu 79 lira 50 kuruş. Bu fırsatı kaçırmayın.

25 yıldır hep seninle.

Şimdi de gazinomuzun yıldızı Suna.

bir günah mı? Beni neden üzüyorsun? Benim de bir canım yok mu? Döküyorsun yaprak gibi, çiğniyorsun toprak gibi, açıyorsun.

0: Beni istemişsin.
1: Bu gece bir partiye davetliyim. Seninle beraber gitmek istiyorum.
0: Maalesef kalamayacağım. Yorgunum. İstirahate ihtiyacım var.
1: Fazla gecikmezdik.
0: Lütfen ısrar etmeyin.
1: O halde seni evine götüreyim.
0: Hiç zahmet etmeyin. Yalnız gitmeyi tercih ederim. Müsaadenizle.
1: Güle güle.

0: Arkadaşlar, burada senelerdir rakibim olan Arap Ahmet'le dostluk anlaşması yapmamız üzerine toplandık. Arap Ahmet'in şerefine içelim. Sağ olun arkadaşlar. Bu kıymetli arkadaşımın bazı kusurları vardır. Biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap?
1: Bilmem.
0: Bilirsin ulan. Beni kaçakçılığından ihbar etmiştin, yuttun mu?

0: Evde mi?
1: Evet efendim.
2: Buyurunuz efendim.
0: Nerede?
2: Odasında var efendim.
0: Telefonları kontrol ediyorsun değil mi?
2: Yalnız telefonunu değil, her hareketini efendim.
3: Akşam ne kadar kazandın?
0: 20.000 lira.
3: Bir gün Cemal'i deli edeceksin. Elinden hem beni, hem de parasını aldın.
0: Sana bir hediye aldım. Bakalım beğenecek misin?
3: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak. Bana yalnız özgürlüğümü ver yeter.
0: Özgür değil misin?
3: Çevrem muhafızlarınla, casuslarınla sarılıyken mi? Nereye gitsem adamların peşimde.
0: Seni korumak için güzelim. Biliyorsun bir sürü düşmanlarım var. Beni can evimden vurmak için seni koz olarak kullanabilirler.
3: Bıktım, usandım artık bu hayattan. Ben de herkes gibi kendi hayatımı yaşamak istiyorum.
0: Sen herkes değilsin ki. Sen benim gönlümde taht kurmuş bir prensessin sevgilim.
3: Ben senin hiçbir şeyin değilim.
0: Bugün için evet. Ama ileride karım olacaksın.
3: Hayır Burak. Ne bugün ne yarın. Hiçbir zaman.
0: Ama ben seni istiyorum. Ve çok seviyorum. Evleneceğiz.

0: İsteyene 10 bin var.
1: İsteyene 10 bin lira fazlası var.
0: Banko.
1: Son kağıtların karşılığını görelim.
0: Hay hay.
1: Buyurun. Mersi Bey'im.

0: 8.
1: Siz kazandınız. Seni hepimiz çok özledik Suna.
0: Ben de sizleri. Annen kız kardeşin nasıllar?
1: Hepimiz iyiyiz. Ben nişanlandım.
0: Ya öyle mi? Kimle?
1: Mahalleden, çok iyi bir kız.
0: Mesut olursunuz inşallah. Buna çok memnun oldum. Mektep ne alemde?
1: Yüksek ticarete devam ediyorum.
0: Nasıl gidiyor?
1: Şöyle böyle. Bilirsin ben pek çalışkan değilim.
0: Bilmez miyim? Okuldayken az mı kopya verdim sana?
1: Ne günlerdi onlar.
0: Keşke o günler geri gelse.
2: İki kart.

0: 1000 lira daha. 5000 daha.
1: Evet.
0: Koskoca resmi güç celiliyle mi görüyorsun?
1: Kulağınıza küpe olsun. Damlara bu kadar çok güvenmeyin.
2: Sen nesi olursun Sunan'ın?
3: Akrabası.
2: Nasıl akraba?
3: Basbayağı akrabası işte.
2: Ne konuştun onunla?
3: Neden soruyorsun? Kimsin sen?
2: Ha, tanıtayım kendimi. İşte kartvizim!
4: Dokunmayın ona!
2: Tekin, sen karışma bu işe!
4: Neden dövüyorsunuz onu?
2: Ya sen? Sen ne diye koruyorsun onu?
4: Akraba mı benim?
2: Kim olursa olsun! Hiçbir erkeğin sana yaklaşmasına tahammülüm yok!
4: Sen ne hakla karışıyorsun bana?
2: Yoksa onunla aranda bir şey mi var?
4: Orası seni ilgilendirmez!

0: Kolay gelsin.
1: Eyvallah. Sağ ol Cemal abi.
0: Dile yapıp kalleşlikle paramı alırsın köpek. Dua ne et, geberteceğim seni.
1: Ayıp ediyorsun be abi. Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür mü? Bütün parayı vereyim sana.
2: Elini ayağını öpeyim, kıyma bana.
0: Sen de bu herife alet olup yardım edersin.
3: Ne istiyorsunuz? İnin arabadan.
1: Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın. Neyse, atlattık galiba.
3: Kimden kaçıyorsunuz?
1: Cemal'den.
3: Ne istiyorlar sizden?
1: Allah'ın belası bir herif, kumarda kaybettiği paraları istiyor.
0: Bir ay içinde beni tam 200.000 lira söğüşledi. Paramı hileyle tırtıkladı. Beni enayi yerine koydu. Ne yapıp yapıp bulacaksınız bu Murat köpeğini?
1: İşte anlattığım gibi, Cemal'den kaçıyorum. Şimdi çılgına dönmüştür. Adamları şu anda her tarafta beni arıyorlardır. Niye güldünüz?
2: Biliyor musun, şu anda ben de kaçıyorum. İki kaçak bir araya geldik de ona güldüm.
1: Siz kimden kaçıyorsunuz?
2: Vural Kral'dan.
1: Ne? Şu meşhur gangsterden mi?
2: Evet.
1: Vay anasını, siz benden daha büyük bir belaya çatmışsınız.
2: Ne o, korktun mu?
1: Vural korkulmayacak bir adam değildir ki. Peki ama siz nereden tanıyorsunuz onu?
2: Tanımaz olsaydım keşke. Bir zamanlar fakir bir kızdım. Çiçek satarak mutluluk içinde hayatımı kazanıyordum. Hayatta babamdan başka kimsem yoktu. Babam Vural'ın şoförüydü. Vural'ın çocukluğunda aynı mahallede oturmuşuz. Vural babamın elinde büyümüş sayılırdı. Bir gün babam ani olarak hastalanıp yatağa düştü. Doktora ilaca para yetiştiremez oldu. Çok güç bir durumdaydı. Çaresizlik içinde babamın eski patronuna yardım istemeye gittim. Gazinosunda prova seyrediyordu. Beni çok iyi karşıladı. Oysa denize düşmüş ve bir yılana sarılmıştım. Vural ertesi gün bir doktor alarak eve geldi. Can kurtaran gibi imdadımıza yetişmişti. Daha sonra da babamı hastaneye kaldırdı. O sırada onun çok yardımını gördük. Babamın hastalığına konan teşhis kanserdi. Ne yazık ki babamı kurtarmak mümkün olmadı. Onun ölümünden sonra hayatta yapayalnız kalmıştı. Vural o zaman beni teselli eden tek insan oldu. Vural'a maddeten ve manen çok borçlanmıştı. Bana iş teklif etti. Ona olan borçlarımızı ödemek için gece kulübünde çalışmayı kabul etti.
4: İnan

0: Şöhret ve paraya kavuşmuştum. Artık Vural'ın gece kulübünde bir yıldızdım. Ve bütün bunları Vural'a borçluydum. Fakat o benden, verdiğimden çok daha fazlasını istiyordu. Tamamen onun olmamı. Reddedince ısrar etti. Direnince adamlarıyla beni ablukaya alarak baskıyı arttırdı. Sonunda yaşantım bir cehenneme dönmüştü. Bir esir gibi olmuştum. Her yerde adamları beni takip ediyordu. Bu akşam ilk defa bana tokat attı. Ben de o anda kaçmayı kararlaştırdım.
1: Ne tuhaf! Meğer ikimiz de kaçarken rastlaşmışız. Sanki kaderin elinde oyuncak gibiyiz.
0: Lanet olsun böyle kadere! Keşke onu hiç tanımasaydım. Keşke hep bir çiçekçi kız olarak kalsaydım. Hiç değilse özgürdüm. Yoksuldum ama daha mutluydum.
1: Ağlama kader arkadaşım! Senden beterlerini düşünüp haline şükretmelisin. Cemal bir eline geçirse delik deşik eder beni. Hiç değilse seni öldürmezler.
0: Dar o cehenneme dönmek ölümden beter.
1: Dönmeyeceksin ki. Birlikte kaçacağız.
0: Nereye gitsem bulur beni.
1: Merak etme, ben seni korurum.
0: Biraz evvel Vural'ı tanıdığını söyledin. Hayatımla kumar mı oynamak istiyorsun?
1: Ben kumarda hiç kaybetmem. İstersen dene.
0: Benim yüzümden senin hayatına oynamak istemem. Ben kaderime tek başıma karşı koyacağım.
1: Bir tesadüf bizi karşılaştırdı. Ne olur bırak da bu acı veya tatlı tesadüfü sonuna kadar götürelim. Kararsızsın. İstersen kaderimize bir zar atalım. Al, birini sen at, öbürünü de ben. Kim büyük zar atarsa o kazanacak ve onun dediği olacak. Hadi al. At. Beş. Benim altı atmam lazım ki kazanayım. Altı. Ben kazandım. Bundan sonra himayemdesin. Sus. İtiraz istemem.
2: Nasıl görmezsiniz lan, kör müsünüz? Ben sizi buraya bostan kurgulur diye mi diktim? Ne diye para veriyorum size? Peşini bırakmayın, adım adım takip edin demedim mi? Köpekler, hepinizi geberteceğim.

0: Bütün yollar tutulsun. Adamlarım otelleri, pansiyonları her tarafa arasın. Biz, bir ipucu bulan hemen bana telefon edecek. Ne bahsine olursa olsun onu bulmalıyız. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı patron.
0: Durmayın hadi.

0: Alo, onu buldum patron. Arabası burada.
1: Ne arabası? Alo! Alo, neredesin sen? Cevap ver be adam! Konuş ulan Allah'ın cezası! Konuş! Alo!

0: Nereye gitsek peşimizdeler. Kurtulamayacağız.
1: Birinci engeli atlattık sayılır.
0: Sana daha fazla yük olmak istemem.
1: Ayıp ettin, kader arkadaşı değil miyiz?
0: Evet ama daha adınızı bile bilmiyorum.
1: Kaçmaktan tanışmaya fırsat bulamadık ki.
0: Benim adım Suna.
1: Benimki de Murat.
0: Memnun oldum.
1: Beni kurtardığın dakika ben de memnun olmuştum.
0: Biz nereye gidiyoruz şimdi?
1: Ben de bilmiyorum. İstersen bir yazı tura atalım.
0: Nasıl olsa sen kazanacaksın.
1: Öyleyse bana tabi ol. Şimdi istikamet Kapıkule. Oradan da ver elini Yunanistan. Hı? Tamam mı kader arkadaşım?
0: Hı hı. Tamam Murat.

0: Zero.
1: Dejo panda, un día la chiquilina. Dejo.
0: Madame, monsieur, faites vos jeux.
2: Dışarıya çıkıp hava almak istiyordum. Sen de benimle beraber gelmek istemez miydin?
3: Ben oynamayı tercih ederim. Sen yalnız çık. Continue.
2: Özür dilerim. Rahatsız ettim seni.
4: Evet, yaşasın. Ya, evet.

0: Özür dilerim. Seni yalnız bıraktım.
1: Yo, özür dilemene lüzum yok. Her zaman benimle beraber olmaya mecbur değilsin ki.
0: Mecburum. Kader arkadaşı değil miyiz?
1: Evet ama kumar da senin arkadaşın. Hem daha eski, daha candan kader arkadaşın.
0: Senden daha yakın yok bana.

0: aşk Buse'mi bu zarla kaybettim. Şeş.
1: Al, bu da düşeş.
0: Bunu hatıra olarak saklayacağım.
1: Bunu da al.
0: Teki sende kalsın. Bir gün ayrılırsak... ona bakıp beni hatırlarsın.
1: Ayrılacak mıyız?
0: Bilmem.
1: Ayrılmayacağız Suna, hiçbir zaman.
0: Ben de bütün kalbimle bunu diliyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni çok.

0: İşte sana bahsettiğim Dilek Tepesi burası.
1: Burada insanın dilediği her şey olur mu?
0: Eğer buna gerçekten inanıyorsan, dilediğin şeyi çok arzu ediyorsan mutlaka olur.
1: Öyleyse gel birlikte dilekte bulunalım. Tamam, sakın ayırma bizi. Murat hayatımın tek erkeği olsun. Ben de onun eşi, biricik sevgilisi.
0: Tanrım, Sunam'ı bağışla bana. O benim sevgili eşim olsun, ömrümün sonuna kadar.

Ne duruyorsunuz lan burada? Arayın Bulunan'ı! Gidin! Gidin diyorum, arayın! Ben sunasız yaşayamam! Anlamıyor musunuz?

0: seni seviyor ve karım olmanı istiyorum.
1: Neden Murat? Benden evlenmek mi istiyorsun?
0: Evet Suna.
1: Hayatımda duyduğum en tatlı söz bu.
0: Kabul mü Suna?
1: Hayır diyebilir miyim Murat?

0: Ne o, şaşırdın mı? Beni beklemiyordun değil mi? Sana bir sürpriz yapmak istedim.
1: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni!
0: Hazırlan, İstanbul'a dönüyoruz.
1: Bir yere gidecek değilim. Her şeyi göze aldım, boyun eğmeyeceğim sana.
0: Buna ne dersin? Halis kezzap.
1: Hiçbir şeyden korkmuyorum. Hatta ölümden bile.
0: Yok canım, şaka yaptım. Zaten sana kıyamam ki. Yalnız duyduğuma göre bir de sevgilim varmış. Ya onun başına bir şey gelirse?
1: Onu tanımıyorsun sen.
0: Kim olduğunu öğrenmek, onu bulmak sadece birkaç saatimi alır. Eğer biletlerimizi bir sonraki uçağa değiştirirsek, onu temizler de gideriz.
1: Hayır, ona dokunamazsın.
0: O halde kalk gidiyoruz.

Bizi bir araya getiren kader burada ayırıyor. Düşündüm, beraber olamayacağımıza karar verdim. Ben kendi yoluma gidiyorum, çok uzaklara. Sakın beni arama ve unut. Sana iyi şanslar dilerim. Kader arkadaşın Suna.

0: Yıllardan beri bu günü bekledim. Şimdi dünyanın en mutlu erkeği benim.
1: Ben de dünyanın en mutsuz kadını.
0: Neden mutsuzsun? Seviyorum seni.
1: Biliyorsun ki Vural, seni hiç sevmedim. Yakın olamadım.
0: Ama şu anda karım olduğun için çok yakınsın bana.
1: Aramızdaki anlaşmayı unutma. Aynı çatının altında iki yabancı gibi yaşayacağız. Benden uzak duracak, hiçbir zaman bana yaklaşmaya kalkışmayacaksın.
0: Ya ben bu anlaşmayı bozarsam?
1: O zaman öldürürüm kendimi.
0: Üzülme, sabırla bekleyeceğim. Sen beni sevinceye, isteyinceye kadar.
1: Boşuna bekleyeceksin. Seni asla affetmeyecek, hayatın boyunca senin olmayacağım.

0: Affet beni Murat. Seni çok seviyorum. Senin hayatını kurtarmak için Vural'ın karısı oldum.
1: Döndün mü Kemal?
2: Pek sayılmaz ama yaklaştım. Gölcük'teyim.
1: Ah, sesini duyabildim ya, ona da şükür.
3: Hani cesur kızdın sen?
4: Cesaret, yürüyemeyen ayaklarıma hayat verip beni yalnızlıktan kurtarabilir mi?
1: Patronum Faruk'u sevdiğimi fark edince onunla evlenmeye karar verdim.
4: Yürüme heyecanı içinde düşüyor kalkıyor ama sonunda Kemal'ime kavuşma ümidiyle katlanıyorum hepsine.
5: Seni gerçekten sevseydi bir başkasıyla evlenmeye kalkmazdı.
4: Suçu yok ki onun, bilmiyordu ki durumu.
6: Babam Ankara'da. Sizi karşılamaya gelen teyzem Aliye Hanım'dı.
2: Bu evde soysuz bir meyhane şarkıcısının yeri yok.
1: Önce dinle beni, sonra suçla.
2: Hasta da olsa, öldürmek de istese o benim karım. Senin de kardeşin.
6: Annem yaşıyor. Kimseyle evlenemez baba.
7: Sonbahar Rüzgarları yarın 18'de TV4'te.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek
3: sepeti. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen

0: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıldığı...

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek.

0: destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman ultra hacimli, Kenan 1, kepek 0.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
13: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
12: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
13: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
12: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
8: 4 arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik, abaküs,
11: kasa,
14: marul.
11: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyor.

0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Yaşanacaksa.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
7: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
8: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır
9: yıldır hep seninle.
10: Günaydın Türkiye.
11: Hadi kalk.
10: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Teslim oluyorum komiser bey. Bu silahla 3 kişiyi öldürdüm.
2: 3 değil, 2. Kara Haydar ölmedi.
3: 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
4: Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum.
2: Bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet abi.
5: Günaydın babacığım.
2: Günaydın sevgili kızım.
4: Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim.
2: Bundan eminim. Kara Haydar'a selam söyle, benim satılık malım yok.
4: İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
6: Ali'm, oğlum benim, evladım.
4: Aramızdaki hukuka hürmeten, geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum.
7: Kaçmış, hem de düşmanımın oğluna kaçmış.
8: Erkekler ağlamaz baba.
9: Erkekler Ağlamaz, yarın 16.15'te, TV4'te.

0: Oyun salonunda senin gibi bir idareciye ihtiyacım var. Benimle çalışır mısın?
1: Neden olmasın? Yalnız sana pahalıya patlarım. Fiyatım yüksektir.
0: Vural Kral'la para konuşulmaz. Öderim fiyatını.
1: Tamam, oldu.
0: 10.000 lira avans verin.
2: Baş üstüne patron.
1: Bak. Evet, kalın.

0: Murat, sana karımı tanıştırayım. İşte gazinomun eşsiz yıldızı, benim de gönlümün tatsız kraliçesi, sevgili karım. Müşerref oldum hanımefendi. Oyun salonumun yeni müdürü. Benim de sağ kolum.
1: Memnun oldum.
0: Cidden güzel ve zarif. Tebrik ederim, mutluluklar dilerim hanımefendi.
1: Teşekkür ederim.
0: Kumarhanede iş nasıl? Fena değil efendim. Oyun salonuna geçelim. Bu gece senin şansını oynamak istiyorum.

0: はい、
1: devam ediyor musunuz?
2: Bana biraz kredi açın. Özür dilerim, silahiyetimiz yok. Ben biraz kredi rica edecektim.
1: Maalesef imkansız.

0: Fransız. Şununla ilgilenin.
1: Vural Bey, akşamdan beri 50.000 lira kaybettim. Biraz kredi açın, öderim.
0: Oyunda borç vermek aletim değil.
1: Yalvarırım, hiç olmazsa bir miktar. Çok kayıptayım.
0: Kumar bu. Kazanmak da var, kaybetmek de. Seni zorla oyuna sokmadılar ya, atın beyi dışarı.
2: Bu kadar paramı aldıktan sonra dışarı atamazsınız beni.
0: İyi geceler beyefendi. Bu gece talihim güzel sayende sevgilim.
2: Vural! Beni mahvettin, göreceksin, ben de seni mahvedeceğim.

0: lütfen.
1: Size teşekkür etmeye geldim. Kocamın hayatını kurtardınız.
0: Evet, muhterem ve kıymetli kocam.
1: Gerçekten öyle. Kocam hayatta en kıymetli varlığımdır.
0: Anlaşılan çok seviyorsun onu.
1: Bütün kalbimle.
0: Bir zamanlar beni de sevdiğini söylerdin.
1: Lütfen unutalım aramızda geçenleri. Şimdi çok mutluyum ben.
0: Allah mutluluğunuzu arttırsın.
1: Fakat sizin aramızda bulunmanız bu mutluluğu tehlikeye düşürebilir. Beni anlıyorsunuz değil mi?
0: Sizi çok iyi anlıyorum.
1: O halde bir daha birbirimizi görmeyeceğimizi ümit ederim.
2: Hayatımı kurtaran Arslan Murad'ın şerefine. Teşekkür ederim. Hanımefendiyle mutluluğunuzun şerefine. Şerefine sevgili karıcığım. Seni ne zaman evlendireceğiz Murat? Hiçbir zaman.
3: Niye kardeşim?
2: Hayatının sonuna kadar bekar mı kalacaksın? Evet. Kararım öyle. Çünkü kadın milletine güvenim, inancım kalmadı.
0: Tabii sözüm sizin gibi hanımefendiler için değil.
2: Anlaşılan bizim Murat hayatta kadınlardan çok kazık yemiş.
1: Biraz başım ağrıyor, müsaadenizle.
0: Kadınlardan değil, yalnız bir kadından. Beni en çok sevdiğini söyleyerek aşk yeminleri ettiği gün terk edip gitti. Parayı tercih etti. Oysa onu ne kadar çok sevmiştim.
2: Demek işini bilen bir kadınmış.
0: Bayağının aşağısı, kalleş şeymiş. Duygularıma kapılarak huzurunuzda terbiyemi bozduğum için özür dilerim.
2: Üzülme dostum, değmez.
0: Üzülmüyorum zaten, içimdeki nefreti kusuyorum.
2: Kolay gelsin.
4: Hoş geldiniz Vural Bey.
2: Duydum ki sen çok kabadayıymışsın.
4: Estağfurullah Vural abi, sen bizim kralımızsın.
2: Kralına sordun mu ulan burayı açarken?
4: Ekmek parası için ufak bir tezgah kurduk burada Vural abi.
2: Arkamdan attığın zaman mangalda kül bırakmıyorsun. Yüzüme karşı konuş bakalım.

0: Anlaşıldı mı?
1: Bu zar hep böyle şeş mi oturur?
2: Evet patron. Hiç elinden düşmüyor bu zar. Bir zamanlar benim uğurumdu bu zar. Bununla kumarda çok kazandım. Fakat ne yazık ki aşkta kaybettim.
1: Peki nerede bunun?
2: Vefasız bir kadında kaldı.
3: Beni en çok sevdiğini söyleyerek aşk yeminleri ettiği gün terk edip gitti. Parayı tercih etti. Oysa onu ne kadar sevmiştim. Bayanın aşağısı kalleş bir şeymiş. Kalleş bir şey.
4: Hayatımda ilk aşk Cosem'i bu zarla kaybettim. Onu hatıra olarak saklayacağım. Peki sen de kalsın. Ona bakıp beni hatırlarsın.
5: Bu ne dalgınlık beyim?
6: Aa, merhaba be kız. Oturmaz mısın?
5: Buyur. Sen nerelerdeydin Allah aşkına?
6: Bir müddettir yurt dışındaydım. Sen ne yapıyorsun? Hala Cemal'le beraber misin?
5: Ayrıldım ondan. Şimdi yalnızım.
6: Emriniz efendim. Ne içersin?
5: Teşekkür ederim. Kalk bizim eve gidelim. Orada devam ederiz.
7: Merhaba yakışıklı delikanlı. Kısmette bir daha görüşmek varmış. 210 bin liramı hileyle aldın. Benden kurtulacağını mı sanıyorsun?
2: Bana biraz zaman verirsen sana paranı öderim.
7: Derdim para değil, intikam.
2: Elindeyim, intikamını alabilirsin ama bu ne kazandırır sana?
7: İşim seninle değil, patronunla. Eğer bana yardım edersen, benden hileyle kazandığım parayı bağışlarım sana. Yoksa tahtalı köyü boylarsın.
2: Ne yapmamı istiyorsun?
7: Bırakın! Vuralı madara edip, onu can evinden vuracağım.
2: Teklifin işime gelebilir. Benim de ondan alınacak bir intikamım var.
7: Vural karısına deli gibi aşıktır. Bunu herkes bilir. Halbuki karısı senin yabancın sayılmaz, değil mi?
8: Artık inandım ben şansıma. Seni çıkardı karşıma. Deli gibi...
2: Yeter, kes! Bu parçayı bir daha çalmayacaksın. Anladın mı?
9: Başüstüne efendim, emredersiniz.
5: Devam edin lütfen. Bu benim en çok sevdiğim şarkıdır.
2: Öyle mi? Demek hatırlıyorsunuz.
5: Unutmaya imkan var mı?
8: Artık inandım ben şansıma gibi.
5: Mümkün.
8: Aşığım ben sana. Sen bir yana.

0: geriye dönmek mümkün olsa, o günleri bir kere daha yeni baştan yaşamak isterdim.
1: Ama imkansız.
0: Her şey sanki bir rüya gibiydi.
1: Ne yazık ki bu rüya çok kısa sürdü.
0: Mutluluğu hayatımda ilk ve son defa o günlerde tatmıştım.
1: Ben de dünyanın en derin mutsuzluğunu o günlerin sonunda tattım. Ve hala da devam ediyor. Aşkımızın mezarını kendi ellerinle kazdın. Suçlusu sensin Suna.
0: Yalvarırım böyle konuşma. Aşkımız ölmedi.
1: Doğru. Aşkımız yaşıyor. Senden ne kadar nefret etmek istesem gene de edemiyorum.

0: Murat. Murat'ım.
1: Sevgilim benim.
0: Seni çok seviyorum Murat.
2: Çok iyi başardın bu işi.
3: Hadi eyvallah.
0: Bunlar seni tanıyorlardı.
1: Evet. Bu sürprizi onlarla beraber hazırladık.
0: Bıldırdın mı sen? Ne yapmak istiyorsun?
1: Senin de asaletini bütün dünyaya duyurmak istiyorum.
0: Sana güvenerek evine geldim. Sense benim şerefimle oynadın.
1: Senin gibi adi bir f***e de şeref ne gezer?
0: Öyle bile olsam, bu yaptığın gene de bir alçaklık.
1: Ya senin bana yaptıklarına ne demeli?
0: Ne yaptım ben sana? Seni sevmekten başka ne yaptım?
1: Onun için mi aşkıma ihanet ettin? Beni sevdiğin için mi arkadan vurdun?
0: Ben sana kalleşlik yapmadım. Seni bütün kalbimle sevmiştim.
1: Öyleyse neden kaçtın? Neden bıraktın beni?
0: Senin hayatını kurtarmak için. Eğer senden ayrılmasaydım, onlarla dönmeseydim öldüreceklerdi seni.
1: Neler diyorsun?
0: Evet. Senin hayatını kurtardım. Ve Vural'a dönmekle kendimi öldürdüm. Anladın mı?
4: Mükemmel. Tam istediğim gibi pozlar.
1: Onları ben de görmek isterim. Resim bastırdınız mı?
4: Şimdilik yok ama en kısa zamanda bir sürü yaptıracağım.
1: Yaptıramayacaksın dostum.
4: Anlamadım. Onları bana geri ver. Al!
0: Ne yapıyorsun Murat?

0: defol buradan.
1: Emanetlerini geriye getirdim. İşte, hepsi burada.
0: Neden getirdin bunları?
1: Affet. Sana karşı çok haksızlık ettim. Fakat ne yaptımsa sana olan sevgimden yaptım. Ümitsiz aşkım çıldırtmıştı beni. Beni anlayıp affettin mi?

0: Gelinliğimi bir matem elbisesi gibi giydim. Evliliğim sadece nikah defterinde bir imza olarak kaldı. Hiçbir zaman onun olmadım. Her zaman sana sadık kaldım.
1: Söyleseydin birlikte mücadele ederdik. Hayatın bahasına bile olsa korurdum seni.
0: Neye yarardı? Sonunda nasıl olsa gene Vural kazanırdı.

0: Her şey boş Murat. Ne yapsak sonunda Vural kazanacak.
1: Allah mı bu adam? Ne hakla kaderimize hükmetmeye kalkıyor? Mutlu olmak bizim de hakkımız değil mi?
0: Bazen insanın istekleri olmuyor Murat.
1: Her şeyimsin sen benim. Senden ayrı yaşayamam ben.

0: Artık bizi hiç kimse ayıramaz. Ne bahasına olursa olsun birleşmeliyiz.
1: Birleşmek ölüm demek.
0: Ayrılık da ölümden acı. Hayır, daha fazla dayanamayız bu acıya. Birlikte kaçacağız, çok uzaklara.
1: Nereye gitsek bulurlar bizi.
0: Hiç değilse onlar bizi buluncaya kadar mutluluk içinde yaşarız.
1: Bu mutluluk çok kısa sürer.
0: Kısa sürse de değmez mi? Benimle geleceksin değil mi?
1: Sen istedikten sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim. Ben kendimden değil, senin için korkuyorum.
0: Öyleyse yarın aynı saatte buraya hazırlıklı gel. Birlikte kaçacağız, çok uzaklara. Dünyanın bütün mutlulukları bizi bekliyor sevgilim. Bu zar benim uğrumdur. Onunla kumarda çok kazandım. Ama aşkta kaybettim. Zarın peki vefasız bir kadında kaldı.
1: Sen istedikten sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim.

0: Çekil.
1: Hayır, çekilmeyeceğim. Önce beni vur.
0: Ya, onu bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Evet, seviyorum.
0: Öyleyse ikinizi birden temizleyeyim.
2: Hayır, ona dokunma. Çekil Suna.
1: Hayır Murat, ne demiştik? Beraber ölmeyecek miyiz?
0: Uğrunda ölecek kadar çok seviyorsun demek.
1: Evet, canımdan çok seviyorum onu.

Bora. Bora, ne olur hayatında bir kere makul ol. Biliyorum, senin lügatinde vermek yok. Sen sadece almasını biliyorsun. Ama bunun adı aşk. Aşk, sevgi zorla alınmıyor. Senin yüreğinde merhametin zerresi yoktur Bora. Kimseye acımaz. Hayatta benden başka da kimseyi sevmezsin. Ne olur, bana olan sevginin hatırı için bir kere merhamete gel. Anla beni Vural, aşk benim elimde olmayan bir duygu. Başka erkeği seven bir kadınla sen de mutlu olamazsın. Böyle bir evliliğin ikimiz için de anlamı yok. Bizim mutluluğumuza engel olmakla ne kazanacaksın? Yalvarırım rahat bırak beni. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Özgürlük ve mutluluk benim de hakkım değil mi Vural?

0: Bu vazo kırıldı. Parçalarını toplayıp yapıştırsak eski haline gelir mi? İkimiz arasındaki ilişkiler de böyle. Düzelmesine imkan yok. Sana mutluluklar dilerim. Ve şunu bilmeni isterim ki seni çok sevdim. Kimsenin seni sevemeyeceği kadar çok. Alo, ben Vural Kral. Bana avukatımı bağlayın. Dinle Cahit. Derhal karımdan boşanmak istiyorum. Dava mümkün olduğu kadar kısa sürmeli. Tamam, güle güle. Bu işte bitti sayılır.
1: Ya Murat ne olacak?
0: Murat'ı serbest bırakın.
2: Başüstüne patron.
1: İnanamıyorum. Seni şimdiye kadar yanlış anladım galiba.
0: Sen mutlu ve mesut ol bana yeter. Ayrıldıktan sonra birbirimize düşman olmayacağız, değil mi?
1: Hiçbir zaman.
0: Artık özgürsünüz Suna Hanım.
1: Müsaade ederseniz gidebilir miyim?
0: Tabii. Yalnız senden bir ricam var. Baş başa son bir defa daha yemek yiyebilir miyiz? Sana bu kadar kolaylık gösterdikten sonra beni kırmayacağını ümit ederim.
1: Peki.
0: Nerede yemeği arzu edersiniz?
1: Siz nerede isterseniz.

0: Seni çok üzdüm sana. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım. Mutluluğunu geciktirdiğim için kendi kendimi hiç affetmiyorum.
1: Bugünkü davranışından sonra yaptıklarının hepsini affettim Burak.
0: Sen bir meleksin Suna.
1: Teşekkür ederim. Bugün özgürlüğümü vermekle dünyaları bağışladın bana. Bu yüzden hayatımın sonuna kadar sana minnettar kalacağım.
0: Ben bugüne kadar ne yaptımsa sana olan aşkım ve sevgimden yapmıştım. Şimdi mutlu olmanı yürekten dilerim.
1: Ben de senin. İnşallah benden çok daha iyi bir kız bulur, onunla evlenirsin.
0: Evlenmek mi? Ben artık bundan sonra hiç kimseyi sevmem. Daha doğrusu senden sonra kimseyi beğenemem. Hayatıma noktayı sen koydun Suna. Affedersin, seni üzdüm galiba.
1: Artık ben kalkıp gitsem iyi olacak, Murat beni bekliyor.
0: Seni ona ben götüreceğim.
1: Yok, hiç zahmet etme, bir taksiye biner giderim.
0: Katiyen olmaz. Seni Murat'a kendi elimle teslim etmeliyim.

0: çok süratle gidiyorum. İçkiniz, ne olur yavaşla biraz. Vural, ne olur yavaş git. Ne olursun yavaş git biraz. Vural!
1: Hayrola?
2: Dur kaçma kız, insanmış.
0: Emin misin?
1: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
2: Ben evden kaçtım.
1: Allah Allah, niçin?
2: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de.
3: Durumu ciddi, kımıldatmayın. Hastaneye kaldırsak. Şimdi imkansız.
2: Nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
4: Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin.
2: Galiba seni seviyorum.
5: Kör Düğün birazdan TV4'te.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
7: %50'ye varan indirimlerle yaz coşkusu Flo'da başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
8: Bu salı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri Coop'ta sadece 299 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyve.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk kalk kalk.
6: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
7: Gel.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle

0: teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
9: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
10: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
8: Rivayetleri.
9: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
8: Söylenceleri.
9: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
8: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
9: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
8: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
11: Ne var ya bu?
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerim mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
15: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
20: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
21: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
22: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
23: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
24: Teslim oluyorum komiser bey. Bu silahla 3 kişiyi öldürdüm. 3 değil, 2. Kara Haydar ölmedi. 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum. Bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet abi.
25: Günaydın babacığım.
24: Günaydın sevgili kızım. Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim. Bundan eminim. Kara Haydar'a selam söyle. Benim satılık malım yok. İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
26: Ali. Oğlum benim. Evladım.
24: Aramızdaki hukuka hürmeten geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum.
26: Kaçmış. Hem de düşmanımın oğluna kaçmış.
24: Erkekler ağlamaz baba.
0: Erkekler ağlamaz. Yarın 16.15'te TV4'te.
27: Günaydın Türkiye.
28: Hadi kalk.
27: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: %50'ye varan indirimlerle yaz coşkusu Flo'da başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandalet

biliyorum. Ölüme götürüyorsun beni. Bırak da son bir defa göreyim Murat'ı. Yalvarırım. Ne olur. Uzaktan olsun son bir defa.

0: Oğlum bırak bu deliliği. Yanına bir yardımcı almadan denize dalma. Allah korusun. Bir vurgun yedin mi tamam.
1: Merak etme Salih Reis. Hacı Patlıcan'ı kıraç almaz.
0: Yahu deniz bu be deniz. Deniz kadından beterdir.
1: Olabilir Reis. Ama deniz benim anam gibidir. Anadan kime kötülük gelmiş ki? Yarasın.

0: Beyler, geçen toplantıda alınan kararlar sonunda bakanlık nezdinde...
1: Selam. Aa, buyurun oturun lütfen.
0: Çok geciktin.
1: Özür dilerim, toplantıya katılamayacağım babacığım. Bir dakika. Eğer izin verirseniz...
0: Yine mi araba yarışı?
1: İstanbul'dan Ege, Akdeniz sahili, İskenderun'a kadar. Nedense size yalan söylemesini hiç beceremiyorum.
0: Ben de sana hayır demesini öğrenemedim gitti. Bana bak, delilik falan yok ha.
1: Yok.
2: Müsaade ederseniz ben de gideyim. Gülşen Hanım'ın emniyeti açısından yanında bir erkek olarak...
1: Hiç tavsiye etmem. Seni daha köşe başında ekerim. Hoşça kalın.
0: Hadi.

0: Nesi varmış?
1: Nesi yok ki?
0: Gitti 3 milyonluk araba.
1: Canım sağ olsun. Zaten bıkmıştım bu modelden.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Ne yapacağız? Yürüyeceğiz. Herhalde birilerine rastlarız. Al şu çantanı, hadi yürü. Hadi. Hadi!
0: Ben yürüyemem.
1: Sen bilirsin. Sen orada kal, kal da ayılar yesin seni. Hadi!
0: Dur, dur Allah'ın delisi! Bekle beni! Dur!
1: İstanbul'da rahat baktı sanki. Hep aynı insanları, aynı çevreyi görmekten fenalık geldi be.
0: Darılma ama sen biraz kaçıksın.
1: Ağzını topla. Ben biraz değil, düpedüz kaçayım. Allah! Bu tekneyle buralarda bir yerlere gideriz ha?
0: Deli misin be? Sahibi ne olacak?
1: Yürü diyorum sana. Çalmadık ya, ödünç alıyoruz tekneyi.
0: Hay Allah!

0: Hayrola?
1: Dur kaçma kız, insanmış.
2: Emin misin?
0: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
1: Yok, köpek balığı.
0: Sandalı ne yapıyordunuz öyle?
1: Şey, sahipsiz sandık. Onunla tekneye çıkıp şey...
0: Sandal da, tekne de benim.
1: Aa, ne iyi! Bizim Marmaris'e atsanıza.
0: Akşama, şimdi dalıyorum.
1: Aa, bu ıssız yerde bizi...

0: Yalnız mı bırakacaksınız? Vallahi darılırız.
1: Allah Allah! Peşinizden kovalayan mı var?
0: Var tabii. Hmm. Ne olur, gevezeliğe devam edersek yakalanacağız.
2: Kırmayın bizi lütfen.
0: Size sığınıyoruz. Hiç vicdanınız yok mu?
2: Ama çok rica ediyoruz.
1: Allah Allah! Hadi atlayın bakalım. Hadi atlayın.
0: Demek sünger avlıyorsunuz.
1: Ekmeğimizi denizden çıkartıyoruz.
0: Sünger işi çok mu karlı?
1: Yok, ancak geçindirir. Niçin kaçtığınızı hala anlatmadınız?
0: Ben evden kaçtım.
1: Allah Allah, niçin?
0: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de. Ya,
2: dünyanın en çirkin adamıyla...
1: Sonra?
0: Az kalsın canıma kıyacaktı.
1: Vay anasını, ne babalar var be! İnsan nasıl kıyar senin gibi güzel bir kız?
0: Sağ olun. Borcumuz ne kadar?
1: Ne borcu?
0: Canım, evden kaçtık dedikse meteliksiziz demedik ya.
1: Sok paranı cebine. Bu para size ancak bir hafta yeter.
0: Doğru.
1: Yüklenin çantaları, hadi. Hadi bakayım. Burada bizim Salih Reis'in pansiyonu var. Şimdilik orada kalırsınız.
0: İyi.
1: Dünyalar iyisi insanlardır karı koca. Yarın da size münasip bir iş buluruz.

0: Ay çok güzel, bayıldım ya. Ben de harika. Ay, yol değil.
1: Hadi bakalım, çeneyi bırakın. Hava neredeyse patlayacak içeriye.
2: Sakın üstüne alınma kızım. Ama Allah senin baban gibilerin
3: cezasını versin. Herif baba değil, iskele babası.
0: Hakkınız var efendim. Zavallı kızcağız. Kim bilir kaçmasaydı şimdiye kadar evlenir, hamile bile kalırdı.
2: Sen hiç üzülme kızım. Burada, yanımızda, emniyettesin.
3: Abi ya, vallahi kimselere vermeyiz seni.
0: Sağ olun, size yük oluyoruz.
2: Sus kız, Orhan Bey oğlumuzun misafiri, bizim için kutsaldır.
3: Ya Orhan, şu kızlara bir iş bulsak be!
4: Hele bugün biraz dinlensinler, yarın Allah yerim.
2: Gelin, size odanızı göstereyim, hadi!

0: Beğendiniz mi? Burası en güzel odam benim.
1: Gerçekten nefis, saray odası gibi.
0: Ay, ay çok sevindim beğendiğinize. Hı? Eyvah, eyvah! Dolmanın dibi tuttu. Siz de hemen yemeğe inin kızlar.
2: Yapma kızım, ayıp yahu.
1: Affedersin cicim. Ne de olsa senin gibi iki yüzlü olamıyorum.
0: Bu defa çok ciddiyim.
1: Yok canım. Fakir kız rolü hoşuna gitti galiba.
0: Rol değil.
3: Nasıl anlatayım bilmem. Çok basit, içten insanlar. Öyle sıcak, öyle saf duyguları var ki. Çok etkilediler beni. Biraz da kendimden utandım galiba.
1: Sen zır delisin de.
3: Bana bak, kim olduğumu ağzından kaçırma ha.
4: Arabasıyla Marmaris yakınında kaza yapmış. Milyonluk araba umurunda mı, bırakıp gitmiş.
5: Üzülmeyin efendim. Bütün bölge bayilerini görevlendiririm. Mutlaka bulurlar.
4: İyi olur. Bilirsin kızım her şeyimdir benim.
0: Ah! Ah! Ay!
5: Şunlara bak ya!
3: Ben bu işten çok sıkıldım. Tam aksine ben de çok hoşlandım cicim.
1: İşten mi, yakışıklı kaptandan mı?
3: Aa, Allah kuru iftiradan saklasın.
1: Yok canım, gözlerinle yiyeceksin zavallıyı.
3: Bizim züppelere hiç benzemiyor. Yapmacıksız, özentisiz, haysiyetli ve de gururlu.
1: Git işine be! Açlıktan nefesi kokuyor.
3: Kimseye de muhtaç değil.
1: Yani ne demek istiyorsun sen? Böyle bir erkeği sevebilir misin? Yani evlenebilir misin?
3: İnsan ona güvenebilir.
1: Aa, sen iyice kaçırmışsın be! Ben çekip gidiyorum İstanbul'a. İster balıkçı karısı, ister süngerci karısı olursun. Umurumda bile değil. Allah'ın delisi sen de.

0: Yok. Çalışacağım.
1: Sen beni merak etme. Burada bekle, geleceğim.
0: Peki, beklerim.
2: Hüsnü! Hüsnü! Yardım edin! Yardım edin! Çok fena!
3: Durumu ciddi, kımıldatmayın.
4: Hastaneye kaldırsak?
3: Şimdi imkansız. En ufak hareket hayatına mal olur.
0: Yaşayacak mı?
3: Onu bilemem. Serum vereceğiz. 48 saatte komadan çıkarsa tehlikeyi atlatır.

0: Arkadaşlar, durumu ciddi.
1: Allah'ım, Orhan'ın acısını gösterme bize.

0: Gülşen.
1: Orhan, nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
0: Su. Bizi çok, çok korkuttun be oğlum. İnsanın böyle güzel bir bakıcısı olursa kolay kolay ölmez.
2: Arkadaşlar, Allah bağışladı, kurtuldu!
3: Kurtuldu mu?
1: Sevgisini kazanmak için ne yaptın?
0: Sevdim onu.

0: Çok. Ama çok şey.
1: Vallahi billahi zır deli. Bir süngerciye takıldı kaldı. Büyük aşk yaşıyor.
0: Olamaz.
1: Gidin gözünüzle görün. Ben mani olamadım. Kızınıza sahip çıkın Hayri Bey.

yaş doluyor. Gönlüm sanki kanat açmış, mutluluktan uçuyor. Gözlerine her bakışta gözlerime yaş doluyor. Gönlüm sanki kanat açmış, bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin, değişen dünyama geldin, hoş geldin. Kararan bahtıma bir ışık verdin.

sanki kanat açmış, mutluluktan uçuyor. Gözlerine her bakışta gözlerime yaş doluyor. Gönlümdeki her bir köşe bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Değişen dünya, geldin hoş geldin. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Daha önceleri nerelerdeydin?

0: Bütün gece uyku girmedi gözüme. Hep seni düşündüm.
1: Ben de.
0: Ben...
1: İlk defa böylesine tatlı, insanı sarhoş edici, çıldırtıcı bir duygu hissediyorum. Şuramda. Galiba seni seviyorum.
0: Benimkisi sevdadan öte.
1: Seninle öylesine mutluyum ki.
0: Ben de. Ama senden ayrılmıyor muyum? Bir acı çıkıyor yüreğime. Bunun tek çaresi var. Hiç ayrılmamak.
1: Nasıl?
0: Evlenmek.

0: Nüfus kağıdın yanında mı?
1: Pansiyonda, çantamda.
0: Akşama uğrar alırım. Nikah muamelesi uzun sürüyormuş. Ağlıyorsun sen.
1: Mutluluktan.
0: Söylerlerdi de inanmazdım. İnsan çok sevince ağlar derler. İçimden hep ağlamak geliyor. Hani senden utanmasam...

Kara burnunu orada ağa atacaklar. O suları benden iyi kimse bilmez. Merak etme, akşama erken dönerim. Hoşça kal.

0: Resmi herkese gösterdim. O saat tanıdılar. Orhan diye bir süngerci sahip çıkmış Gülşen Hanım'a. Salih Reis'in pansiyonunda kalıyormuş.
1: Babanız çok merak etti.
2: Kes! Sana soran olmadı. Hemen hareket edin.

0: Sana veda etmeden ayrılmak zorunda kaldığım için bağışla beni. İlk fırsatta sana her şeyi açıklayacağım. Seni şimdiden özlemeye başladım. Gülşen.
1: Hiçbir açıklama yok bu mektupta. Niçin gitti?
2: Evlat be! Kim bilir ne derdi vardı yavrucağın?
1: Derdini paylaşamaz mıydık reis?
0: Öz kızım gibi sevmiştim.

0: Bir sandalcıyla beraber mi dedin?
1: İt Kopuk takımından bir servet avcısı. Zengin kadınların sırtından geçen...

0: Bir serseri.
1: İnanmam. Gülşen akıllı bir kızdır. Böyle bir serseriye kapılmaz.
2: Ne yazık ki kapılmış.
0: Zamanında kurtarmasaydık, çok yazık olacaktı.
3: Günaydın babacığım, nasılsınız?
4: Beni çok üzdün kızım. Sen benim hayatta tek varlığımsın kızım. Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin. Davranışlarını buna göre ayarla yavrum.
5: Sosyetenin bir numaralı yıldızı Gülşen Kartal. Kendi adını taşıyan kotrasıyla Marmaris'ten döndü. Ünlü sanayici Hayri Kartal'ın kızı, varisi olduğu holdingin kokteylinde gecenin en güzel kızıydı.
6: Zavallı Orhan, meğer peri padişahının kızına tutulmuş.
5: Ne oluyor? Ne var? Reis, ne var senin?
7: Yok bir şey, yok canım.

0: Barmaristan döndükten sonra çok değişti. Eski neşesi kalmadı.
1: Almaz mıydı?
2: Almaz
1: şekerim. Hoş geldiniz.
0: Bir içki.
2: İnan duyunca çok üzüldüm. Bir yerinde bir şey yok ya.
3: Yok. İyi ki döndün Marmaris'ten.
0: Marmaris'ten sonra çok değiştin Gülşen.
3: Doğru. Çok, çok tatlı bir rüyadan uyanmış gibiyim.
0: İnsan rüyalarla değil, gerçeklerle yaşar.
3: Sen hiç rüya görmez misin?
0: Hayır.
3: İyi düşün. Mesela patronun kızıyla evlenmek, babamın servetine konmak.
0: Babanın serveti umurumda değil. Ama sen hiç rüyalarımdan çıkmıyorsun.
3: Senin rüyalarına girmektense cehenneme girmeyi tercih ederim.
4: Beni beklemiyordun sanırım.
3: Yemin ederim seni bir an olsun unutmadım.
4: Kes! Benden nasıl oynadığını, bana nasıl aşk masallarını yutturduğunu düşündün değil mi?
3: Ama ben...
4: Benden başka oyuncak bulamadın mı?
3: Sana hep gerçeği söylemeye çalıştım.
4: Hangi gerçeği? Her şeyin sahte, her şeyin yalan.
3: Sevgim yalan değildi.
4: Sevgin de, aşkın da yerin dibine bassın. Küs de!
5: Kim bu adam?
0: Marmaris'teki serseri. Avını evden kaçırınca hırsından kudurdu. Gülşen, canım...
3: Herkesi kendin gibi biliyorsun. Haysiyetli...

0: yapması gerekeni yaptı. Bu tokadı çoktan hak etmiştim ben.
1: Hayır, ben böyle yerlerde kalamam.

0: mükemmel.
1: Pek sayılmaz ama yaklaştım. Gölcük'teyim.
0: Ah, sesini duyabildim ya, ona da şükür.
2: Hani cesur kızdın sen?
3: Cesaret, yürüyemeyen ayaklarıma hayat verip beni yalnızlıktan kurtarabilir mi?
0: Patronum Faruk'u sevdiğimi fark edince onunla evlenmeye karar verdi.
3: Yürüme heyecanı içinde düşüyor kalkıyor ama sonunda Kemal'ime kavuşma ümidiyle katlanıyorum hepsine.
4: Seni gerçekten sevseydi bir başkasıyla evlenmeye kalkmazdı.
0: Suçu yok ki onun, bilmiyordu ki durumu.
5: Babam Ankara'da. Sizi karşılamaya gelen teyzem Aliye Hanım'dı.
1: Bu evde soysuz bir meyhane şarkıcısının yeri yok.
0: Önce dinle beni, sonra suçla.
1: Hasta da olsa, öldürmek de istese o benim karım. Senin de kardeşin.
5: Annem yaşıyor. Kimseyle evlenemez baba.
6: Sonbahar Rüzgarları yarın 18'de TV4'te.
7: Günaydın Türkiye.
8: Hadi kalk.
7: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection. Seni asla yarı yol.

0: Bu da bırakmaz.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abacus.
9: Kasa.
14: Marul.
9: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
4: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Ne var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen

0: Twist Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
1: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Kri-

0: Birmen şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepine karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, Kepek 0.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa, yaşanacak. Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Günaydın Türkiye.
8: Hadi kalk kalk kalk.
7: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
9: Gel.

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ayten derdi de inanmazdım.
2: Niye inanmazdın?
1: Deli olduğuma. Meğer doğruymuş.
2: Kendine iftira etme kız.
1: Deli olmasam nikahtan önce sana teslim olur muydum?
2: Hı? Yoksa pişman mısın?

0: Hazırlan. Gidiyoruz buradan.
1: Gönderdiğim davetiyeyi almadınız mı?
0: Böyle bir saçmalık yapmana müsaade edeceğimi mi sanıyorsun?
1: Biz birbirimizi seviyoruz baba.
0: Hiçbir şey ilgilendirmez beni. Ben ne dersem o olur. İstanbul'a rezil ettin beni. Ben onu bunu bilmem. Ne yaparsan yap. Bu serseriyi damat diye kabul ettiremezsin bana. Bu adam ciğeri 10 para etmez, kadınların sırtından geçinen serserinin teki. Bir düşünsene be! O kim, sen kim? Kapında uşaklık bile edemez. Çok gördük biz böyle servet avcılarını.
2: Beni bütün Marmaris tanır.
0: Beni de bütün memleket. Bırak kızımın yakasını, yoksa mahvederim seni. Adi bir solucan gibi ezerim.
1: Baba! Baba, boşuna sinirlenme. Sakin ol. Sonumuz ne olursa olsun, biz anlaştık. Orhan'la mutluyum baba, onunla evleneceğim. Kimse döndüremez beni bu kararımdan.
0: Ben de kararlıyım kızım. Engel olacağım bu cinayete. Sana gelince ayağını denk al.
2: Elinden geleni ardına koyma.
3: Dert bu herif ya.
2: Bela bela var.
3: Takmayacaksın.
2: Üzülme be evlat.
3: Takma kafanı. Takma kafanı ya.

0: Gene mi? Gene mi?
1: Dur yahu dur. Ben heyecandan biliyor muyum?
2: Tabiriz.
1: Sen bırak, ben bakarım. Gülşen, hazır mısın?
3: Biraz kaldı. Orhan, babamla aranda geçenler için çok özür dilerim.
1: Bunda senin ne günahın var? Hem babaların kusuruna bakılmaz. Göreceksin, gelip gönlünü alacaktır senin.
4: Buyurun efendim, buyurun. Şöyle buyurun.
1: Buyurun.
5: Size iyi şanslar dilemeye geldim.
1: Çok teşekkür ederiz. Buyurmaz mısınız?
5: Sağ ol. Merhaba Gülşen. Sizden sonra babanızla konuştum. Oldukça yatıştı, yumuşadı.
3: Nikaha gelecek mi?
5: Bilemem ama... Orhan Bey gider, elini öperse mutlaka gelir. Erkeklik sizde kalsın. Çok rica ediyorum, gidin.
1: Gülşen'in hatırı için gider.
5: Bana güvenin. Göreceksiniz, çok memnun olacak. Mutluluklar.

0: Ne yüzle geldin buraya?
1: Böyle bir günde kırgınlık olsun istemiyorum.
0: Açık konuş, kaç para istiyorsun, verelim.
1: Ben buraya alışverişe gelmedim.
0: 10 milyon.
1: Boşuna zahmet etmeyin.
0: 20 milyon.
1: Benim sevgimi satın almaya sizin servetiniz yetmez.
0: Tahmin etmeliydim. Kızımla evlenince nasıl olsa bütün servetim senin olacak. Öyle değil mi?
1: Çok yanılıyorsunuz.
0: Sus! Sus! Konuşma! Sen adi, aşağılık, namussuz her gelenin kekisin!
1: Gülşen'in babasısınız. Size karşı gelemem.
0: Defol! Defol! Defol diyorum sana!

0: Hadi sakal.
1: Ayağına bas Orhan, ayağına bas.
2: Anlaşıldı efendim. Bir dakika.

0: Efendim. Orhan kardeş, emniyete kadar gideceğiz.
1: Niçin? Suçum ne?
0: Hakkında ihbar var. Hayri Kartal'ı öldürmekle suçlanıyorsun. Gel. Dön.
2: Tanıkların dinlenmesine geçiyoruz. Tanık Salih Karayel. Olayla ilgili ne biliyorsanız her şeyi olduğu gibi açıkça anlatın.
3: Orhan'la Gülşen'in babası cinayetten bir gün evvel çok ağır bir tartışmaya tutuştular. Gülşen'in babası Orhan'a gayet ağır laflar etti. Hakaret etti. Ağza alınmayacak laflar söyledi.
2: Cinayetin işlendiği saatte Orhan'ı gördünüz mü?
3: Gülşen'in babasıyla görüşmeye gitmiş. Sonra nikah dairesinde buluştuk.
2: O arada hiç görmediniz mi?
3: Hayır. Hayır efendim.
4: Merhum Hayri Bey'in kızı Gülşen'in şerefine verdiği bir partide bulunuyordum. Aman Allah'ım, birden ortalık karıştı. Sesler, bağırışmalar. Dönüp baktığımda... Ah işte şu adam! Gülşen'e hakaret etti, sonra tokatladı. Celal Bey'e de yumruk attı. Aman Allah'ım!
5: Sanık, önce Gülşen'in babasından 30 milyon aldı. Anlaştılar. Bu anlaşma gereğince, kendisi Gülşen'le evlenmekten vazgeçecekti.
6: Yalan, yalan söylüyor!
2: Otur!
6: İftira ediyor, yalan!
2: Otur diyorum sana!
5: Devam edin! Gülşen'in babasının genel müdürü olarak ilk günden beri işin içindeydim. Sanık anlaşmaya uymadı. Gülşen Hanım'la evlenince, bir gün bütün servete konacağını hesap ettiği muhakkak.
2: ...30 milyonun verildiğine dair elinizde bir delil var mı?
5: Tabii. Ödemeyi Gülşen'in babası yaptı. Bu parayı şirket defterlerinde göstermek, izah etmek güçtü. Sene sonuna kadar hesabı açık bıraktık. Şirket defterleri kontrol edilirse 30 milyonluk açık hemen görülecektir. Bu hususta şirket muhasebecisi de size bilgi verebilir.
0: Cinayet aleti olan su tüfeği üzerinde sanığın parmak izleri vardır. Ayrıca sanık, cinayetin işlendiği saatte nerede olduğunu kanıtlayamamaktadır. O müddet zarfında kendisini gören de olmamıştır.
2: Sanık Orhan Sönmez'in maktul Hayri Kartal'ı taammüden öldürdüğü delil ve tanıkların ifadeleriyle sabit olup... ...hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesi uyarınca 30 yıl ağır hapis. 30 yıl ağır hapis.
4: Bırakın, bırakın beni! Alçak herif!

gençlik mi, hayat mıdır bilemem. Sana bu aşk yollarında mutsuzluğu dilemem.

0: Hakkını helal et.
1: Helal olsun abi.
0: Yapma be kardeş. Tam 5 sene oldu bu dama düşeli. Hala alışamadın mı?
2: Bana koyan uğradığım haksızlık... ...eğer bir suçum günahım olsaydı hiç aldırmazdım.
0: Suçsuz olduğuna Allah'a inandığım gibi inanıyorum.
2: Hakimi anlatamadıktan sonra...
0: Evelallah, İstanbul bizlerden sorulur. Allah'ım, dinim hakkı için her işi bırakıp senin davanın peşine düşeceğim. Bana inanıyorsun değil mi? Hakkını helal et.
2: Helal olsun.
0: İstanbul'a varır varmaz sana yazacağım. Hadi eyvallah.
3: Rahatsız etmiyorum ya. Çok yoruluyorsun. Bu işler bir kadına göre değil.

0: sen karışma.
1: Ne olur, müsaade et de yükünü biraz paylaşayım. Sana daha yakın olayım.
0: İdareyi ele aldığım son 5 senenin hesaplarını istettim muhasebeden. Korkunç bir açık var.
1: Açık görünen paraların tümü babanızın emriyle sarf edilmiştir.
0: İnşallah öyledir. Harcamaları nereye yaptığına ilişkin bir rapor istiyorum. Sana 2 ay müsaade.
1: Tabii, memnuniyetle, izninizle.
2: Kardeşim Orhan, İstanbul'a gelir gelmez senin davanın peşine düştüm. Eş dost 4 elle sarıldılar işi. Gülşen Hanım yengemiz memleketin en büyük holdingi Kartal'ın başına geçmiş. İşiyle evi arasında mekik dokuyor. Bir müdürü var Celal diye. Gece gündüz kızın peşinde. Şimdi sıkı dur kardeş. Senin bir oğlun olmuş. Allah bağışlasın aslan yavrusu. Nur topu gibi bir oğlan.
3: Anneciğim, babam nerede benim?
0: Çok uzaklarda oğlum. Dünyanın öbür ucunda.
3: Orası neresi?
0: Amerika oğlum.
3: Ne yapıyor orada?
0: Para kazanıyor, senin için.
3: Ben para istemiyorum. Babamı istiyorum.
4: Ben cezaevindeyken bir çocuğum olmuş. Şu anda 4 yaşındaymış. Hiç görmedim oğlumu. Acaba sizden bir hafta izin istesem?
5: Oğlum, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin ama izin için gereken süreyi henüz doldurmadım.
4: Biliyorum. Acaba bir babalık yapamaz mısınız bana? İzin sürem dolmadan dönerim efendim. Söz veriyorum. Beni tanıyorsunuz. Güvenin Allah aşkına.
5: Sana güvenmeyeceğim de kime güveneceğim oğlum? Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum.
4: Sağ olun.
5: Kendine dikkat et evlat. Sana bir şey olursa bunca yıllık şerefli meslek hayatım sona erer.

0: Alo, buyurun efendim. Celal Bey yoklar efendim. Birazdan gelecekler. Peki efendim. Bağlıyorum efendim, bir dakika. Buyurun, kimi aradınız?
1: Gülşen Hanım'la görüşmek istiyorum.
0: Peki isminiz?
1: Orhan. Orhan Sönmez dersiniz.
0: Bir dakika.
2: Faturaları nedir?
0: Bir ziyaretçiniz geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyor.
2: Kimmiş?
0: Adı Orhan Sönmez'miş.
2: Orhan? Yoksa hapisten mi kaçtı?

0: Kaçmadım. İzinli çıktım. Özel olarak görüşebilir miyiz?
1: Boşanma ilamını almadın mı? Artık aramızda hiçbir şey kalmadı.
0: Kaldı. Oğlumuz.
1: Seni öldü biliyor.
0: Yalan da değil.
1: Babasının bir katil. Hem de kendi öz dedesinin katili olduğunu bilmesini istemezsin herhalde.
0: Şu anda ben kendimi savunacak durumda değilim. Nasıl olsa bana inanmadın, inanmayacaksın. Ama beni katil de bilsen, nihayet bir babayım. Oğlumu görmek benim de hakkım.
1: Bu hakkı kaça satarsın? Konuşsana. Sevgileri para karşılığı satmaya alışıksın sen. Utanma, iş hayatında pazarlık olağandır. Ne istiyorsun? Kaç milyon? Nasılsa sonunda gene sözünde durmaz, bana şantaja gelirsin. Babama yaptığın gibi. Konuşsana, ne duruyorsun?
2: Yaktın beni yalancı şahit!
1: Durun!
2: Söyle, ben Gülşen'in babasına şantaj yaptım mı? Yapma. 30 milyon istedin mi? İntikamından kurtulamayacaksın!
1: Durun, durun! Bunu da babam gibi öldüreceksin! Kara doymadın mı? Defol!

0: Dik tut başını! Öyle bir ipucu bulduk ki sorma! Celal'le Keşnuri arasında bir ilişki keşfettik.
1: Kim o Keşnuri?
0: Cinayet günü Gülşen'in babasının kotrasında tayfaymış. Şimdi beyaz zehre alışmış. Feci halde. Koskoca holding müdürünün bir batakhane faresiyle ne işi olabilir ki? Herifin hayatı kaymış. Zehir ciğerlerini parçalamış. Yolcu, bir yerden 10 para bir geliri yok. Ama her gün, her an... ne isterse buluyor.
1: Celal'le ilgisi ne?
0: Sık sık buluşuyorlar.
1: Aman Allah'ım! Nerede bulunur bu Nuri?
0: Ben seni götüreceğim.

0: Al, dünyanın parasını sızdırdım benden. Bu işi bitirelim artık.
1: Paşa gönlüm bilir. İstersen emniyete gidip bülbül gibi öterim. Ben zaten ölmüşüm. Beni daha ne kadar yaşatır? Ama sen düşün bakalım neler kaybedeceğini. Eyvallah anam.
2: Tut topu tut.
3: Hadi anne at.
2: Hı? Çabuk. Şimdi sen bana at.
3: Hoppala.
2: Aa, çekildi.

0: shut up.
1: Şişat.
2: Yeni şişe.
1: Sana bahsettiğim arkadaş. Her malı bulur.
3: Bak abi, ne kuru kesiyor ne yaş. İlle olacak.
1: Kolay bulurum.
3: Çok fenayım abi.
1: Bulurum dedim. Sen paradan bahset.
3: Para kolay abi. Para tonla. Sen emret.
1: Nereden buluyorsun bu arpayı yahu? Aman herifsin be.
3: Mal için bulurum abi.
4: Emniyetten sordum. Bir haftalık mazeret izni almış.
5: Dün köşkün çevresinde dolaşıyordu. Zor kaçırdım Murat'ı içeri.
4: Seni üzmek istemem ama büyük tehlike içindesin Gülşen. Bana kalırsa bir şeyler yapmak lazım.
5: Çocuğu alıp buradan uzaklaşsam?
4: Bana sorarsan Uludağ'a git. Hem izini kaybettirir hem de biraz dinlenirsin. Yalnız icabında yanında bir erkek olduğunu bilmesi lazım. Seninle geleceğim. Seni korumak benim vazifem.

0: getirdim. Sen de mi abi? Getirdiniz severim. Verin.
1: O kolay. Önce konuş bakalım.
0: Ne konuşayım abi?
1: Babanın hayrına mı veriyorlar lan sana bu parayı ha? Anlat, cinayeti anlat. Hangi cinayeti örtbas etmek için sana para verdiklerini biliyorum.
0: Ne cinayeti abi?
1: Yat cinayeti.
0: Yavrum! Ver! Ne kadar para istersiniz? Vereceğim, ver! Ver! Ölürüm yoksa, ver! Yapmayın, ne olursunuz! Yapmayın, ölürüm yoksa, verin!
1: Ben 5 yıldır ölüyorum. İşlemediğim bir cinayet uğruna ölüyorum. Daha 25 yılım var içeride. Sen yaktın beni! Sen yaktın! Niçin öldürdün? Niçin? Niçin?
0: Benim günahım yok abi! Cinayeti Celal planladı, beni alet etti! Vaat etti bana! Bağışlayayım beni abi! Öpeyim, ayaklarını öpeyim abi! Ne olursun, ver malımı, öleceğim yoksa! Ne olursun abi!
1: Aman! Celal'e telefon et! Çok önemli bir konu görüşeceğim seninle de!
0: Anlaşıldı. Celal bugün Uludağ'a gitmiş. Gülşen Hanım'la birlikte gitmişler.

0: Ne işin var burada? Ne istiyorsun?
1: Param bitti.
0: Daha iki gün önce Tomar'la verdim.
1: Bilmez gibi konuşma. Para mı dayanır be? Altından 100 kere kıymetli.
0: Şu anda yanımda para ne arar?
1: Otel o kadar uzak mı yani?
0: Öğleden sonra şu tepede bekle. Teleferin yanında. Oraya getiririm. Kimsenin seni yanında görmesini istemiyorum, tamam mı?
1: Tamam, anlaşıldı abicim.
2: Hadi anne, çabuk ya.
3: Tamam, tamam.
4: Sen de benim gibi yat. Hop, böyle atacaksın. Hadi, topla karları, topla, top ya. Aferin.

0: Parayı getirdin mi?
1: Artık paraya ihtiyacın olmayacak.
2: Delirdin mi sen?
1: Ayağımın altında fazla dolaşmaya başladın Nuri.
2: Hayır, yapamazsın! Yapamazsın bunu! Hayır! Hayır, yapamazsın!
1: Ne yazık ki tetiği çekmek zorundayım. Yat cinayeti çok pahalıya patladı bana.
2: Hayır, yapma! Yapma! O işi sen planladın. Gerçek katil sensin.
1: Doğru. Ama bunu kimse bilmeyecek artık.

Ah!

0: Yapma. Yalvarırım yapma.
1: Hayatımı yıktın.
0: Her şeyi, her şeyi telafi ederim. Milyonlar veririm sana. İstediğin kadar para. Yalvarırım, kıyma bana.
1: Kaybolan yıllarımı da verebilir misin? Aşkımı, umutlarımı geri verebilir misin?
0: Ne istersen, ne istersen veririm. Seni yurt dışına kaçırırım. Orada krallar gibi yaşarsın. Yalvarırım, ateş etme, kıyma bana. Ne olur.
1: Karşılığında ne istiyorsun, söyle.
0: Sadece sırrımı saklamanı. Gülşen'in babasını benim öldürttüğümü kimse bilmesin yeter.
2: Alçak!
3: Koşun, yakalayın!

0: buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
8: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
14: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
15: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
14: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
15: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
14: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
16: Günaydın Türkiye.
17: Hadi kalk.
16: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şut! Clearman Ultra Hacimle Kenan 1, Kepek 0.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte...
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben!
11: Botanik!
10: Abacus!
8: Kasa!
10: Marul!
8: Kumbara!
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara!
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
14: Haberimiz yok Yüksel abi.
13: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
15: Üst geçide bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
16: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
17: 5G. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
18: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar.

0: Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
1: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sıraya daha.
1: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
14: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
14: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Avrupa'yı fethetmeyi sürdürüyoruz. Avrupa'nın en güzel duraklarına gidiyoruz. Bugün Rönesans'ın başkenti İtalya'dayız. İtalya'da başkent Roma'yı ve Napoli'yi gezeceğiz, dolaşacağız. Durağımız İtalya'nın başkenti Roma.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir macera için Avrupa'nın bir başka şehrindeyiz. Burası Roma. İtalya'nın başkenti Roma'ya geldik. Sadece Roma değil, Napoli'ye de gideceğiz. Yani İtalya'yı baştan sona keyifli bir turla tanıyacağız, gezeceğiz. Bakalım kimlerle tanışacağız, nereleri göreceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Programımız bugün Roma'da.

0: Antik çağlardan beri medeniyetin var olduğu Roma her haliyle bir açık hava müzesi gibi. Burası Roma'nın kalbi. Arkamızda Zafer Takı var.
1: İstanbul'la da bir bakıma kardeş şehir diyebiliriz. Çünkü inanca göre Roma'yı kuranlar İstanbul'dan gelenler bir şekilde. Görmüş olduğunuz taksa Konstantin'in Zafer Takı. Konstantinopolis, yani hani İstanbul'un da adı Konstantinopolis ya eski yıllarda. İşte Konstantin'in bir başka eseri bu noktada gözlemleniyor. Konstantin'in Zafer Takı Roma'ya geldiğinizde Roma'nın tarihi noktalarına giriş yaptığınızda ilk karşınıza çıkan tarihi eser ve işte arkamızda. Hemen solumuzda da Kolezyum var. Şimdi Kolezyum'a doğru gidiyoruz, bakalım orada neler bulacağız.
0: Roma deyince ilk akla gelen resim Kolezyum. Kolezyum'un önündeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Roma turu devam ediyor. İşte arkamızda görmüş olduğunuz muhteşem tarihi bina Kolezyum. Ve biliyorsunuz ki Roma denince ilk akla gelen tarih yapılardan bir tanesi. Yani eski yıllarda gladyatör dövüşlerinin yapıldığı yer, bir arena. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu eşsiz eser. O yıllarda imparatorların, senatörlerin, tüm Romalıların gelip o dövüşleri, o kanlı dövüşleri izledikleri yerdi. Daha sonraki yıllarda farklı amaçlarla kullanıldı. Şimdi bir müze elbette. Arkamızda Kolezyum, dünyanın en çok turist çeken müzelerinden bir tanesi olarak kayıtlardaki yerini alıyor diyoruz. Ve size Kolezyum'dan keyifli manzaralar getiriyoruz.

2000 yıllık bir yapı. Kolezyum 55 bin kişinin aynı anda gösteri izleyebildiği bir tiyatro. Ama sadece bir tiyatro değil, gladyatör dövüşlerinin de yapıldığı tarihi Roma deyince akla ilk gelen yapılardan. Dedik ya, Kolezyum Roma'nın kalbi diye. Roma, İtalya'nın en çok turist çeken şehirlerinden bir tanesi. Yılda 12 milyon turist geliyormuş Roma'ya. İtalya'ya toplam gelen turist sayısı ise yılda 65 milyon, yani nüfusları kadar. Peki bu eşsiz yapıyı kaç milyon turist ziyaret ediyor derseniz, tam 3 milyon turisti ağırlıyor Kolezyum her yıl. Eşsiz bir bina. Harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Kolezyumun hemen yanında İmparatorlar Yolu var. Roma imparatorları bu yolu kullanıyormuş eski yıllarda.
1: Değerli izleyenlerimiz, Zafer Takı ve Kolezyumun ardından çok yakında olan bir başka tarihi lokasyondayız. Arkamda görmüş olduğunuz bu yol, bu büyük taşlardan oluşan yol İmparatorlar Yolu adını alıyor. İmparatorlar eski dönemde Roma'da bu yoldan yürüyerek Kolezyum'a geliyorlarmış ve kentin kalbi olarak adlandırılan bölgeyi bu yoldan geçerek ziyaret ediyorlarmış. Kendimizi o yıllara şöyle bir zaman makinesine binmiş gibi götürüyoruz ve eski Roma'da, o antik Roma'da hissediyoruz. Karşınızda İmparatorlar Yolu.

0: Roma'nın bir başka noktasındayız. Roma'da aşk çeşmesi mutlaka görülmeli.
1: Hakikaten Roma'da çekim yapmanın en zor olduğu noktalardan bir tanesindeyiz. Kendimize iyi bir açı bulduğumuzu düşünüyoruz şu anda. Çünkü devamlı insanlar kameranın önünden geçebiliyorlar değerli izleyenler. İşte arkamızdaki bu nokta dünyada Roma'yı gerçekten simgeleyen özel noktalardan biri, aşk çeşmesi. Bizler aşk çeşmesi diyoruz buraya elbette ve burada bu keyifli ortamda dünyanın dört bir yanından insanlar var.

0: var, akın ediyorlar ve adet o ki ellerindeki bozuk paraları arkamdaki havuza atıyorlar, dileklerini diliyorlar diyoruz ve aşk çeşmesini sizler için görüntülüyoruz.
1: Yalnız sadece biz Türkler aşk çeşmesi diyoruz bu çeşmeye. Treviye çeşmesi asıl adı ama aşk çeşmesi de yakışmıyor değil hani. Eski yıllarda bir grup asker yorgunluktan bitkin halde su ararlarken küçük bir kız suyun yerini gösterir onlara. İşte o Romalı küçük kızın askerlere suyun yerini gösterdiği noktada kurulmuş Treviye çeşmesi, yani aşk çeşmesi. 1742 yılında Nicola Salvi'nin yaptığı bu çeşme halihazırda Roma'da en fazla ziyaret edilen noktalardan. Çeşmenin hemen ortasında Poseidon'un bir heykeli var ve aşk çeşmesinde bir de adet var. Çeşmeye sırt dönülüyor ve tam sol omzunuzun üzerinden çeşmeye para atılıyor. Bu adetle dileklerin gerçekleştirileceğine inanılıyor.

0: Burası da Roma'nın bir başka simgesi, İspanyol merdivenleri.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte bulunduğumuz yer Roma için önemli, turistler için önemli, buradaki İtalyanlar için önemli bir nokta. İspanyol merdivenleri meşhur. Bu merdivenler İtalyanların buradaki buluşma noktası. Hemen sol tarafımızda bir İspanyol konsolosluğu var. Bu konsolosluğun açılmasından sonra revaçta olan bir semt, bir bölge. Aynı zamanda faytonlara binebiliyorsunuz, alışveriş yapabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz, kafelerde oturup kahvenizi yudumlayabiliyorsunuz ki İtalya biliyorsunuz kahve konusunda çok meşhur. Yani Roma'ya geldiğinizde mutlaka uğramanız ve bu anı ölümsüzleştirmeniz gereken bir durak ki biz biliyorsunuz severiz böyle şeyleri. Roma hatırası.
0: Bay Donkle Augen. Ve Roma'da özel yapılardan bir tanesi daha. İspanyol merdivenleri. Eski yıllarda sıradan bir semtken İspanyol konsolosluğunun açılmasıyla beraber canlanan bu mahalle, bu semt şu anda İtalyanların buluşma noktası. Roma'ya geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken duraklardan birisi. Halihazırda Romalılar bu merdivenlerde buluşuyor. Tam bir buluşma noktası diyebiliriz buraya. 136 basamaktan oluşan İspanyol merdivenlerinin sonunda ise Fransız Kilisesi var. Ve İspanyol merdivenleri aynı zamanda şehrin kalbi. Alışveriş yapabileceğiniz çok özel mağazalar, yemek yiyebileceğiniz harika restoranlar işte hep bu semtte. Roma'dan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

TV4 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün İstanbul Avrupa yakasında Büyükçekmece ilçesinde Mimaraba Cuma Pazarı. Muhteşem bir bölüm sizleri bekliyor. Ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın. Ben bu pazara ilk kez geliyorum. Öncelikle onu belirtmek istiyorum size. Çok güzel ve sosyetik bir pazar. Neden sosyetik bir pazar diyorum? İstanbul'daki bütün pazarlar sosyete pazarı diye geçiyor ama burası biraz daha sosyetik. Biz şu an çekime saat kaç gibi geldik biliyor musunuz? 10:30 gibi geldik. Pazar daha yeni yeni doluyor. Buradaki insanlar geç kalkıyormuş, öyle geliyorlarmış pazara. Herkes öyle söyledi. Bir girdik içeriye, ay dedim bu pazar niye bu kadar boş? Çünkü buradaki insanlar pazara geç gelir, bu pazar 3'ten 4'ten sonra dolar dediler. Ben sabahın erken saatlerinde yani 11-12 gibi pazara gelmeyi tercih ederim. Boşken gezmeyi daha çok severim. İlk kez geliyoruz bu pazara. Nasıl buldun? Onu da soralım. Derli toplu çok güzel bir pazar diyor. Şimdi çok güzel bir tezgahın önündeyiz. Bu tezgahın sahibi bir hanımefendi. Çok da güzel bir hanımefendi. Orada bedenlere bakıyor. Burada birbirinden güzel takımlar var. Şöyle hemen göstereyim size. Ki kumaşı da çok güzel. Yeri güzel. Pazar tabiriyle yeri güzel. Tezgahı anlatmaya devam edeceğim ama önce şu güzel takımlara bir göz atın. Sonrasında sizleri yine bu tezgahtan karşılayayım. Siz bu güzel takımlara şöyle bir göz attınız. Evde, dışarıda gayet kullanışlı oluyor bunlar. Evde mutlaka şık gezmek istiyorum ben diyorsanız buraya gelip bu modal kumaşlardan, takımlardan satın alabilirsiniz. Alışveriş merkezlerinde hemen hemen bütün alışveriş merkezlerinde olan bir mağaza var. O mağazada fazlasıyla bu takımın kumaşından ürünler satılıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bakın renk renk ayırmışlar ki şöyle modal kumaştan yine elbiselerde mevcut. Yazın hayatımızı kolaylaştırıyor bu takımlar. Kışın da aynı şekilde içine boğazlı bir kazak, bir bot. Yazın bir sandalet, terlik, spor ayakkabıyla pazar günleri, cumartesi günleri hiç fark etmiyor hafta içi. Rahat eğer giyinmeyi tercih ediyorsanız vazgeçilmez. Takımların fiyatlarını bilmiyorum. Hemen hanımefendiye soralım, ne kadar bu takımlar? 500 liraymış takım. Açıkçası uygun geldi bana, bilmiyorum. Ekran karşısında sizler neler düşünüyorsunuz? Bu takımlar normalde 2000-2500 liraya satılıyor. Onu da söylemek ve belirtmek istiyorum ama pazarda Mimaroba

0: Cuma pazarında 500 lira şu görmüş olduğunuz modal takım. Bakın renkleri de çok güzel ki burada kıştan kalma kadife ürünler de var. Bu kumaşın adı ne? Yumoş kumaşmış bu da. Bakın şöyle yumoş hepsi birbirine girdi sevgili seyirciler. Yumoş hepsi birbirine girdi. Edil sürçmesi olabilir insana, satanlar insanlar içindir değil mi Cengiz Han? Evet dedi. Yumoş kumaştan da şöyle takımlar var. Yine bunların da çok kullanışlı olduğunu söylüyorum ve sizi tekrar bu güzel takımların olduğu ve bu güzel hanımefendinin olduğu tezgahla baş başa bırakıyorum. Son kez bir göz atın nasıl takımların olduğuna, renklerine. Sonrasında tekrar farklı tezgahlardan Mimar Oba Cuma Pazarından sizleri karşılayalım efendim. Şimdi el mikrofon olunca ben bazen mikrofonu tezgahlarda unutabiliyorum. Cengiz Han da beni uyarıyor mikrofonu al Yıldız diye. Bununla şöyle oynamaya dalmışım. Sen niye beni uyarıyorsun mikrofonu al diye. Benim keyfim yerinde. Bir bu kulağımı kaldırıyorum. Bir bu kulağımı kaldırıyorum. Fiyatı 250 lira. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ki burada ben ilk kez görüyorum. O kadar pazar gezdim. Bu da benim eksikliğim olsun. Bak bazı şeyleri ben de bilmiyorum. O kadar çok geziyorum aslında. Çocuklar için önlükler var o kadar güzel ve renkli ki çocuklara yemek yapmayı, yemek yemeyi ya da bir aktivite yapmayı daha eğlenceli hale getirebiliriz. Bence çok güzel. Hepsi birbirinden renkli. Ki erkek çocuklar için de var şöyle sevdikleri çizgi film kahramanlarından. Değil mi abicim? Ne kadar onun bu önlüklerin fiyatı? 75 lira. Fiyatı da uygunmuş.
1: Biraz çantaları da var.
0: Plaj çantaları da mı var çocuklar için? Şunu makyaj yapmayayım, bırakayım. Şimdi pazarlarda gezerken buna dikkat etmek gerekiyor. Bazen beyaz ürünleri falan böyle denemek istiyorsunuz. İşte biraz önce ben de kulaklığı taktım. Makyaj var. Abi verirken böyle direkt olarak verdi de ben böyleyim. Merak etme makyaj yapmam. Ben esnafı bildiğim için. Şimdi ürünleri denerken ya da böyle ürünleri takarken makyaj olmamasına da dikkat etmek gerekiyor. Siz o ürünü almazsanız sizin arkanızdan gelen kişi o ürünü makyajlı görürse hiç almaz. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. 75 lira önlüklerin fiyatı. Konu değiştirmede benim gibi ol. Çantaların fiyatı ne kadar? Plaj çantaları. 150 lira. Onlar da çok güzelmiş gerçekten de. Ki kız çocuklar için burada rengarenk tokalar da var. Ve tabii ki bizler için de. Şu kulaklıklar da güzelmiş bu arada. Kış biterken kışlık şeyleri alacaksın daha uyguna. Ne kadar bunlar?
1: Bunlar da
0: 200 lira. Aa çok güzelmiş. Temizledi hemen veriyor bana. Bakayım. Aa çok güzel olmadı mı Cengiz Han? Benim aynam sensin. Bu daha mı iyi oldu? Çok teşekkürler. Ben de onu takıp gezmeyi düşünüyordum. Mimar Oba Cuma Pazarı'na nasıl gelebilirsiniz? Hemen onu anlatayım ben. Belki toplu taşımayla gelmek istersiniz. Gerçekten güzel, keyifli bir pazar. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda, yağmurda, çamurda çok rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Neden? Çünkü üstü kapalı. Kapı açık olduğu zaman bazen esebiliyor ama kalın giyindiğiniz takdirde bir sorun yok. Dediğim gibi biraz fazla sosyetik olduğu için millet öğlenleri dolduruyormuş bu pazarı ve öğleden sonraları dolduruyormuş. Ama Cengiz Han ve ben diyoruz ki pazara erken gelinir, sakinken alışveriş yapılır gidilir. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Senin sayende ben de öyle düşünüyorum dedi. Evet Yıldız ve Cengiz Han bilir konuştu. Mithat Bilir şu an burada olmadığı için kameraman arkadaşımız o konuşamadı ve sağımda çok güzel bir tezgah var. Bu arada Bankacılar Caddesi'nin o taraftan da girebiliyorsunuz pazara. Piri Reis Camii'nin oradan da pazara giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi tezgaha dönmek gerekiyorsa biraz önce ne dedim konu değiştirmede benim gibi olun. Şöyle bir tezgah gösterir misin Cengiz Han? Birbirinden güzel pamuklu elbiseler var, gömlekler var, tunikler var. Fiyatlar, tezgah fiyatları 350 lira, askıdaki fiyatlar 350. Normalde pamuklu elbiselerin fiyatları geçtiğimiz senelerde 500-750 liraydı. Cengiz Han da iyi bilir benimle pazarları gezdiği için zamanında da Altınoluk'a gitmiştik. Altınoluk'ta da 450, 550, 750, 1500 falan civarındaydı bu pamuklu elbiselerin fiyatları. Bedenli mi bu arada? Bedenliymiş. Gerçekten çok güzel. Bu arada sadece yazlık olarak düşünmemek gerekiyor bu elbiseleri. Üstüne bir kazak giydiğiniz zaman, bir külotlu çorap giydiğiniz zaman kışın da kullanılabilir hale getirebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Tabii ki tercih sizin. Şöyle şu gömlek hoşuma gitti. Bütün emojiler var üstünde gömleğin. Cengiz Han da gösteriyor. Gayet güzel ve keyifli bir gömlek. Bakın yine burada farklı desenden, çeşitten gömlekler, kazaklar var. En sevdiğim şey tezgah karıştırmak. Şöyle şu elbiseyi yukarıda gördüm, şurada da göstereyim. Terletme yapmaz bu yazın en sıcağında da, çünkü %100 pamuk olduğu için. 350 lira fiyatı. Bence güzel. Şu kırmızı. 3 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun bak. Şu kırmızı. Kırmızının açığı var mı? Yok. Ay bu da çok güzelmiş değil mi Cengiz Han? Bakar mısın? Kırmızı bana çok mu yakışıyor? Çok teşekkür ederim. Hangi bölümde giymiştim? Eminönü bölümünde kırmızı giymiştin. Yıldız sana çok yakıştı dedi. Vay. Vay Cengiz Han. Teşekkür ederim. Fil hafızalı Cengiz Han. Unuttuklarımı bana hatırlatır mısın? Çok teşekkür ederim. Bakar mısınız? Çok şık gerçekten de. Bunu sevgili seyirciler, yazlık yerlerde daha pahalıya alabilirsiniz. İstanbul'un pazarlarına uğramadan tatile gitmemenizi tavsiye ediyorum. Tezgahtakiler ve askıdakiler gerçekten çok güzel. Bu arada kotlar ne kadar? Kotlar da 400 liraymış. 400 lira kot ceketler onlar değil mi? Kot ceketlermiş. Her rengi de var. Bak bak. Hem kot gömlek hem de kot ceket olarak kullanabilirsiniz. Şurada. Hemen hanımefendinin üst tarafında. Hanımefendi isminiz ne? Tezgahınızı nasıl bulacaklar? İlknur Hanım'ın tezgahı burası. Şu elbiseyi asmanız lazım. Bak bunu görmeleri lazım. Siyahı olmaz. Bak kırmızı dikkat çekiyor. Evet kesinlikle. Değil mi Cengiz Han? Bunun askıda olması lazım. Tezgah göz atın ki kalabalıklaştı. Sonrasında sizleri farklı tezgahlardan karşılayalım. Araya bir renk katmak istedim pazarı gezerken. Mimar Oba Cuma pazarını gezerken araya böyle güzel renk katmak istedim. Bir güzel kokular var burnumda şu an. Sizlere anlatamam. O yüzün hep gülsün senin. Gösterir misin ablayı? Gösterir misin? Rica ederim. Ne demek? Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Bekle. Ya şu çiçeklerin güzelliğine bakar mısın? Bu çiçekler senin sayende daha güzel. O yüzün o kadar güzel gülüyor ki. Vallahi maşallah, ben gülen insanı çok severim. Sabahları günaydın diyen insanı, gününüz güzel geçsin diyen insanı. İnsanın güne, hayata güzel başlaması gerekiyor. Özellikle sağlığı yerindeyse. Fazla bir şeyi kafanıza takmayın. Hayatınız böyle renk dolu olsun. Bak okaliptus. Al bunu evine koy, evin mis gibi koksun. Hiç bozulmuyor, suya koymadığın takdirde sakla. Senelerce sakla. Bunu samimi söylüyorum, senelerce sakla. Şunların adı ne şunun? Ne? Cipso. Aa, bunca yıldır bunu görüyorum, adını bilmiyordum. Teşekkür ederim.

0: Mustafa Kemal Bulvarı diye geçiyor. Burası ama Bankacılar Caddesi olarak biliniyor. Pazar tam olarak nerede dediğiniz zaman bütün pazar esnafları Bankacılar Caddesi diyor burası için. Tekrar belirtiyorum, 448 numaralı otobüsle tam burada inebilirsiniz ve Mimaroba Cuma Pazarına gelebilirsiniz. Piri Reis Cami durağında da yine iniş yapabilirsiniz ve nasılsın şekerim?
1: Teşekkür ederim şekerim. Seni gördüm daha iyi oldum
0: ben
1: şekerim.
0: Ben de yemin ederim senin o gülen yüzünü gördüm daha iyi oldum.
1: Teşekkür ettim.
0: Biraz önce eşi sana sarıldın. Niye yapma git şuradan dedin.
1: Ya biraz naz yaptık.
0: Naz mı yaptın?
1: Naz yaptık
0: senin
1: biraz.
0: Senin nazını yerim ben. Çiçeklerin naz çok güzel. Saat kaçta topladın aldın bu çiçekleri?
1: Sabah 4'te aldım.
0: Ya.
1: Evet.
0: Nerede satıyorsun? Sadece burada mı? Nerelerde başka?
1: Mimarova'da bir şey, ATM'nin orada satıyorum devamlı.
0: ATM'nin orada devamlı
1: ama
0: satıyorsun.
1: Pazar diye bugün buraya geldim.
0: Pazar diye buraya geldim.
1: Her hafta geliyorum.
0: Efendim?
1: Her hafta buradayım.
0: İsim?
1: Hamiyet.
0: Ay Hamiyet abla ya. Allah sana sağlıklı ömür versin.
1: Sağ
0: vallahi
1: canım,
0: billahi o kadar güzel gülüyorsun ki.
1: Sağ ol canım
0: 41
1: benim.
0: Kere maşallah. Şimdi ben çiçek isimlerini bilmem. Çiçekten de anlamam. Bana sorsan ben şurada bir okaliptus sayenizde cipsoyu öğrendim. Gösterebilir misin Cengiz Han? Hemen yanında okaliptus. O kadar güzel kokular geliyor ki anlatamam sevgili seyirciler. Karanfili bilirim. Başka papatyayı bilirim.
1: Evet şebboyu bilir.
0: Şebboy.
1: Evet. Bu da Celvera.
0: Celvera.
1: Evet.
0: Bunu da biliyordum. İsmini evet. Senden öğrendim.
1: Öndeki de Hüsnü Yusuf.
0: Hüsnü Yusuf. Bak evet. Senden öğrendim bunların hepsini.
1: Bunlar da Frezya.
0: Frezya.
1: Evet. Mevsim çiçeği.
0: Ay ne kadar güzel söyledim. Peki evet. Bir şey söyleyeceğim. Bunların iyi böyle sağlam korunabilmesi için nasıl eve götürmek gerekiyor?
1: Eve getireceksin.
0: Yani eve götürdüğümüzde nasıl uzun süreli saklayabiliriz?
1: 2-3 günde bir suyunu değiştireceksin.
0: Ne kadar gider ortalama ömrü?
1: Ortalama 10 gün şunlar gider, 20 gün şunlar gider ama bu bir hafta gider. Ha, bu sıcağı fazla gelmiyor ama soğukta 10 gün 15 gün kalır vazoda.
0: Okaliptus benim dediğim gibi değil mi?
1: Evet onu suya koymayacaksın onu senelerce kullan.
0: Ay çok tatlısın Hamiyet abla ya. Bu arada şunu söyleyeyim size okaliptus şöyle Cengiz Han bir tanesini zarar vermeden kaldırabiliyor musun sen? Yoksa ben geleyim mi oraya? Evet okaliptus o.
1: Faydalıdır, kokuludur.
0: Efendim?
1: Onun kokusu da faydalıdır.
0: Aa, tabii ne kokulu. Faydası var?
1: Her şeye, nefes açıyor.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten açıyor.
0: Hamiyet Hanım'dan inciler. Nefes açıyormuş okaliptus. Geldim Cengiz Han alamamış okaliptusu. Ben şöyle alayım bir tanesini. Alabiliyor muyum? Dur bakayım. Ha. Şimdi bu okaliptusun böylesi 150 lira burada. Hamiyet ablanın orada. Çiçekçide ne kadar biliyor musunuz? Çiçekçide böylesi 600 lira. 600 lirayı çiçekçide tabii ki vermek tercihiniz. Hamiyet ablanın gülen yüzüne 150 lira vermek de tercihiniz. Şu ne Hamiyet abla? Eren gülmüş. Bu da bu ne kadar? Bu da 300 lira. Ay çok güzel çiçekler ya. Hamiyet abla sen benim yanıma gelir misin rica etsem? Gel gel gel. Gel yanıma. Ay mis gibi kokuyor değil mi Cengiz Han? Hamiyet abla,
1: söyle
0: Allah işini gücünü rast getirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: O gülen yüzün hep gülsün.
1: Sağ ol canım benim.
0: Sana yemin ediyorum ve bütün samimiyetimle söylüyorum. Sırf senin gülen yüzün için bütün çiçekleri buradan alırım ben.
1: İnşallah.
0: Şimdi eve giderken dönüşte okaliptus alacağım.
1: Tamam bekliyorum.
0: Tamam mı?
1: Tamam
0: İşin
1: canım
0: İşin gücün rast gitsin.
1: Sağ ol.
0: Her cuma Mimaroba Cuma pazarında Hamiyet abla mevsimlik çiçekleri satıyor. Gelip alabilirsin. Şu an bizim bulunduğumuz takıcı hemen Hamiyet ablanın çiçek tezgahının oradaki girişte. Yani bu Bankacılar Caddesi olarak geçen caddede. Neden Bankacılar Caddesi olarak biliniyor ve geçiyor burası? Çünkü birçok bankanın ATM'si olduğu için. Aslında Mustafa Kemal Bulvarı burası. Onu belirtmek istiyorum. Burada birbirinden güzel çelik takıları görebilirsiniz. Birçok dizi oyuncusunun taktığı aircraftları şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yüzükleri şu düşse de her ne kadar. küpeleri, kolyeleri görebilirsiniz burada. Fiyatlar mı? Hiçbir bilgim yok. Birazdan hemen bilgisini vereceğim sizlere. Burada ben şimdi altın olanları taktım. Gümüş renkli de yine yüzükler de mevcut sevgili seyirciler. Beyefendi şu aircraftlar ne kadar? 150 lira pazarlık yapılıyor. Yapılamaz diye bir şey kabul etmiyorum bir kere. Hiç öyle bakmayın bana da. Burası pazar, pazarda her türlü pazarlık yapılır. .com. Konu kapandı. Tartışmaya açılmadı bile. Pazarda pazarlık yapılır. Her yerde pazarlık yapılır. Bir tek alışveriş merkezinde yapılamıyor. Neden hiçbir tezgahta ayna yok dedim. Ben niye kendimi göremiyorum dedim. Hop ayna geldi. Ayna da kırık geldi ama o.

olsun. İşimizi görüyor mu? Görüyor. Değil mi? Biz kırılmayalım. Aynanın kırığı tamir edilir. Önemli olan insan kırılmasın. Değil mi? Niye gülüyorsun Cengiz Han? Çok teşekkürler. Hemen bak bunu söyledim bak. Tamir edilir dedim. Al tamir edildi. İnsan kırığı tamir edilmez sevgili seyirciler. Şöyle bir bakayım. Aircraft'larım güzel duruyor. Birçok dizi oyuncusu bu aircraft'ları kullanıyor. Hiç kulağınıza deldirmeye gerek yok. Gayet de hoş duruyor. Şu birazdan parmağımdan fırlayacak. Şunu çıkartayım. Tabii parmağınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Yine bunu da bence aircraft olarak kullanabiliyorsunuz. Şurada seç karıştır al birçok küpe var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bakın şöyle kalın halkalar moda mesela şu anda. Bunlar ne kadar beyefendi? Şunlar. Tezgahı bıraktı gitti bana. 100 lira, 150 lira, 200 lira. Yani 100 lira ile 200 lira arasındaymış bu küpelerde. Öndeki yüzükler ne kadar? 100 lira ile yine 200 lira arasında. Öndeki yüzükler de değişiyormuş. Kolyeler, bileklikler 200 lira ile 300 lira arasında değişiyormuş. Yine 100 liradan da başlıyor. Beyefendi yüksekten düşeye doğru gittiği için benim de kafam karıştı. Siz şöyle bu güzel sarılı, beyazlı, kırmızılı, yeşilli takıların arasında kaybolun. Sonrasında sizleri tekrar karşılayalım. Sen tezgahı bıraktın gittin. Tamam kendini çektirmek istemiyorsun ama burada durur musun lütfen? Bak ciddi konuşunca direkt ama ben hiç girmek istemiyorum. Sen girme zaten kardeşim, tezgahını bana bırakma. Belki ben hırsızı. Bir şey olmaz diyor bak. Bak her şey kayıt altında diyor Cengiz Han da. Sağ ol Cengiz Han. Sağ ol. Bu tezgah neden boş sevgili seyirciler? Bu tezgahın dolu olması lazım. Neden biliyor musunuz? Anne bluzu diye satıyorlar. Bakmayın anne bluzu olduğuna. Plajlarda, dışarıda aslında bu bluzlar fazlasıyla moda. Ve fiyatlarına baktığınız zaman pamuk kumaş olmasına rağmen çok uygun. Ciddi söylüyorum. Şimdi ben burada sizlere göstereceğim. Geri git Cengiz Han, geri git. Şimdi bunu şöyle bir alalım. Bu ne kadar? Bu ne kadar? 250 lira. Pazarlık payımız var mı? Hayır, son fiyat diyor, yapılır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 250 liraya bir pantolon. Bunu öyle orada durunca tabii ki almazsınız. Ama bunun üstüne siyah bir crop, siyah boğazlı bir kazak, siyah bir gömlek, beline bir kemer ya da blazer bir ceket giydiğiniz zaman gayet de güzel alırsınız. Ya. Şimdi bunu şöyle bak koyuyorum. Bak. Şöyle. Beline de bir kemer. Bak. Şöyle. Şöyle. Düz renk olsa daha iyi değil mi şöyle? Dedi dış ses. Cengiz Han. Hayır. Böyle gayet güzel. Ya. Gördünüz mü? Bunu benim üstümde şöyle yürürken görseniz altına da bir topuklu ayakkabı ya da buna uygun bir bot ya da herhangi bir spor ayakkabı ya da bir sandalet giysem. Ay ne kadar güzel dersiniz. Ben ekranda özellikle bunu giyip sunum yapsam wow falan dersiniz. Dersiniz. Hatta sosyal medyada görseniz Yıldız bunu nereden aldın diye sorarsınız. Bu kadar basit. Herhangi bir markayı giymiş olmak için almanın doğru olmadığını düşünüyorum ben. Sen Cengiz Han? Üstüne yakışanı alacaksın. Sırf bilmem ne markası diye gidip o markayı almam. Yakışmıyorsa niye alayım ben ya? Ama bu çok güzel kombin oldu. Bunu bu şekilde böyle asman lazım beline kemerle. Bunu ciddi söylüyorum. Sen beni dinle kardeşim. Sen beni dinle. Anne bluzlarına bak Cengiz Han. Karıştır abi sen. Karıştır. Kabin yok mu kabin dedi. Kabin yok. Herkes böyle deniyor. Vallahi pantolonumun ve içimdeki kazağımın üstüne giydim. Bakın biraz önce anlattım. Nasıl durdu Cengiz Han? Güzel durdu. Böyle hayal etmemiştim dedi. Üstünüze yakışanı almak. Kesinlikle. Üstünüze yakışanı almak. Bakın. Buna uygun kemerim olsaydı onu da takıp gösterirdim bu arada size. Ama şu an burada buna uygun kemerim yok.
Ki burada bakın şunu alıp üstüne şunu kombin yapabilirsiniz. Şu laciverti alıp üstüne bunu kombin yapabilirsiniz ki bu çizgiler fazlasıyla moda. Al. Şu üstüm ne kadar böyle? 400 lira. 400 liraya takım aldım. Görüyor musunuz? Çok uygun dedi. Bak şöyle. Şöyle Cengizhan. Yoksa şöyle mi döneyim Cengizhan? Böyle dur dedi. Bak. Karşıda kemer varmış. Hemen göstermelik bir kemer takayım şunun beline. Geliyorum. Nasıl oldu? Biraz tişörtü kaldır, kemer görülsün dedi. Daha kalın bir kemerle daha şık durur tabii. Nasıl durdu Cengizhan? Beğendin mi beni? Anlattığım kadar var mıymış? Bu arada kemer alırken de şunu söylemek istiyorum. Bu deri bir kemer değil. Ben bunu şimdi süs olsun diye taktım. Abla hemen getirdi uygun bir kemer bana. Bu kemer deri bir kemer. Fiyatı da 350 lira. Kemer alırken de deri olmasına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kemerleri benim katladığım gibi katlayınca benim içimde de kemer var. Anında bozuluyor. Onu da belirtmek istiyorum. Ama Hızır Acil gibi yetiştin. Kemeri getirdim buna uygun. Teşekkür ederim. Gördünüz mü? İşte bu. Bak. 400 liraya takımı alıyorsunuz, giyinebiliyorsunuz. İster altına topuklu giy, ister sandalet, ister bot. Tercihsiz.

0: Mimaroba Cuma Pazarı büyük bir kapalı pazar. Sebze pazarı da var bu arada. Buraya geldiğiniz zaman taze taze sebze ve meyvelerinizi de alabiliyorsunuz. Aynı zamanda eriştenizi, tarhananızı, nohutunuzu. Şunlar ne? Şunlar? Reçellerinizi de satın alabiliyorsunuz. Bu da yufka ekmek. Bu pazar gerçekten çok keyifli bir pazar. Şimdi kadın girişimcilere her zaman tam destek, hep destek. Çantaları görebilir miyiz Cengiz Hancığım? Çok güzel çantalar var. Ne kadar çantalar? 1500 lira tasarım. Pazarlık yapabiliyor muyuz? Tabii ki. Kardeş misiniz? İkiz misiniz? İkiz misiniz diye soru geliyor mu? Arada geliyor. Çok benziyorsunuz. Şöyle bu tarafa doğru yan yana görebilir miyiz sizi? Görüyorsun değil mi Cengiz Han? İsimler? Özgür ve Yeliz. Wow. Siz çantalara göz atarken ben şöyle geçeyim. Çantalardan sonra sizi Özgür Hanım ve Yeliz Hanım'ın yanından karşılıyorum. Siz pazarın tam olarak neresinde bulunuyorsunuz?
1: Tam olarak buradayız. Tam olarak bu orta bölümde.
0: Tam olarak orta bölümde. Şimdi pazar kapalı bir pazar. Bir geçiş var ortadan. O geçişteler. Evet. Ben de pazara ilk kez geldiğim için adapte olmaya çalışıyorum sevgili seyirciler. Çantalar gerçekten çok güzel. Plajda, yazın kışın dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz çantalar. Örgünüzü koyabilirsiniz. Pikniğe gidebilirsiniz, doğru söylüyor. Gazetenizi, derginizi koyabilirsiniz. Banyonuza dekor olarak koyabilirsiniz. Balkonunuza dekor olarak koyabilirsiniz. Her şekilde kullanılabilir. Siparişe göre çanta yapıyor musunuz?
1: Evet, evet yapıyoruz.
0: Nereden çıktı, kimden çıktı bu fikir?
1: Tatilde aklımıza geldi böyle bir çanta görmüştük. Biz daha güzelini yapabiliriz diye düşündük ve yaptığımızı düşünüyoruz.
0: Bence çok güzel yapmışsınız gerçekten de. Tek bu boy mu var?
1: Küçük boylarımız da var.
0: Küçük boylarımız.
1: Anne kız kombini de yapmıştık.
0: Aa,
1: evet ama
0: nerede?
1: Şu an bugün onları getirmedik.
0: Bir sonraki gezimizde anne kız kombininizi de görmek isteriz. Başka hangi pazardasınız?
1: Sadece şu an için buradayız.
0: Bir de açılmayı düşünüyor musunuz?
1: Çok yeniyiz daha. Çok yeniyiz.
0: Belli ama.
1: Evet.
0: Belli. Ne kadar oldu pazara başlayalı?
1: Üçüncü haftamız bugün.
0: Aa, ben eski pazarcılardanım. Sizin yeni olduğunuz belli ama gerçekten de. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Yolunuz açık olsun. Siparişe göre ürün de yapıyorlarmış. Benden söylemesi. Sayfaları da varmış pazara geldi.

girdiğiniz zaman öğrenirsiniz. Seçmek istediğiniz çantayı seçersiniz. Mutlaka pazarlığınızı yapın. Çantayı beğendiyseniz alın gidin ki burada bakın yine farklı modelden çantalar da var. Yine şöyle kısacık bir göz atın. Sonrasında farklı tezgahlardan sizleri karşılayalım efendim. Pazar gez gez bitmeyecek kadar güzel. Mimar Oba Cuma Pazarı.

0: Teslim oluyorum komiser bey. Bu silahla 3 kişiyi öldürdüm.
1: 3 değil, 2. Kara Haydar ölmedi.
0: 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
2: Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum.
1: Bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet abi.
3: Günaydın babacığım.
1: Günaydın sevgili kızım.
2: Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim.
1: Bundan eminim. Kara Haydar'a selam söyle, benim satılık malım yok.
2: İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
4: Ali'm! Oğlum benim! Evladım!
2: Aramızdaki hukuka hürmeten... geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum.
5: Kaçmış! Hem de düşmanımın oğluna kaçmış!
6: Erkekler ağlamaz baba.
7: Erkekler ağlamaz. Bugün 16.15'te TV4'te.
8: Günaydın Türkiye.
9: Hadi kalk.
8: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmedi.

0: apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
2: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Günaydın Türkiye.
9: Hadi kalk.
8: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz

0: inanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disco Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokyos.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Yine bir kadın girişimci. Ne kadar güzel bir hanımefendi. Merhaba.
5: Merhabalar efendim.
4: Nasılsınız?
5: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
4: İyiyim ben de. Teşekkürler. Bu arada bu nokta zabıtanın olduğu nokta. Onu söyleyeyim. Yani ayrım, bu ayrım, iki kapalı yere geçiş, zabıtanın olduğu noktada. Aynen. İsim?
5: Esra.
4: Esra Hanım. Birbirinden güzel havlular, peştemaller, peştemal bornozlar satıyorsunuz.
5: Plajda hem duşta kullanılabiliyor. Çok amaçlı. Pamuk müslin karışımı. Evet, bu şekilde. Ürünlerin hepsi Denizli'den geliyor. Denizli ürün. Hepsi bedenli. İşte orada keten müslin karışımı var. Sade. Bazıları desenli tercih ediyor. İşte kılıflar, runnerlar, yatak koltuk örtüleri. Hem ev tekstili hem plajda, duşta her şekilde kullanabilecekleri ürünler. Yukarıda da aynı şekilde baskılı ürünler.
4: Ben de yukarıdaki ürünlere bakıyordum. Ne kadar güzel ürünler var ve şöyle söyleyeyim. Şu çok güzelmiş. Ne kadar bu? 600 lira. Ay bu çok güzelmiş değil mi Cengizhan? Bu nerede kullanılıyor? Plajda, duşta, spa, hamam. Bu ne kadar? 250 peştemali. Ay bu çok güzelmiş ya. Bu da görmüş olduğunuz gibi 600 lira. Bir şey söyleyeceğim. Nereye gittin? Nereye gittin? Bak diğer esnafla sohbete gitti. Nereye gittin? Ha, söyle söyle.
5: Biri bir ürün sordu. Onu söylemem gerekiyor.
4: Onu mu söyledi? Peki bir şey söyleyeceğim. Ben yaşlandım herhalde. İsim sordun mu?
5: Esra.
4: Sordum değil mi? Aa, benim Esra diye arkadaşım var. Çok severim. Ona da buradan selam olsun. Çok selam yakın olsun. Arkadaşım, yan komşum.
5: Ay ne güzel. Esralar iyidir ama.
4: Esralar evet. Kesinlikle iyidir. Katılıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Esra, seni öpüyorum bu arada. Sizi de öpüyorum. Ay, Esra Hanım. Esra Hanım ya, ben bunu çok beğendim. Pazarlık payımız var mı bizim bunlarda?
5: Tabii ki. Yani yardımcı olmaya çalışırım ama normaldeki fiyatların çok çok altında aslında.
4: Hatta olsun. Pazarlık etmek istiyoruz
5: aynen.
4: Biz.
5: Aynen. Ya tabii ki yardımcı oluyoruz. Kesinlikle müşterimizi geri çevirmiyoruz. Ama kullananlar şöyle söyleyeyim. Mutlaka eşini, dostunu, komşusunu getiriyor. Çünkü nadir bulunan ürünler bunlar ve kıymetli ürünler.
4: Siz ne zamandan beri pazarda tezgah açıyorsunuz? Oo, bayağı evet. Olmuş. Sadece Mimarova Cuma pazarı mı, başka pazarlara da gidiyor musunuz?
5: Beylikdüzü pazarı, Bahçeşehir pazarı.
4: O kadar, Beylikdüzü pazarına geldim ben. Sizi nasıl görmedim?
5: Aa, çarşamba hemen 5. sokaktayım.
4: Aa, ben hiç görmedim. Aa. Gerçekten bak, Cengizhan da geldi.
5: Çarşamba 5. sokaktayız. Pazar günü 11. sokaktayız. Her zaman yerimiz sabit. Bekliyoruz.
4: Ben bundan sonra geleceğim ki dönüşte ben çekimim bitsin şunu ve şunu almak istiyorum. Çok beğendim Cengizhan. Ben de çok beğendim diyor. Gerçekten çok güzel. Çok şık. Çok şık yani.
5: Valizde az yer kaplıyor, çok çabuk kuruyor. Ya artık şöyle söyleyeyim, çok havlu kalmadı.
4: Peki bir şey söyleyeceğim. Bazen böyle deniz suyundan etkilenebiliyor bu tarz ürünler.
5: Bir şey olursa ürünümüzün arkasındayız, geri alıyoruz.
4: En sevdiğim esnaf bak. Bir şey olursa getir ürününü geri alayım.
5: Hiç sıkıntı yaşamadım, öyle bir şikayet almadım henüz. Ama dediğim gibi öyle bir şey olursa yerimiz sabit diyorum. Hiç sıkıntı yok yani. Her
4: türlü bir şey. Ay ben bunu kesinlikle dönüşte alacağım bu arada. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Runner'ları da çok beğendim ben. Yastık kılıflarını da çok beğendim. Cengizhan, görebiliyor musun hepsini? Teşekkür ediyorum. Runner'lar ne kadar, yastık kılıfları ne kadar? Yastık kılıfları 200, runner'lar 250'ymiş. Ve sizi Esra Hanım'ın güzel tezgahıyla baş başa bırakıyorum. Ürünler gerçekten çok güzel.

0: Aa, sen ne yapıyorsun burada Cengiz Han? Çantalar dikkatini mi çekti Cengiz Han? Servisler dikkatini mi çekti Cengiz Han? Kim dikkatini çekti? Ay ben yaşlandım mı kulaklar benim? Çok sempatik dedi senin için. Efendim?
1: Siz de öylesiniz abi.
0: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel, gülen bir yüzün var. Bu tezgah nasıl boş bırakılır? Bu güzel ve güzel gülen yüze. Ciddi söylüyorum ya. İsim?
1: Eyüp.
0: Çok güzel ürünler satıyorsun. Efendim?
1: Kendimiz üretiyoruz. Annem yapıyor, ben yapıyorum, babam yapıyor.
0: Sen de yapıyorsun.
1: Evet, ailecek yapıyoruz. Kendimiz üretiyoruz yani.
0: Sen satıyorsun.
1: Evet. Ben satıyorum. Onlar üretiyorlar şu an. Yapıyorlar yani.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar güler yüzlüsün ki bütün enerjimi daha da böyle tavan yaptın. Allah senin o yüzünü hep güldürsün ya. Eyüp çok güzel ürünler satıyor. Ailece üretiyorlarmış. Biraz önce kendi de söyledi. Eyüp de yine Mimar Oba'da cuma günleri kurulan pazarda, o tam orta noktada, zabıtanın orada, bu fiyatın çok uygun olduğunu ve baya baya uygun olduğunu söylemek istiyorum size. Gösterebilir misin sepetleri tekrar Cengiz Han? Gerçekten fiyat çok uygun, dilediğiniz boyutunda satın alabiliyorsunuz. Bunlar ne kadar, aynı mı? Aynı değildir. Bunlar 150 liraymış. Efendim?
1: Tıraş malzemesi koyuyorlar, parfüm falan koyuyorlar gençler, erkekler. Bayanlar kullanıyor, makyaj malzemesini koyuyor, parfümünü koyuyor, gözlüğünü koyuyor. Ünitenin üzerine koyuyorlar, tespih, ekmek sepeti olarak banyo havluğu falan koyuyorlar.
0: Hangi amaçla kullanmak istiyorsanız kullanın ama birine bir şey götüreceğiniz zaman, bu kek de olabilir, bak yiyecek bir şey de olabilir. Hani onu çok güzel bir şekilde karşı tarafa sunabilirsiniz. İşin gücün rast gitsin. Bütün samimiyetimle söylüyorum. O güzel yüzün hep gülsün. Eyüp'ü bir daha gösterebilir misin rica etsem? Cengiz Han'ın dikkatini çekti Eyüp. Güzel ve gülen yüzüyle tezgahının başında duruyor. Mimar Oba cuma pazarında. Görüşmek üzere Eyüp'çüm. Şöyle görmüş olduğunuz gibi deri görünümlü bir tayt. Ben ne zamanda hatırlamıyorum. Bir deri tayt aldım çok uygun fiyata. Perşembe pazarından, Ulus Perşembe Sosyete pazarından. Hala giyiyorum bak, al. Al bak. 100 lira. Hemen üstüne kombini yapıyorum. Al sana 200 liraya. Kombini yaptık. Üst sandım bunu. Al bak, bu da 100 lira. Bak, görüyor musunuz? Bikininin üstüne giy, evin içinde giy, dışarıya çıkarken giy, topuklu, spor, bot, yani nasıl kombinliyorsanız kombinleyin ama fiyat gerçekten uygun. Al bak, abla verdi bana zaten bluz. 200 liraya kombini yaptık. Görüyor musunuz? Mimar Oba cuma pazarı. Pazarlar candır, gerisi heyecandır. Kızlar hayırdır? Öyle bir bakıyorsunuz ki böyle düşünceli. Gelin. Gelmezseniz niye ayran ayran izliyorsunuz? Gel sen gel. Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Gezmeye mi geldin?
2: Evet, gezmeye geldik. Mimar Oba'da oturuyoruz zaten.
0: Mimar Oba'da oturuyorsunuz. Neler aldınız?

0: takı bakıyoruz daha
1: takı
0: çok.
1: Takı bakıyorsunuz. Evet. Ne bakıyorsunuz?
0: Yüzük, bileklik.
1: Yüzük tarzı. Bakıyorsunuz. Bakayım şöyle. Evli misin?
0: Yok, evli değilim.
1: Nişanlı mısın?
0: Yok, hayır değilim.
1: Kaç yaşındasın?
0: 19 yaşındayım.
1: 19 yaşındasın. Okuyor musun?
0: Okuyorum, evet.
1: Nerede?
0: Üniversitede şu anda okuyorsun. Yok, lise son.
1: Lise sonda okuyorsun. Ay hiç sevmem ama vallahi soracağım. Ne olmayı düşünüyorsun? Herkes soruyor değil mi?
0: Herkes
1: gıcık oluyorsun değil mi? Gıcık oluyorsun değil mi?
0: Şu anda aklımda öyle bir şey yok.
1: Öyle mi? Yani planın yok
0: bir
1: mu?
0: Bir planım yok.
1: O zaman yolun açık olsun.
0: Teşekkür
1: İyi
0: ederim.
1: Alışverişler. Dağılmadınız herhalde
0: yok,
1: bir şey.
0: Yeni
1: geldiniz, bizi gördünüz. Evet. Tabii böyle güzel bir hanımefendiyi gördünüz. Dikkatinizi çekti. Yayınlarsın bunu da sosyal medyada. Yayınlarsın bunu da sosyal medyada. Görüşmek üzere. İyi alışverişler. Hoşça kalın. Şöyle Cengiz Han gösterirsem pazarı, Mimar Oba Cuma pazarı görmüş olduğunuz gibi kalabalık olmaya başladı. Pazar kalabalıkta mı gezilir derseniz ben yine söylüyorum, hep söylüyorum. Pazar tenhada gezilir bence. Ben öyle daha çok keyif alıyorum. Sen? Sabah saatlerinde, evet değil mi? Akşama da bir şey kalmıyor dedi bilir kişi. Ay gel buraya bakayım, rujuna sürmüş. Gözlerin rengi mükemmel. Ay, 41 kere maşallah. Bu ne güzellik, bu ne
2: ay,
1: süslülük.
2: Gidiyorum aşkım, öyle geziyoruz işte pazarımızı. Çok
1: neler
2: beğendim.
1: Aldınız?
2: Ay vallahi şıkır şıkır tişörtler aldık hayatım.
1: Vallahi şunu bir tutabilir misiniz, ben bir bakmak istiyorum.
2: Gel aşkım.
1: Şöyle bakmak istiyorum.
2: Şıkır şıkır biraz seviyorum.
1: Şıkır şıkır tişörtler
2: evet.
1: Mi? Şıkır şıkır şıkır şıkır.
2: Şıkır şıkır yani pazarımız çok güzel gerçekten.
1: Gerçekten şıkır şıkır
2: tişörtler.
1: Şıkır
2: şıkır yani böyle aşk olsun.
1: Siz de şıkır
2: böyle.
1: Şıkırsınız 41 kere maşallah.
2: Evet, teşekkür ediyorum.
1: Nasıl güzel bir enerjiniz
2: canım.
1: Var.
2: Canım,
1: maşallah. Bu rahatsız olmuş haliniz
2: evet,
1: mi? Aa, ben diğer halinizi düşünemiyorum. Allah sağlık versin.
2: Amin,
1: enerjiniz hep böyle olsun.
2: Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi gezmeler. Pazara göz atar mısınız lütfen? Pazar hem kalabalıklaşmaya başladı hem de gerçekten çok güzel tezgahlar var. Bütün tezgahları size gösteremem ama kameraman arkadaşlarımın güzel görüntüleriyle bütün tezgahları siz ekran karşısında gezebilirsiniz. Mimar Oba Cuma pazarındayız. Bu pazar kapalı bir pazar. Cuma günleri İstanbul Avrupa yakasında Büyükçekmece ilçesinde Mimar Oba'da kuruluyor. Pazar öğlen ve öğleden sonra daha kalabalık oluyor. Sabah saatlerinde geldiğiniz zaman tenha bir şekilde gezebilirsiniz. İç çamaşırından sebze meyveye, halıya, perdeye, aradığınız her şeye kadar bu pazarda yok yok benden söylemesi. Ölçüsünü alıyorsunuz. Herhangi bir odanızın buraya geliyorsunuz, ağlınızı alıyorsunuz. Satılan ürünün geri alınmayacağını belirtmek istiyorum. Ama değişimin de olduğunu yine söylemeden geçmek istemiyorum. Geçen Rami Pazarı'na gitmiştik. Beyefendi Rami Pazarı'nda da varmış. Haberiniz olsun. Rami Atatürk Stadyumu'nun oradan böyle yokuş yukarı çıktığınız zaman beyefendiyi gördüğünüzde tanırsınız. Rami Pazarı da pazartesi günleri kuruluyor. Halılar ne kadar bilmiyorum. Önce siz şöyle bu güzel halılara bir göz atın. Sonrasında ama sizleri halı fiyatlarıyla karşılayayım. Tabii ki metrekare bilgisini de vererek. Cengiz Han, benim elimi belime niye attırıyorsun? Cengiz Han diyorum, oralarda halılara bakıyorsun. Detay çekmiyordun, halılara bakıyordun Cengiz Han. Halının yeri güzel mi değil mi ona bakıyordun Cengiz Han. Aynen, aynen yakalamışsın diyor. Şimdi yukarıdaki halıların metrekaresi kaç kardeşim?
3: Bunlar 3 metrekare.
1: Ne kadar fiyatları?
3: Fiyatlar değişiyor. 1000 liradan başlıyor, 2000, 2500, 3000 liraya kadar çıkıyor.
1: Pazarlık payı?
3: Pazarlık payı var.
1: Yani olması doğru. Gerekiyor zaten.
3: Var, var.
1: Burası pazar.
3: Yani.
1: Pazarda pazarlık yapılır.
3: Tabii canım. Yani müşterimiz zaten geliyor. İster istemez bir şekilde pazarlık yapıyor yani. Biz de kimseyi kırmıyoruz. Gelen ne varsa yapıyoruz yani.
1: Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Pazarda kredi kartı falan da geçiyor. O yüzden gayet rahat bir şekilde alışveriş yapılabiliyor. Aşağıdakilerin metrekaresi kaç? 3 metrekare. 4 metrekare. Şöyle görmek.

0: görmüş olduğunuz gibi. Bu halıların özelliği ne bu arada?
1: Yani bunlar çoğu, bazıları leke tutmuyor. Kötüyü toplamıyor, toz tutmuyor. Sisal diye geçiyor. Çok kullanışlı bir ürün mesela bunlar.
0: Çok şıkmış yalnız. Bunlar ne kadar? Güzel.
1: Yani bunun fiyatı şu an 2000 lira. Ama fiyatta gelen müşterimize yardımcı oluyoruz.
0: 1500 yani. Yapıyor musun?
1: Yani 1500 de onun gibi bir şeyler yapabiliriz.
0: Gerçekten
1: yani. Yardımcı mi? Olabiliriz yani.
0: Süper.
1: Şunlar güzel. Bir de şu tazlar var, makinede yıkanır. Onları da göstermek istiyorum size. Şunlar var. Bunlar da çok güzel. Bunlar da yeni çıktı.
0: Bu da kilim gibi.
1: Kilim gibi. Artı bunlar çift taraflı kullanılabiliyor. Hem bu şekilde kullanabiliyorsunuz hem de bu şekilde kullanabilirsiniz.
0: Ne kadar?
1: Bunun fiyatı normalde 2800 lira. Buna da yardımcı oluyoruz fiyatta.
0: 4 metrekare olan halılar ne kadar?
1: Bunlar 4 metrekare hepsi. Bunların da fiyatları ortalama değişiyor. 1500 liradan başlıyor. 5000-6000 liraya kadar çıkıyor fiyatları.
0: Yani burada fiyatlar en ucuz ürün
1: yani
0: ne kadar?
1: Benim bir mağazaya göre fiyatlarımız uygun.
0: En ucuz ürün
1: en
0: burada
1: ucuz
0: ne
1: ürün.
0: Kadar?
1: Yani metrekaresine göre değişiyor.
0: Hayır, en ucuz ürün burada ne kadar?
1: En ucuz ürünlerimiz
0: net bir soru lira. Soruyorum, net bir cevap istiyorum. Bu tezgahın en ucuzu ne kadar?
1: En ucuzu 500 lira.
0: 500?
1: Evet, 500.
0: Şunlar 500 mü?
1: Yok, bunlar 950. Ama bunların 500 olanları
0: hangisi
1: var.
0: Hangisi 500? Göster. Göreceğim, izleyicime de göstereceğim. Herkes her şeyi bilerek gelsin. Herkes her şeyi bilerek alışveriş yapsın.
1: Bunlar ikili mesele bak bu şekilde.
0: Yani 500 liradan 5000 6000 liraya kadar bu tezgahta bütçeniz doğrultusunda 3 metrekare 4 metrekare ne ararsanız var. Kiliminden tutun halısına, leke tutmayanına, makinede yıkananına, yıkanmayanına. Siz bilirsiniz. Devamı sizde sevgili seyirciler. Ölçüyü alırsınız. Mimar Oba pazarına geldiğiniz zaman da halı ihtiyacınız varsa gelirsiniz. İsim?
1: Orhan.
0: Orhan Bey'den alırsınız. O zaman batsın mı bu dünya?
1: Batsın.
0: Orhan Baba. Şöyle bir halılara son kez göz atın. Sonra sizleri karşılayalım. Burası gerçekten size göstermek istediğim bir tezgah, bir mağaza. Resmen beyefendi geldi burada askıları kurdu, bir mağaza açtı buraya. Mimar Oba Cuma Pazarı'nda. Şöyle bir Cengiz Han ürünleri gösterir misin? Bu bilinir bir mağazanın hemen hemen bütün alışveriş merkezlerinde olan bir mağazanın içinde satılan bir elbise. Onun bir benzeri. Aynısı aslında baktığınız zaman. 800 lira buradaki fiyatı değil mi? Yanlış söylemedim. Bedenleri de mevcut. Hemen şöyle bakın. Keten ceketler var. Takımlar var hemen arka tarafta. Şöyle takımını da gösterebilir misiniz beyefendi? Ha, gösterdi. Ben de şöyle üstünü tutayım beyefendi. Dur şöyle mikrofonu şöyle hemen alayım. Ha, bak şöyle sevgili seyirciler. Ne kadar bu takım?
1: Takım 4000 lira.
0: Nakit 1000 liraymış. Bu takım gayet de şık bir takım. Sence Cengiz Han? Çok güzel bir takım. Bedenleri var mı? Bedenleri de mevcutmuş. Şöyle vereyim yine bunu size. Farklı renkleri de var bu arada. Ve buraya geldiğiniz zaman bakın şöyle etnik desenden Alaçatı ürünlerini de görebiliyorsunuz. İzmir Alaçatı ürünleri. Yazın Ege sahillerindeymiş. Beyefendiyi bir gösterebilir misin? Ege sahilinde gibi şapkanızı da takmışsınız. Burası da İstanbul Mimar Oba sahili. İsim? Sezer Bey. Şöyle yanınıza geleyim. Ürünlerinizi çok beğendim.
2: Sağ ol, teşekkürler efendim.
0: Ne zamandan beri Mimar Oba pazarındasınız?
2: Yaklaşık 4 yıldır burayı.
0: Vallahi ürünleriniz gerçekten çok güzel. Geçtiğimiz senelerde biz Sığaca çekime gitmiştik kameraman arkadaşım Cengiz Han'la. Şu ürünlerin hepsi Sığacık'ta, Altınoluk'ta, sahilde, lüks butiklerde satılan ürünler. Biraz önce gösterdiklerim de zaten bilinir mağazalarda satılan ürünler. Takım 1000 liraydı, keten, ceket ve etek, şu görmüş olduğunuz elbise 800 lira. Bakın burada daha farklı ürünler de var. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın yukarıda yine çok güzel ürünler var. Ben bu ürünü tam gösteremediysem bakın Cengiz Han yukarıda size gösteriyor. Takımı ne kadar onun? Yazları fazlasıyla moda olan ürünler bunlar. Farklı modelleri de var. 900'müş takımı. Burada birbirinden güzel, farklı farklı ürünler mevcut. Tabii ki hepsini sizlere gösteremem. Ama siz buraya geldiğiniz zaman hepsine göz atabilirsiniz ki Sezer Bey bizim için çıkartıyor. Yine takımı

yine 900 lira. Şöyle bir Sezer Bey'in güzel mağazasına diyorum. Bir göz atın. Bize ayrılan sürenin de artık sonuna geliyoruz. Sonrasında sizleri şuradan ortadan karşılayayım. Ama bence tatile gitmeden önce mutlaka Mimarova Cuma Pazarına uğrayın. Ondan sonra tatile gidin diyorum ben. Ben bu pazarı çok sevdim. İlk kez geldim ama son olmayacağını belirtmek istiyorum. Cuma günleri kuruluyor. İstanbul'un her günündeki bütün pazarlardan gezmekten fazlasıyla keyif alıyorum. Biraz önce de göstermiş olduğum gibi 200 liraya kombininizi yapıp çıkabiliyorsunuz. Tam böyle daha montları çıkarttığımızda biliyorsunuz İstanbul'un havası belli olmuyor. Bir böyle bir böyle olduğu için montları çıkartmaya başladığımızda, ceket giymeyeceğimizde şöyle baştan aşağı takımız dahil bir kombin yapıp pazardan gidelim diye düşünüyorum ben. Sonraki programlarda da pazardan aldığımız kombini giyelim diye düşünüyorum ben. O zaman Mimarova Cuma Pazarı'nın Cuma günleri kurulduğunu, kapalı bir pazar olduğunu, taze sebze ve meyvelerin olduğunu da söylemek ve belirtmek istiyorum. Büyük bir pazar olduğunu da mutlaka eklemek istiyorum. 448 numaralı belediye otobüsüyle buraya gelebilirsiniz. Kendi aracınızla da gelmek için navigasyona yazıyorsunuz. Biz o şekilde geldik. Navigasyonla gelebiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman sahilde güzel bir kahvaltıyla güne başlayıp gününüzü burada devam edebilirsiniz. Sessiz, sakin, keyifli yerler buralar. Benden söylemese o zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın. Boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin çünkü geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV 4 ekranlarından ayrılmayın. Bu kız sizi çok güzel yerlere götürecek. Daha çok gezdirecek. Öpüyorum efendim hepinizi. Bir hatamız olduysa affola. Hoşça kalın.

0: Beni istemişsin.
1: Bu gece bir partiye davetliyim. Seninle beraber gitmek istiyorum.
0: Maalesef kalamayacağım. Yorgunum. İstirahate ihtiyacım var.
1: Fazla gecikmezdik.
0: Lütfen ısrar etmeyin.
1: O halde seni evine götüreyim.
0: Hiç zahmet etmeyin. Yalnız gitmeyi tercih ederim. Müsaadenizle.
1: Güle güle.

0: Arkadaşlar, burada senelerdir rakibim olan Arap Ahmet'le dostluk anlaşması yapmamız üzerine toplandık. Arap Ahmet'in şerefine içelim. Sağ olun arkadaşlar. Bu kıymetli arkadaşımın bazı kusurları vardır. Biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap?
1: Bilmem.
0: Bilirsin ulan. Beni kaçakçılığından ihbar etmiştin, yuttun mu? Senin hayvan

0: Öyle mi?
1: Evet efendim.
2: Buyurunuz efendim.
0: Nerede?
2: Odasında var efendim.
0: Telefonları kontrol ediyorsun değil mi?
2: Yalnız telefonunu değil, her hareketini efendim.
3: Akşam ne kadar kazandın?
1: 20.000 lira.
3: Bir gün Cemal'i deli edeceksin. Elinden hem beni, hem de parasını aldın.
0: Sana bir hediye aldım. Bakalım beğenecek misin?
3: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak. Bana yalnız özgürlüğümü ver yeter.
0: Özgür değil misin?
3: Çevrem muhafızlarınla, casuslarınla sarılıyken mi? Nereye gitsem adamların peşimde.
0: Seni korumak için güzelim. Biliyorsun bir sürü düşmanlarım var. Beni can evimden vurmak için seni koz olarak kullanabilirler.
3: Bıktım, usandım artık bu hayattan. Ben de herkes gibi kendi hayatımı yaşamak istiyorum.
0: Sen herkes değilsin ki. Sen benim gönlümde taht kurmuş bir prensessin sevgilim.
3: Ben senin hiçbir şeyin değilim.
0: Bugün için evet. Ama ileride karım olacaksın.
3: Hayır Vural. Ne bugün ne yarın. Hiçbir zaman.
0: Ama ben seni istiyorum. Ve çok seviyorum. Evleneceğiz.

0: İsteyene 10.000 var.
1: İsteyene 10.000 lira fazlası var.
0: Banko.
1: Son kağıtların karşılığını görelim.
0: Hay hay.
1: Buyurun. Mersi Bey. Dokuz.
2: Sekiz.
1: Siz kazandınız.
3: Seni hepimiz çok özledik Suna.
2: Ben de sizleri. Annen kız kardeşin nasıllar?
3: Hepimiz iyiyiz. Ben nişanlandım.
2: Ya öyle mi? Kimle?
3: Mahalleden. Çok iyi bir kız.
2: Mesut olursunuz inşallah. Buna çok memnun oldum. Mektep ne alemde?
3: Yüksek ticarete devam ediyorum.
2: Nasıl gidiyor?
3: Şöyle böyle. Bilirsin ben pek çalışkan değilim.
2: Bilmez miyim? Okuldayken az mı kopya verdim sana?
3: Ne günlerdi onlar.
2: Keşke o günler geri gelse.
1: İki kart.

0: 1000 lira daha. 5000 daha.
1: Evet.
0: Koskoca resmi güç cedilliyle mi görüyorsun?
1: Kulağınıza küpe olsun. Damlara bu kadar çok güvenmeyin. Sen nesi olursun Sunan'ın?
2: Akrabası.
1: Nasıl akraba?
2: Basbayağı akrabası işte.
1: Ne konuştun onunla?
2: Neden soruyorsun? Kimsin sen?
1: Ha, tanıtayım kendimi. İşte katliamcı!
3: Dokunmayın ona!
1: Çekil sen, karışma bu işe!
3: Neden dövüyorsunuz onu?
1: Ya sen? Sen ne diye koruyorsun onu?
3: Akrabam o benim.
1: Kim olursa olsun, hiçbir erkeğin sana yaklaşmasına tahammülüm yok.
3: Sen ne hakla karışıyorsun bana?
1: Yoksa onunla aranda bir şey mi var?
3: Orası seni ilgilendirmez.

0: Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ ol Cemal abi. Bile yapıp kalleşlikle paramı alırsın köpek. Dua ne et, geberteceğim seni.
1: Ayıp ediyorsun be abi. Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür mü? Bütün parayı vereyim sana.
2: Elini ayağını öpeyim, kıyma bana.
0: Sen de bu herif alet olup yardım edersin.
3: Ne istiyorsunuz? İnin arabadan.
1: Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın. Neyse, atlattık galiba.
3: Kimden kaçıyorsunuz?
1: Cemal'den.
3: Ne istiyorlar sizden?
1: Allah'ın belası bir herif, kumarda kaybettiği paraları istiyor.
0: Bir ay içinde beni tam 200.000 lira söğüşledi. Paramı hileyle tırtıkladı. Beni enayi yerine koydu. Ne yapıp yapıp bulacaksınız bu Murat köpeğini?
1: İşte anlattığım gibi, Cemal'den kaçıyorum. Şimdi çılgına dönmüştür. Adamları şu anda her tarafta beni arıyorlardır. Niye güldünüz?
3: Biliyor musun, şu anda ben de kaçıyorum. İki kaçak bir araya geldik de ona güldüm.
1: Siz kimden kaçıyorsunuz?
3: Vural Kral'dan.
1: Ne? Şu meşhur gangsterden mi?
3: Hı hı, evet.
1: Vay anasını, siz benden daha büyük bir belaya çatmışsınız.
3: Ne o, korktun mu?
1: Vural korkulmayacak bir adam değildir ki. Peki ama siz nereden tanıyorsunuz onu?
3: Tanımaz olsaydım keşke. Bir zamanlar fakir bir kızdım. Çiçek satarak mutluluk içinde hayatımı kazanıyordum. Hayatta babamdan başka kimsem yoktu. Babam Vural'ın şoförüydü. Vural'ın çocukluğunda aynı mahallede oturmuşuz. Vural babamın elinde büyümüş sayılırdı. Bir gün babam ani olarak hastalanıp yatağa düştü. Doktora ilaca para yetiştiremez oldu. Çok güç bir durumdaydı. Çaresizlik içinde babamın eski patronuna yardım istemeye gittim. Gazinosunda prova seyrediyordu. Beni çok iyi karşıladı. Oysa denize düşmüş ve bir yılana sarılmıştım. Vural ertesi gün bir doktor alarak eve geldi. Can kurtaran gibi imdadımıza yetişmişti. Daha sonra da babamı hastaneye kaldırdı. O sırada onun çok yardımını gördüm. Babamın hastalığına konan teşhis kanserdi. Ne yazık ki babamı kurtarmak mümkün olmadı. Onun ölümünden sonra hayatta yapayalnız kalmıştım. Vural o zaman beni teselli eden tek insan oldu. Vural'a maddeten ve manen çok borçlanmıştım.

0: Şöhret ve paraya kavuşmuştum. Artık Vural'ın gece kulübünde bir yıldızdım. Ve bütün bunları Vural'a borçluydum. Fakat o benden, verdiğimden çok daha fazlasını istiyordu. Tamamen onun olmamı. Reddedince ısrar etti. Direnince adamlarıyla beni ablukaya alarak baskıyı arttırdı. Sonunda yaşantım bir cehenneme dönmüştü. Bir esir gibi olmuştum. Her yerde adamları beni takip ediyordu. Bu akşam ilk defa bana tokat attı. Ben de o anda kaçmayı kararlaştırdım.
1: Ne tuhaf! Meğer ikimiz de kaçarken rastlaşmışız. Sanki kaderin elinde oyuncak gibiyiz.
0: Lanet olsun böyle kadere! Keşke onu hiç tanımasaydım. Keşke hep bir çiçekçi kız olarak kalsaydım. Hiç değilse özgürdüm. Yoksuldum ama daha mutluydum.
1: Ağlama kader arkadaşım! Senden beterlerini düşünüp haline şükretmelisin. Cemal bir eline geçirse delik deşik eder beni. Hiç değilse seni öldürmezler.
0: Dar o cehenneme dönmek ölümden beter.
1: Dönmeyeceksin ki. Birlikte kaçacağız.
0: Nereye gitsem bulur beni.
1: Merak etme, ben seni korurum.
0: Biraz evvel Vural'ı tanıdığını söyledin. Hayatınla kumar mı oynamak istiyorsun?
1: Ben kumarda hiç kaybetmem. İstersen dene.
0: Benim yüzümden senin hayatına oynamak istemem. Ben kaderime tek başıma karşı koyacağım.
1: Bir tesadüf bizi karşılaştırdı. Ne olur bırak da bu acı veya tatlı tesadüfü sonuna kadar götürelim. Kararsızsın. İstersen kaderimize bir zar atalım. Al, birini sen at, öbürünü de ben. Kim büyük zar atarsa o kazanacak ve onun dediği olacak. Hadi al. At. Beş. Benim altı atmam lazım ki kazanayım. Altı. Ben kazandım. Bundan sonra himayemdesin. Sus. İtiraz istemem.
2: Nasıl görmezsiniz lan, kör müsünüz? Ben sizi buraya bostan kurtulur diye mi diktim? Ne diye para veriyorum size? Peşini bırakmayın, adım adım takip edin demedim mi? Köpekler, hepinizi geberteceğim.

0: Bütün yollar tutulsun. Adamlarım otelleri, pansiyonları her tarafa arasın. Biz, bir ipucu bulan hemen bana telefon edecek. Ne bahsine olursa olsun onu bulmalıyız. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı patron.
0: Durmayın hadi.

0: Alo, onu buldum patron. Arabası burada.
1: Ne arabası? Alo! Alo, neredesin sen? Cevap ver be adam! Konuş ulan Allah'ın cezası! Konuş! Alo!

0: Nereye gitsek peşimizdeler. Kurtulamayacağız.
1: Birinci engeli atlattık sayılır.
0: Sana daha fazla yük olmak istemem.
1: Ayıp ettin, kader arkadaşı değil miyiz?
0: Evet ama daha adınızı bile bilmiyorum.
1: Kaçmaktan tanışmaya fırsat bulamadık ki.
0: Benim adım Suna.
1: Benimki de Murat.
0: Memnun oldum.
1: Beni kurtardığın dakika ben de memnun olmuştum.
0: Biz nereye gidiyoruz şimdi?
1: Ben de bilmiyorum. İstersen bir yazı tura atalım.
0: Nasıl olsa sen kazanacaksın.
1: Öyleyse bana tabi ol. Şimdi istikamet Kapıkule. Oradan da ver elini Yunanistan. Hı? Tamam mı kader arkadaşım?
0: Hı hı. Tamam Murat.

0: Zero.
1: Δέχω πάντα την διαγραφή.
0: Ναι. Μάλιστα. Δέχω, δέχω. Madame Monsieur, faites-vous.
2: Dışarıya çıkıp hava almak istiyordum. Sen de benden beraber gelmek istemez miydin?
3: Ben oynamayı tercih ederim. Sen yalnız çık. Continue.
2: Özür dilerim. Rahatsız ettim seni.
4: Evet, yaşasın. Ya, evet.

0: Özür dilerim. Seni yalnız bıraktım.
1: Yok, özür dilemene lüzum yok. Her zaman benimle beraber olmaya mecbur değilsin ki.
0: Mecburum. Kader arkadaşı değil miyiz?
1: Evet ama kumar da senin arkadaşın. Hem daha eski, daha candan kader arkadaşın.
0: Senden daha yakın yok bana.

0: hayatımda ilk aşk Buse'mi bu zarla kaybettim. Şeş.
1: Al, bu da düşeş.
0: Bunu hatıra olarak saklayacağım.
1: Bunu da al.
0: Teki sende kalsın. Bir gün ayrılırsak... ona bakıp beni hatırlarsın.
1: Ayrılacak mıyız?
0: Bilmem.
1: Ayrılmayacağız Suna, hiçbir zaman.
0: Ben de bütün kalbimle bunu diliyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni çok.

0: Yaktın beni sun. Ama helal olsun.
1: Vural Kral'la oynadın.

0: İşte sana bahsettiğim Dilek Tepesi burası.
1: Burada insanın dilediği her şey olur mu?
0: Eğer buna gerçekten inanıyorsan, dilediğin şeyi çok arzu ediyorsan mutlaka olur.
1: Öyleyse gel birlikte dilekte bulunalım. Tamam, sakın ayırma bizi. Murat hayatımın tek erkeği olsun. Ben de onun eşi, biricik sevgilisi.
0: Tanrım, Sunam'ı bağışla bana. O benim sevgili eşim olsun, ömrümün sonuna kadar.

0: Ne duruyorsunuz lan burada? Arayın bulun onu! Gidin! Gidin diyorum, arayın! Ben sunasız yaşayamam!
1: Anlamıyor musunuz?

0: Seni seviyor ve karım olmanı istiyorum.
1: Ne dedin Murat? Benden evlenmek mi istiyorsun?
0: Evet Suna.
1: Hayatımda duyduğum en tatlı söz bu.
0: Kabul mü Suna?
1: Hayır diyebilir miyim Murat?

0: Ne o, şaşırdın mı? Beni beklemiyordun değil mi? Sana bir sürpriz yapmak istedim.
1: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni.
0: Hazırlan, İstanbul'a dönüyoruz.
1: Bir yere gidecek değilim. Her şeyi göze aldım, boyun eğmeyeceğim sana.
0: Buna ne dersin? Halis kezzap.
1: Hiçbir şeyden korkmuyorum. Hatta ölümden bile.
0: Yok canım, şaka yaptım. Zaten sana kıyamam ki. Yalnız duyduğuma göre bir de sevgilim varmış. Ya onun başına bir şey gelirse?
1: Onu tanımıyorsun sen.
0: Kim olduğunu öğrenmek, onu bulmak sadece birkaç saatimi alır. Eğer biletlerimizi bir sonraki uçağa değiştirirsek, onu temizler de gideriz.
1: Hayır, ona dokunamazsın.
0: O halde kalk gidiyoruz.

bizi bir araya getiren kader burada ayırıyor. Düşündüm, beraber olamayacağımıza karar verdim. Ben kendi yoluma gidiyorum, çok uzaklara. Sakın beni arama ve unut. Sana iyi şanslar dilerim. Kader arkadaşın Suna.

0: Yıllardan beri bugünü bekledim. Şimdi dünyanın en mutlu erkeği benim.
1: Ben de dünyanın en mutsuz kadını.
0: Neden mutsuzsun? Seviyorum seni.
1: Biliyorsun ki Vural, seni hiç sevmedim. Yakın olamadım.
0: Ama şu anda karım olduğun için çok yakınsın bana.
1: Aramızdaki anlaşmayı unutma. Aynı çatının altında iki yabancı gibi yaşayacağız. Benden uzak duracak, hiçbir zaman bana yaklaşmaya kalkışmayacaksın.
0: Ya ben bu anlaşmayı bozarsam?
1: O zaman öldürürüm kendimi.
0: Üzülme, sabırla bekleyeceğim. Sen beni sevinceye, isteyinceye kadar.
1: Boşuna bekleyeceksin. Seni asla affetmeyecek, hayatın boyunca senin olmayacağım.

0: Affet beni Murat. Seni çok seviyorum. Senin hayatını kurtarmak için Vural'ın karısı oldum.
1: Döndün mü Kemal?
2: Pek sayılmaz ama yaklaştım. Gölcük'teyim.
1: Ah, sesini duyabildim ya, ona da şükür.
3: Hani cesur kızdın sen?
4: Cesaret, yürüyemeyen ayaklarıma hayat verip beni yalnızlıktan kurtarabilir mi?
1: Patronum Faruk'u sevdiğimi fark edince onunla evlenmeye karar verdim.
4: Yürüme heyecanı içinde düşüyor kalkıyor ama sonunda Kemal'ime kavuşma ümidiyle katlanıyorum hepsine.
5: Seni gerçekten sevseydi bir başkasıyla evlenmeye kalkmazdı.
4: Suçu yok ki onun, bilmiyordu ki durumu.
6: Babam Ankara'da. Sizi karşılamaya gelen teyzem Aliye Hanım'dı.
7: Bu evde soysuz bir meyhane şarkıcısının yeri yok.
1: Önce dinle beni, sonra suçla.
7: Hasta da olsa, öldürmek de istese o benim karım. Senin de kardeşin.
6: Annem yaşıyor. Kimseyle evlenemez baba.
8: Sonbahar Rüzgarları bugün 18'de TV4'te.
9: Günaydın Türkiye.
10: Hadi kalk.
9: Yine milyonların kalbini.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4.200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Ama ne otel?
7: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.

0: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepiğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Oyun salonunda senin gibi bir idareciye ihtiyacım var. Benimle çalışır mısın?
1: Neden olmasın? Yalnız sana pahalıya patlarım. Fiyatım yüksektir.
0: Vural Kral'la para konuşulmaz. Öderim fiyatını.
1: Tamam, oldu.
0: 10.000 lira avans verin.
2: Baş üstüne patron.
1: Bak,

0: Murat, sana karımı tanıştırayım. İşte gazinomun eşsiz yıldızı, benim de gönlümün tatsız kraliçesi sevgili karım. Müşerref oldum hanımefendi. Oyun salonumun yeni müdürü. Benim de sağ kolum.
1: Memnun oldum.
0: Cidden güzel ve zarif. Tebrik ederim, mutluluklar dilerim hanımefendi.
1: Teşekkür ederim.
0: Kumarhanede iş nasıl? Fena değil efendim. Oyun salonuna geçelim. Bu gece senin şansını oynamak istiyorum.

0: Devam ediyor musunuz?
1: Bana biraz kredi açın.
0: Özür dilerim, silahiyetimiz yok.
1: Ben biraz kredi rica edecektim.
0: Maalesef imkansız. Şununla ilgilenin.
1: Vural Bey, akşamdan beri 50.000 lira kaybettim. Biraz kredi açın, öderim.
0: Oyunda borç vermek aletim değil.
1: Yalvarırım, hiç olmazsa bir miktar. Çok kayıptayım.
0: Kumar bu. Kazanmak da var, kaybetmek de. Seni zorla oyuna sokmadılar ya, atın beyi dışarı.
2: Bu kadar paramı aldıktan sonra dışarı atamazsınız beni.
0: İyi geceler beyefendi. Bu gece talihim güzel sayende sevgilim.
2: Vural! Beni mahvettin, göreceksin, ben de seni mahvedeceğim.

0: Sen?
1: Size teşekkür etmeye geldim. Kocamın hayatını kurtardın.
0: Evet, muhterem ve kıymetli kocam.
1: Gerçekten öyle. Kocam hayatta en kıymetli varlığımdır.
0: Anlaşılan çok seviyorsun onu.
1: Bütün kalbimle.
0: Bir zamanlar beni de sevdiğini söylerdin.
1: Lütfen unutalım aramızda geçenleri. Şimdi çok mutluyum ben.
0: Allah mutluluğunuzu arttırsın.
1: Fakat sizin aramızda bulunmanız bu mutluluğu tehlikeye düşürebilir. Beni anlıyorsunuz değil mi?
0: Sizi çok iyi anlıyorum.
1: O halde bir daha birbirimizi görmeyeceğimizi ümit ederim.
2: Hayatımı kurtaran Arslan Murad'ın şerefine. Teşekkür ederim. Hanımefendiyle mutluluğunuzun şerefine. Şerefine sevgili karıcığım. Seni ne zaman evlendireceğiz Murat?
3: Hiçbir zaman.
2: Niye kardeşim?
3: Hayatının sonuna kadar bekar mı kalacaksın?
2: Evet. Kararım öyle. Çünkü kadın milletine güvenim, inancım kalmadı.
3: Tabii sözüm sizin gibi hanımefendiler için değil.
2: Anlaşılan bizim Murat hayatta kadınlardan çok kazık yemiş.
1: Biraz başım ağrıyor, müsaadenizle.
3: Kadınlardan değil, yalnız bir kadından. Beni en çok sevdiğini söyleyerek aşk yeminleri ettiği gün terk edip gitti. Parayı tercih etti. Oysa onu ne kadar çok sevmiştim.
2: Demek işini bilen bir kadınmış.
3: Bayağının aşağısı, kalleş şeymiş. Duygularıma kapılarak huzurunuzda terbiyemi bozduğum için özür dilerim.
2: Üzülme dostum, değmez.
3: Üzülmüyorum zaten, içimdeki nefreti kusuyorum.
2: Kolay gelsin.
4: Hoş geldiniz Vural Bey.
2: Duydum ki sen çok kabadayıymışsın.
4: Estağfurullah Vural abi, sen bizim kralımızsın.
2: Kralına sordun mu ulan burayı açarken?
4: Ekmek parası için ufak bir tezgah kurduk burada Vural abi.
2: Arkamdan attığın zaman mangalda kül bırakmıyorsun. Yüzüme karşı konuş bakalım.

0: memlekette benden izinsiz kimse kumar oynatamaz. Anlaşıldı mı?
1: Bu zarf böyle şeş mi oturur?

0: Evet patron. Hiç elinden düşmüyor bu zar. Bir zamanlar benim uğurumdu bu zar. Bununla kumarda çok kazandım. Fakat ne yazık ki aşkta kaybettim.
1: Peki nerede bunun?
0: Vefasız bir kadında kaldı. Beni en çok sevdiğini söyleyerek aşk yeminleri ettiği gün terk edip gitti. Parayı tercih etti. Oysa onu ne kadar sevmiştim. Bayağının aşağısı kalleş bir şeymiş. Kalleş bir şey.
2: Hayatımda ilk aşk Cosem'i bu zarla kaybettim. Onu hatıra olarak saklayacağım. Teki sende kalsın. Ona bakıp beni hatırlarsın. Bu ne dalgınlık beyim?
3: Aa, merhaba bey kız. Oturmaz mısın? Buyur.
2: Sen nerelerdeydin Allah aşkına?
3: Bir müddettir yurt dışındaydım. Sen ne yapıyorsun? Hala Cemal'le beraber misin?
2: Ayrıldım ondan. Şimdi yalnızım.
4: Emriniz efendim.
3: Ne içersin?
2: Teşekkür ederim. Kalk bizim eve gidelim. Orada devam ederiz.
5: Merhaba yakışıklı delikanlı. Kısmette bir daha görüşmek varmış. 210 bin liramı hileyle aldın. Benden kurtulacağını mı sanıyorsun?
0: Bana biraz zaman verirsen sana paranı öderim.
5: Derdim para değil, intikam.
0: Elindeyim, intikamını alabilirsin ama bu ne kazandırır sana?
5: İşim seninle değil, patronunla. Eğer bana yardım edersen, benden hileyle kazandığım parayı bağışlarım sana. Yoksa tahtalı köyü boylarsın.
0: Ne yapmamı istiyorsun?
5: Bırakın. Vuralı madara edip, onu can evinden vuracağım.
0: Teklifin işime gelebilir. Benim de ondan alınacak bir intikamım var.
5: Vural karısına deli gibi aşıktır. Bunu herkes bilir. Halbuki karısı senin yabancın sayılmaz, değil mi?
6: Artık inandım ben şansıma. Seni çıkardı karşıma. Deli gibi...
0: Yeter, kes! Bu parçayı bir daha çalmayacaksın. Anladın mı?
7: Başsın efendim, emredersiniz.
2: Devam edin lütfen. Bu benim en çok sevdiğim şarkıdır.
0: Öyle mi? Demek hatırlıyorsunuz.
2: Unutmaya imkan var mı?
6: Artık inandım ben şansıma gibi.
2: Mümkün.
6: Aşığım ben sana. Sen bir yana.

0: Geriye dönmek mümkün olsa, o günleri bir kere daha yeni baştan yaşamak isterdim.
1: Ama imkansız.
0: Her şey sanki bir rüya gibiydi.
1: Ne yazık ki bu rüya çok kısa sürdü.
0: Mutluluğu hayatımda ilk ve son defa o günlerde tatmıştım.
1: Ben de dünyanın en derin mutsuzluğunu o günlerin sonunda tattım. Ve hala da devam ediyor. Aşkımızın mezarını kendi ellerinle kazdın. Suçlusu sensin Suna.
0: Yalvarırım böyle konuşma. Aşkımız ölmedi.
1: Doğru. Aşkımız yaşıyor. Senden ne kadar nefret etmek istesem gene de edemiyorum.

0: Murat, çok iyi başardın bu işi.
1: Hadi eyvallah.
2: Bunlar seni tanıyorlardı.
3: Evet, bu sürprizi onlarla beraber hazırladık.
2: Öldürdün mü sen? Ne yapmak istiyorsun?
3: Senin de asaletini bütün dünyaya duyurmak istiyorum.
2: Sana güvenerek evine geldim. Sense benim şerefimle oynadın.
3: Senin gibi adi bir f***e de şeref ne gezer?
2: Öyle bile olsam, bu yaptığın gene de bir alçaklık.
3: Ya senin bana yaptıklarına ne demeli?
2: Ne yaptım ben sana? Seni sevmekten başka ne yaptım?
3: Onun için mi aşkıma ihanet ettin? Beni sevdiğin için mi arkadan vurdun?
2: Ben sana kalleşlik yapmadım. Seni bütün kalbimle sevmiştim.
3: Öyleyse neden kaçtın? Neden bıraktın beni?
2: Senin hayatını kurtarmak için. Eğer senden ayrılmasaydım, onlarla dönmeseydim öldüreceklerdi seni.
3: Neler diyorsun?
2: Evet, senin hayatını kurtardım. Ve Vural'a dönmekle kendimi öldürdüm. Anladın mı?
4: Mükemmel! Tam istediğim gibi pozlar.
3: Onları ben de görmek isterim. Resim bastırdınız mı?
4: Şimdilik yok ama en kısa zamanda bir sürü yaptıracağım.
3: Yaptıramayacaksın dostum.
4: Anlamadım. Onları bana geri ver. Al!
2: Ne yapıyorsun Murat?

0: defol buradan.
1: Emanetlerini geriye getirdim. İşte hepsi burada.
0: Neden getirdin bunları?
1: Affet. Sana karşı çok haksızlık ettim. Fakat ne yaptımsa sana olan sevgimden yaptım. Ümitsiz aşkım çıldırtmıştı beni. Beni anlayıp affettin mi?

0: gelinliğimi bir matem elbisesi gibi giydim. Evliliğim sadece nikah defterinde bir imza olarak kaldı. Hiçbir zaman onun olmadım. Her zaman sana sadık kaldım.
1: Söyleseydin birlikte mücadele ederdik. Hayatın bahasına bile olsa korurdum seni.
0: Neye yarardı? Sonunda nasıl olsa gene Vural kazanırdı.

0: Her şey boş Murat. Ne yapsak sonunda Vural kazanacak.
1: Allah mı bu adam? Ne hakla kaderimize hükmetmeye kalkıyor? Mutlu olmak bizim de hakkımız değil mi?
0: Bazen insanın istekleri olmuyor Murat.
1: Her şeyimsin sen benim. Senden ayrı yaşayamam ben.

0: Artık bizi hiç kimse ayıramaz. Ne bahasına olursa olsun birleşmeliyiz.
1: Birleşmek ölüm demek.
0: Ayrılık da ölümden acı. Hayır, daha fazla dayanamayız bu acıya. Birlikte kaçacağız, çok uzaklara.
1: Nereye gitsek bulurlar bizi.
0: Hiç değilse onlar bizi buluncaya kadar mutluluk içinde yaşarız.
1: Bu mutluluk çok kısa sürer.
0: Kısa sürse de değmez mi? Benimle geleceksin değil mi?
1: Sen istedikten sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim. Ben kendimden değil, senin için korkuyorum.
0: Öyleyse yarın aynı saatte buraya hazırlıklı gel. Birlikte kaçacağız, çok uzaklara. Dünyanın bütün mutlulukları bizi bekliyor sevgilim.
2: Bu zar benim uğrumdur. Onunla kumarda çok kazandım. Ama aşkta kaybettim. Zarın peki vefasız bir kadında kaldı.
1: Sen istedikten sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim.

0: Çekil.
1: Hayır, çekilmeyeceğim. Önce beni vur.
0: Ya, onu bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Evet, seviyorum.
0: Öyleyse ikinizi birden temizleyeyim.
2: Hayır, ona dokunma. Çekil Suna.
1: Hayır Murat, ne demiştik? Beraber ölmeyecek miyiz?
0: Uğrunda ölecek kadar çok seviyorsun demek.
1: Evet, canımdan çok seviyorum.

Bora. Bora, ne olur hayatında bir kere makul ol. Biliyorum, senin lügatinde vermek yok. Sen sadece almasını biliyorsun. Ama bunun adı aşk. Aşk, sevgi zorla alınmıyor. Senin yüreğinde merhametin zerresi yoktur Bora. Kimseye acımaz. Hayatta benden başka da kimseyi sevmezsin. Ne olur, bana olan sevginin hatırı için bir kere merhamete gel. Anla beni Vural, aşk benim elimde olmayan bir duygu. Başka erkeği seven bir kadınla sen de mutlu olamazsın. Böyle bir evliliğin ikimiz için de anlamı yok. Bizim mutluluğumuza engel olmakla ne kazanacaksın? Yalvarırım rahat bırak beni. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Özgürlük ve mutluluk benim de hakkım değil mi Vural?

0: Bu vazo kırıldı. Parçalarını toplayıp yapıştırsak eski haline gelir mi? İkimiz arasındaki ilişkiler de böyle. Düzelmesine imkan yok. Sana mutluluklar dilerim. Ve şunu bilmeni isterim ki seni çok sevdim. Kimsenin seni sevemeyeceği kadar çok. Alo, ben Vural Kral. Bana avukatımı bağlayın. Dinle Cahit. Derhal karımdan boşanmak istiyorum. Dava mümkün olduğu kadar kısa sürmeli. Tamam, güle güle. Bu işte bitti sayılır.
1: Ya Murat ne olacak?
0: Murat'ı serbest bırakın.
2: Başüstüne patron.
1: İnanamıyorum. Seni şimdiye kadar yanlış anladım galiba.
0: Sen mutlu ve mesut ol bana yeter. Ayrıldıktan sonra birbirimize düşman olmayacağız, değil mi?
1: Hiçbir zaman.
0: Artık özgürsünüz Suna Hanım.
1: Müsaade ederseniz gidebilir miyim?
0: Tabii. Yalnız senden bir ricam var. Baş başa son bir defa daha yemek yiyebilir miyiz? Sana bu kadar kolaylık gösterdikten sonra beni kırmayacağını ümit ederim.
1: Peki.
0: Nerede yemeği arzu edersiniz?
1: Siz nerede isterseniz.

0: Seni çok üzdüm sana. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım. Mutluluğunu geciktirdiğim için kendi kendimi hiç affetmiyorum.
1: Bugünkü davranışından sonra yaptıklarının hepsini affettim Burak.
0: Sen bir meleksin Suna.
1: Teşekkür ederim. Bugün özgürlüğümü vermekle dünyaları bağışladın bana. Bu yüzden hayatımın sonuna kadar sana minnettar kalacağım.
0: Ben bugüne kadar ne yaptımsa sana olan aşkım ve sevgimden yapmıştım. Şimdi mutlu olmanı yürekten dilerim.
1: Ben de senin. İnşallah benden çok daha iyi bir kız bulur, onunla evlenirsin.
0: Evlenmek mi? Ben artık bundan sonra hiç kimseyi sevmem. Daha doğrusu senden sonra kimseyi beğenemem. Hayatıma noktayı sen koydun Suna. Affedersin, seni üzdüm galiba.
1: Artık ben kalkıp gitsem iyi olacak, Murat beni bekliyor.
0: Seni ona ben götüreceğim.
1: Yok, hiç zahmet etme, bir taksiye biner giderim.
0: Katiyen olmaz. Seni Murat'a kendi elimle teslim etmeliyim.

biliyorum. Ölüme götürüyorsun beni. Bırak da son bir defa göreyim Murat'ı. Yalvarırım. Ne olur. Uzaktan olsun son bir defa.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanız

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Teslim oluyorum komiser bey. Bu silahla 3 kişiyi öldürdüm. 3 değil, 2. Kara Haydar ölmedi. 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
2: Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum.
1: Bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet abi.
3: Günaydın babacığım.
1: Günaydın sevgili kızım.
2: Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim.
1: Bundan eminim. Kara Haydar'a selam söyle. Benim satılık malım yok.
2: İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
4: Ali, oğlum benim. Evladım.
2: Aramızdaki hukuka hürmeten geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum.
4: Kaçmış! Hem de düşmanımın oğluna kaçmış!
2: Erkekler ağlamaz baba.
5: Erkekler Ağlamaz bugün 16.15'te TV4'te.

0: Ben Şefrah Fetince, haftanın üçüncü gününde de yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın Serap?
1: Harikayım, bomba gibiyim ya.
0: İlkbahar gibisin.
1: Evet.
0: Böyle cıvıl cıvıl.
1: Her zaman, ruhumu
0: evet,
1: yansıttım.
0: Uyanabildiniz mi efendim?
2: Bugün gayet iyiyim.
0: İyi. Uykum varmış gibi geliyor.
2: Ben uykum yok bugün.
0: Öyle mi?
2: Bugün bomba gibiyim.
0: Süper.
2: Bugün süper
0: çok
2: olacağız.
0: Konuşacağız. Anıl?
2: Bugün sahnede
3: olacağız. Gayet iyiyim. Tüm benliğimle buradayım. Yaşımlar şimdiden benden korksunlar.
0: Öyle mi? Serap abladan bir şey mi aldın? Böyle bir...
3: Kötü enerji aldım, doğru. Kötü enerjini aldım. Aldım.
0: Güzel, nasılsın?
4: Çok iyiyim. Bugün daha iyiyim hatta.
0: Evet.
4: En azından şey, artık daha iyi çözdüm onları.
0: Süper. Konuşacağız içeride.
4: Tamam.
0: Şimdi yarışmayı başlatmadan önce bir yarışmanın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Bugün yine muhteşem bir yemek tarifim var. Vermiş olduğum süre zarfında yemeği yapıyorsunuz. Tadım aşamasına geçiyoruz. Her zamanki gibi gözlüğümüzü takıyoruz. Kendi yapmış olduğunuz yemeğe 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Sonra benim tadımım başlıyor. Ta ki cuma gününe kadar. Cuma günü 10 bin lira için yarışacaksınız. 0'dan 10'a kadar puan vereceksiniz. Benim yemeğim.
3: Ben Mehmet abiden özür diliyorum aslında.
1: Yağcılarda inecek var.
3: Şefim Gülizar öyle bir yanlış yaptı ki.
1: Gülizar yazıklar olsun be. Burada onu şefim yese ya zehirlense.
4: Burada gerçekten hiçbiriniz yemek yapmayı bilmiyorsunuz.
3: Dedi üçüncü olan.
1: Gülizar benim kalemim değil.
4: Sallayacaksın madem. Usturuplu salla da yerini bulsun.
2: Şu şey onun içine döksene. Şefim beni hiç ilgilendirmez, kendisi döktü. Bununla istim olmaz. Bıçak tutmasını öğren, sonra gel yarışma önüne. Salça yemediğin zaman miden ekşir.
0: Mehmet, herkese bir şeyler öğretiyorsun. 4 puandasın ya. Dur. Bu ne? Yandı bu.
4: Ben dedim ama biri yakacak dedim bugün bu mutfağa.
2: Mutfağa giriyorsan sert çalışacaksın, hızlı çalışacaksın. Çalışamıyorsan da girmeyeceksin.
0: Yapma!
4: Ya sen benim yemeğimi açıp açıp duramazsın.
3: Ay, inan kameralara bakabilirim.
4: Çek elini. Allah!
0: Bakalım tadım aşamasında kim kime kaç puan verecek?
1: Şöyle kurulayım sandalyeme.
0: Hazır mıyız?
1: Sizin elinizden yemek yemek benim için bir şereftir. Buyurun Mehmet, buyurun.
0: Muhtar gibi mi oturacaksın yine?
1: Tabii ki.
4: Bunun eti çok güzel pişmiş.
2: Bu eti pişirirse ben pişiririm.
4: Pardon ya.
3: Şefim kuşbaşı etleri çok güzel pişmiş.
1: Göz görmeyince gönül katlanır be.
0: Kimin olabilir?
3: Bu tabak benim.
1: Bence bu yemek benim yemeğim.
4: Bu yemek benim gibi hissediyorum.
2: Benim yemeğim budur arkadaşlar.
0: Herkes kendi yemeğini bulmanın derdinde. Puanın gelsin.
1: Söylüyorum.
2: Bunu Mehmet yapmış diyorum.
1: Bu tabağa puanım...
2: 2.
0: Açalım gözümüzü. Benim yemeğim. Kaldıralım peçeteleri. Bakalım ne geldi bugün.
1: Böyle çok güzel karışık bir,
3: çok
1: içinde sebzesi, eti olan bir bulgur pilavı. Ve ben bu işte iddialıyım.
0: Ne olabilir Mehmet?
2: Bir bulgur pilavı ama bu et bu bulgur için çok olduğu için farklı bir şey de yanında
0: olur. Pilavın içinde patlıcan girdiğini de sizden öğreniyorum. Anıl?
3: Şefim ben zaten 2 gündür 0 çekiyorum. Tahmin edemiyorum bildiğiniz üzere. Sanırım kürdan var, kürdan kebabı ya da güveç tarzı bir şeyler yapabiliriz. Kuşbaşı et.
0: Güveç, kürdanın ne işi var güveçte?
3: Bilemedim ki yani.
0: Gülizar?
4: Şefim valla patlıcan bizim şey oldu zaten yani sınavımız gibi bir şey oldu. Yine patlıcan var.
0: Evet.
4: Yani güveç tarzı bir şey gibi düşündüm ama kürdanlar benim de kafamı karıştırdı. Anıl'ın dediği gibi acaba kürdan kebabı falan olabilir mi?
0: Bugün günlerden istim kebabı yanına muhteşem bol baharatlı bol sebzeli bir bulgur pilavı. İzleyelim bakalım nasıl hazırlamışız. Benim yemeğim. İstim kebabı için malzemeler. 250 gram kuzu kuşbaşı, 1 adet kuru soğan, 2 adet patlıcan, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 4 adet çeri domates, 1 adet sivri biber, 3 dal taze kekik, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz ve karabiber. İstim kebabının yanına garnitür olarak yapmış olduğumuz

0: lezzetli bulgur pilavı için 1,5 su bardağı pilavlık bulgur, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 adet charleston biber, 1 adet kırmızı kapya biber, 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kuru nane, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz ve karabiber. Tenceremin altını yaktım, içerisine zeytinyağını ilave ettim ve kuzu kuşbaşı ile birlikte güzelce bir kavurmaya başladım. Ben de bu arada soğanlarımı kuşbaşı şekilde doğrayacağım. Soğanlarımı etime ilave ettim. Domates salçası, biber salçası, kekik, tuz, karabiber ilavesi yaparak güzelce kavurmasını sağlayacağım. Üzerine en son su ilavesi yapıyorum. Su ile birlikte burada güzelce kaynarken bir taraftan ben de patlıcanlarımı alacalı bir şekilde soymaya başlayacağım. Patlıcanlarımı kızgın bir yağda kızartmaya başlıyorum. Patlıcanlarımı kızarttıktan sonra yağlarını çekmesi için bir tabağa alıyorum. Yemeğim bu arada güzel bir şekilde suyunu çektikten sonra artı şekilde yapmış olduğum patlıcanların içerisine tanesi etlerimi ilave ediyorum. Bohça katlar gibi katlayacağım. Çeri domatesi ve biberimi ortadan ikiye böleceğim. Kürdan yardımıyla bohça şekilde kapatmış olduğum istim kebaplarını bir fırın kabına alacağım. Tenceremin altında kalan sosu üzerine ilave edeceğim. 180 derecede yaklaşık 10 dakika boyunca üstünün kızarmasını sağlayacağım. Şimdi pilavımı yapmaya başlıyorum. Zeytinyağını ilave ettim. Soğan ve biberlerimi güzelce zeytinyağında güzel bir şekilde soteleyeceğim. Ardından domatesimi ilave edeceğim. Domatesimi de biraz kavurduktan sonra bulgurumu ilave edeceğim. Yaklaşık 1-2 dakika soğan, domates, biber ve bulguru güzelce kavurmaya başlıyorum. Bulgurumu kavurdum. Şimdi sarımsağımı ilave ediyorum. Kalan baharatlarımı ilave edeceğim. 1-2 dakikada bu baharatlarla kavurduktan sonra şimdi suyumu ekliyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Yaklaşık kısık ateşte 8 dakika boyunca bulgur pilavının demlenmesini bekleyeceğim. Şimdi sunum zamanı. Pilavı bir kalıp yardımıyla tabağımın tam odak noktasına yerleştireceğim. 3 adet istim kebabını tabağımın ortasına koyacağım. Sunum sırasında ise üzerine daha önceden ince bir şekilde doğramış olduğum kekikleri de ilave edebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun. Benim yemeğim. Süreniz 45 dakika. Haydi bakalım.
1: Günün yemeği gerçekten çok kolay ve çok basit. Bulgur pilavı zaten benim işim. Evde vazgeçilmezimdir kendisi. Bugün puanlar bende.
2: Gülizar yemek yapabiliyor mu ya? Boş boş konuşmasın.
3: Şefim bir şey söyleyebilir miyim?
0: Söyleyebilirsin tabii ki.
3: Ben Mehmet abiden özür diliyorum aslında.
4: Estağfurullah. Niye? Estağfurullah.
3: İki gündür farkında olmadan çekim sırasında Mehmet diye seslenmişim. Ben de yaşça büyük. Bence Mehmet'le anlaşırız. Mehmet benimki de sarar diye düşünüyorum.
0: Öyle mi?
3: Kendisinden ve herkesten özür diliyorum. O benim abimdir.
2: Yağcılarda inecek var.
4: Bu sevgi ve adamlıktır. Aslında yani şu anda
3: kendim
4: adamlık,
3: de olmadan adamlıktır. Söyledim, bu özür dilerim.
2: Bu adamın dibisin be.
4: Adamsın.
2: Anıl.
4: Adamın ama adamsın diye sana torpil geçmiyorum. Ringde merhamet olmaz. Burası mutfaktır. Çünkü mutfakta sert olacaksın ki iyi bir şey veresin. Hızlı olacaksın ki güzel şeyler yapasın.
2: Mehmet bugün uçacak mısın?
4: Çünkü uçmayacağım, seni uçuracağım bugün.
2: Hadi bakalım, tamam, uçur bizi Mehmet.
4: Ben uçuracağım seni. Bu ne bu?
2: Abi ben narin ellerime o yakışmak, narin ellerime.
4: Şey mi yapıyoruz, parmağını mı, tırnağını mı?
2: Bir şey soracağım, şu olay nasıl? Tak tak tak tak tak yapıyorsun ya, yapsana bir.
4: Tamam şöyle
2: hadi.
4: Bak, şöyle
2: yap abi. Yap abi,
4: bak,
2: yap.
4: Bak şöyle, şöyle, bak hiç bakmadan, çekil. Hiç bakmadan. Tamam. Hiç bakıyorum, bak sana
2: eli,
4: bakıyorum.
2: Eli gitti, gidiyor, kesildi.
4: Şöyle bak, hiç bakmıyorum. Bak,
2: tamam, tak tak tak. Bak. Şimdi ben deneyeyim.
0: Denesene bir.
2: Tamam ben deniyorum.
4: Hiç bakmadım.
2: Çok içim gitti.
4: Bak şu küçüklükte sen de doğra. Bak şu küçüklüğü görüyorsun. Hadi sen de
0: Mehmet doğru. Bir tavsiye ver ya. Nasıl doğruyor? Parmağını doğra, nasıl yapıyor?
4: Parmağını
0: nasıl
4: bak bak.
0: Tutuyor?
4: Şöyle önce bıçağı şu elinle tutacaksın.
2: Narin ellerimi o bıçağı.
4: Sen ellerin narin değil. Buraya bak buraya bravo. Şimdi işi tiyatroya dökerek de yırtma kendini.
2: Ama yok niye?
4: Şu, önce şöyle şuradan tutacaksın soğanı. Şöyle bir vuracaksın bak.
2: Vuracağım. Ver evet. Burayı vurayım devamlı abi.
4: Bıçağı bak oynatacak. Böyle değil elin nasıl? Gitti. Şöyle.
2: Ha şöyle bak ben onu tutuyorum. Tamam abi.
4: İnce, daha ince, daha ince.
2: Tamam.
4: Elin titremesin.
2: Ay çok heyecanlıyım.
4: Vur, vur, vur, vur, vur.
2: Tamam. Ah.
0: Eliniz
4: alttan bir vur, alttan
2: yok,
4: bir vur. Öyle değil. Bu böyle sen Acık mı yapıyorsun? Şöyle bir tut biraz.
2: Ha, bir dakika çok heyecanlandım. Böyle bir tut. Böyle... Ay, elim gider.
4: Bu onlar bana lazım. Böyle yavaş yavaş gezdir.
1: Mehmet Bey'in öğretici tavrı ilkokul çocukları için geçerli olabilir ama bir yemek yarışması için geçerli değil. Yani bir soğan bile doğramayı bilmiyorsanız zaten burada ne işiniz var?
4: Gülizar, sen ne bir soğan doğrayabilirsin, sen ancak böyle kendine böyle aynalarda bakabilirsin. Böyle leylek gibi geziyorsun ortalıkta. Leylek gibi gezeceğine gel Mehmet Şef'inde bir ders al ve dediklerini dinle, sen de iyi bir şef ol.
1: İkili oldunuz aslında ya. Bence siz böyle bir show programı falan bir
2: bence şey. Düşünüyoruz canım. Teklif geldi.
1: Kesin gelmiştir.
2: Benim küçük kızım sana bugün dedi ki anneciğim dedi şans getirsin sana dedi. Bu kaplumbağa hep burada olacak.
0: Kaplumbağa. Olabilir mi? Kaplumbağa koyabilirsin tabii canım. Ha,
2: bir de bir şey daha var. Bugün yani süre yetişir, o önemli değil. Hı. Siz bana dün... ...pasaklı dediniz. Yani çok zarif bir bayansınız ama...
0: Evet.
2: ...çok dağınık ve pasaklısınız dediniz.
0: Ben senin evinde böyle pasaklı yemek yaptığını artık düşünmeye başladım. Bu ne ya?
2: Bugün evimden... Hı. Tabii ki burada bütün malzemeler var, onunla ilgisi yok da benim evet. kullandığım malzemeleri getirdim.
0: Tamam,
2: bu sihirli bezle bugün buralara sihir yaratacağım.
0: Hayt! Yemek yetişecek mi acaba?
2: Yetişecek,
0: millet eti kavurdu.
1: Burada temizlik malzemesinden bol hiçbir şey yok. Yani çok gereksiz bir şovdu. Kameralara nasıl oynayacağını o kadar çok şaşırdı ki artık saçmalamaya başladı.
2: Gülizar, gerçekten bana ikide bir şov yapıyorsun bilmem ne. Yok Mehmet'le bir olmuşlar gibi laflar söylüyor. Bence kıskanıyor.
3: Efendim Gülizar öyle bir yanlış yaptı ki.
1: Neymiş o?
3: Sonrası.
4: Gülizar patlıcan nasıl doğrayacaksın?
3: Çok büyük yanlış yaptı Mehmet abi.
4: İsti patlıcan
0: daha
4: nasıl?
0: Bir yanlış yapmadı daha yeni başladık daha
3: yaptı, kabuk. Yaptı şefim.
1: Ben biliyorum onun neyi yanlış yaptığımı düşündüğünü.
2: Söyle
1: evet.
2: Mi?
1: Yok sıkıntı değil ki bu hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum.
0: Söyleyecek
1: soğanı vardır. Önceden koydum yanlışlıkla.
0: Bir şey olmaz.
1: Hiç fark etmez ki.
0: Yok, yok,
3: soğan yanacak ama.
1: Yok.
4: O şey.
1: Yanmadı hayır.
4: Kuzu eti olduğu için anıl.
3: Efendim?
4: Kuzu eti olduğu için soğanı önde koysan da et pişer. Sıkıntı yok.
3: Tamam.
4: Kuzu eti çabuk pişir.
1: Anıl bence benim hatalarımı yakalamaya çalışacağını önündeki yemeği yapmaya çalışsın.
0: Liderlik nasıl gidiyor?
3: Güzelmiş ama nazara gelmekten çok korkuyorum şefim.
0: Niye korkuyorsun?
3: Herkes dedi ki tesadüf tesadüf hadi bir olur iki olur da bilemedim ya.
0: Mehmet, herkese bir şeyler öğretiyorsun.
4: Şefim.
0: 4 puandasın ya.
4: Şefim, şimdi bir eğitiyoruz. Onlar diyorum bir sal bir şovlarını yapsınlar. Şimdi hep birinci olsaydım onlar şimdi moda girmezler.
0: Öyle mi?
4: Bir şovlarını yap, son gün güzel bir gol atacağım hepsine.
1: Burada gerçekten hiçbiriniz yemek yapmayı bilmiyorsunuz. Bunu iddia ediyorum.
4: Ah canım benim.
3: 7 üçüncü evet. olan.
1: Ay bir kere benim yemeğim
4: sen
1: çok
4: patlıcanı...
1: lezzetliydi. Siz sadece puanlamada şansa yani aldınız.
4: Gülizar'cığım, patlıcanı, isim kebap yapar, patlıcanı soymaman gerekiyor.
1: Mehmet Bey'in bana bir şeyler öğretmesine ihtiyacım yok. Anıl'la Serap'ın olabilir ki zaten Serap'a bugün öğretti.
0: Ver suyunu soğanla at.
2: Su bu mu? Bu mu su?
0: Evet, hayır be ne suyu?
2: Ya bu su gelmiş.
4: Bir şey onun içine döksene.
2: Ha sen git, kurban olurum
4: kız. Hepsini dök. Şefim beni hiç ilgilendirmez, kendisi döktü. Bu patlıcanı vursun bir canım. Bu iş öyledir, teknik şimdi.
2: Ama su bu değil mi?
4: Beni hiç ilgilendirmez. Su odur, dök içine. Arkadaşlar, suyu istip kebabın içine şimdiden attı. Hiç
0: i̇stip
4: problem.
0: Kebabına da nane konulduğunu ilk defa sen.
1: Nane değil, kekik bu.
0: Bu nane.
3: Eyvah.
4: Evet, Gülizar, mutfağın hakimi Gülizar Hanım naneyi kuzu etine koyuyor.
0: Salça nerede bunda?
4: Salçası nerede? Salça kızarmadan mide ekşimesi yapar. Serap, salça yemediğin zaman miden ekşir. Midemin ekşimesini istemiyorum. Kızarmamış salçayla yediğin zaman mide ekşimesi olur. Serap, eğer ki sen benim dediğimi yaparsan gerçekten sana var ya 2021'in en iyi şefi yaparım.
1: Ya
4: istim olmaz.
1: Ya bir şey
4: bu
1: söyleyeceğim.
4: Bu kalın şu güzelliğe bakar
1: tamam,
4: mısın?
1: Tamam bir şey
4: bak,
1: söyleyeceğim.
4: Bak bir de ama şefiz diyorsunuz bak. Şuna bakar mısınız?
1: Bir şey söyleyebilir miyim?
4: Şu inceliğe bakar mısınız?
1: Tamam bunu koyacağımı bu nereden olmaz. Biliyorsun?
4: Koyacaksınız.
1: Hayır bunu koymayacağım belki.
4: Bunu koyarsın buyurun.
1: Tamam bana,
4: buyurun,
1: bana bu buyurun. Konu hakkında
4: olmaz bak.
1: İpucu böyle ince verdiniz, ince yapacaksın. Teşekkür ederim. Ben
4: ince yapacaksın.
1: Ince
4: hadi yap bakalım.
1: İnce
4: hadi.
1: Atıyorum.
4: Yürü.
0: Serap sen şey
4: Serap, öyle yap.
1: Efendim hocam.
0: Sor bakayım niye kabuklarını soymuş. Alacalı soyması lazım. Sen alacalı soymuşsun. O da komple soymuş. Nasıl katlayacağını bir sor bakayım bir.
1: Yok, kenarlardan nasıl dönecek o kabuklar?
4: Bir şey olmaz onu
1: ya,
4: halledeceğiz.
1: Bir şey olmaz. Birazdan göreceğiz bir şey olup olmadığını. Mehmet Bey bence sadece şırdan yapsın.
2: Ben bir şey söylemek istiyorum ya.
0: Söyle.
2: Beni bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir.
0: Kim için diyorsun bunu?
2: Öylesine, ortaya karışık.

0: Gülizar'a niye bu kadar çok bilendin?
1: Çünkü...
2: Ben Gülizar'a bilenmem için bir kere, yani siz şu an şefsiniz.
0: Estağfurullah.
2: Saygım var. Estağfurullah. Ama yani şimdi Gülizar benim kalemim değil. Bilenmem için benim kalemim olması lazım.
1: Serap Hanım bugün yine fazlasıyla dağıldı. Dağılmasını uyarmak istemiyorum açıkçası. Dağılması bizim daha çok işimize yarar. Özellikle benim daha çok işime yarar.
2: Gülizar'cığım, ben asla dağılmam. Dağıtırım.
0: Yapma! Hayır!
2: Ne yapacağım? Difüze mi atacağız?
0: Ya eti suyu dökülür mü? Eti suyu burada lazım ya.
2: Kurban olayım. Tamam. Kurban olayım. Allah! Allah! Allah!
0: Pardon, pardon.
2: Ne oluyor ya?
1: Ben dedim ama biri yakacak dedim bugün bu mutfağı.
0: Kızım sen ne yapıyorsun? Allah'ın aşkına bana bir anlattın mı? Ya yemeğin suyunu niye döküyorsun?
2: Hocam, hocam.
0: Bilmiyorum. Al ne halin varsa gör. Dök, dök, dök. Hatta hepsini yap.
2: Öğretmenim, suyu fazla geldi canım.
0: Ha, buradakilerin suyu az gelmemiş yani.
2: O öyle olmaz. Bu kebabı ben senelerce yaptım be. Şuradan kayınvalideme seslenirim. Yeni evliydim.
0: Dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur. Bu ne? Yandı bu.
2: Yok, bir şey olmaz.
0: Bir dakika, bırakır mısın? Yanık salçaları ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Ya ayarlayacağım.
3: Beni dinle diyorum sana.
2: Ya bir lezzet katacak. Bir şey söyleyeceğim.
0: Söyle.
2: Burada kayınvalideme seslenmek istiyorum. Yeni evliydik anneciğim. Bana geldiniz. Size daha böyle 3 günlük evliyken İslim kebabı yapmamış mıydım? Ve siz dememiş miydiniz harika olsun? Olmuş. Yani ben İslim kebabını 9 yaşından beri yapıyorum.
0: Allah aşkına anlattığın şey anlamlı mı şu an?
2: Kayınvalidem izliyor, 4 gözle kadıncağız bekliyor. Gelinim.
0: Kadın nasıl sana cevap verecek oradan? Şimdi belki yalan söylüyorsun.
2: Belki mesaj
0: belki
2: atar.
0: Sallıyorsun.
2: Şimdi, belki mesaj atar bana motive eder. Evet kızım yaptın sen onlara uyuma diye.
0: Ya seyirci nereden bilecek?
2: Buradan kayınvalideciğime selamlar göndermek istiyorum. Gelinin olarak seni çok seviyorum anneciğim.
0: Bir kuğu dansı yapar mısın?
2: Tabii.
0: Bir bırak kuğu dansı yap.
3: Ya.
2: Allah'ım. Zeybek mi oynasak? Nasıldı?
0: Çok bir de zeybek oyna. Ben... Ege kadınıydın değil mi?
2: Nasıldı?
0: Ege kadınısın sen değil mi?
2: Ben Karadeniz kadınım ama her telde.
0: Horon top bir de.
2: Başka? Siz neredesiniz? Konya. Eşik çalalım. Bak. Çok iyi kaşık.
0: Bir kaşık çal Serap. Kaşık oyna.
1: Serap Hanım, alo. Baş
2: olmaz be.
1: Alo.
0: He.
1: Bir dakika. Alo.
0: Nerede, nerede
2: kaşık? Bir dakika, annem çok güzel çalardı.
1: Duymuyor bizi.
3: Sus, sus. Kutusu atayım sonra.
2: Şöyle olsun, tamam.
0: Kız ver de göstereyim, ver.
2: Çal fazla.
0: Vallahi bak, bunu böyle al.
3: Kapağı nerede?
0: Bunu da böyle al. Tamam, şöyle.
2: Heh. Tamam.
0: Konya, Ereğliliyim ben. Göster, bak.
2: Çal.
0: Şunu bir göster bakayım. Heh. Göster hadi. Gülizar'a göstereyim.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Ben Ankaralıyım. Onu en güzel ben yaparım. O öyle olmaz canım.
0: Abbo.
2: Buyur.
1: Bak canım.
3: Peki Serapcığım
0: Gülizar,
3: gelir misin?
0: Göster.
2: Göster Gülizar. Allah Gülizar.
3: Peki çatala servis nasıl yapılır?
1: Bak bak bak bak. Onu böyle tutacaksın.
0: Göster kız.
1: Böyle böyle böyle böyle böyle böyle çalacaksın. Her şeyi bildiğini zannediyorsun. Şov yapıyorsun. Ama
2: ben
1: bilmenin o kadar çok şey Gülizar. Var ki.
2: Kameralara oynuyorum Gülizar. Var mı Gülizar?
1: Oynuyorsun ona nasıl?
2: Ya siz mi oluyorsun Gülizar?
1: Yok canım.
2: Gülizar.
1: Kaşıkta Serap Hanım'ın önüne geçtim. Yani hem yemek yapıyorum hem birçok şeyde başarılıyım. Bu yarışmada, bu programda gerekli şovu gerektiği yerde ben zaten yapacağım.
2: Gülizar benden ne görürse yapmaya çalışıyor. Bence Gülizar ne yemek konusunda ne kaşık çalma konusunda yetenekli değil.
1: Şov yap. Oyun yap.
2: Tamam.
1: Bunlarda sıkıntı yok.
2: Ben bir şov
1: ama sallayacaksın madem. Usturuplu salla da yerini bulsun.
2: Neyi salladım ben şimdi?
1: Yani öyle. Kaşık böyle tutulur. Yok zeybek böyle
2: yok ben tutamıyorum
1: oynanır.
2: Dedim ama.
4: Yandaki arkadaşım Gülizar elindeki eldiveniyle ilk önce bir burnuyla güzelce oynadı. Sonra onunla yemek yapıyor, tabağına dokundu.
1: Eldivenimle değil, peçeteyle. Anıl sürekli bana oynuyor. yok burnumu sildim, yok eldiven kullandım gibisinden. Ama ben yemek yaparken gözü sürekli benim tezgahımda. Çünkü yemek yapamadığı için, malzemeyi ne zaman kullanacağını bilemediği için sürekli benden kopya çekerek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama şöyle de bir gerçek var, taklitler asıllarını yaşatır.
4: Kesinlikle Gülizar'a bakarak bir şey yapmıyorum, sadece onu kontrol ediyorum.
2: Gülizar yazıklar olsun be.
5: Konuş, konuş.
2: Burada onu şefim yese, ya zehirlense, ya hasta olsa kim
1: her
2: kurtaracak?
1: Her coşkuyu.
2: Kim kurtaracak?
4: Sen gider bakarsın Serap ya.
2: Ben coşku da veririm, her şeyi de veririm.
1: Her coşkuyu.
2: O benim şefim, biricik şefim. Kurban olurum ben ona.
1: Ben en azından eldivenle çalışıyorum hocam. Onlar evet. Eldivensiz çalışıyorlar.
0: Sen niye eldivensiz çalışıyorsun?
1: O eldiven de takmıyor.
4: Şefim, eldiven takıp burnumu temizlemektense...
1: Ya peçeteyle sildim, eldivenle silmedim ki ben burnumu.
2: Gülizar ağlama.
1: Canım burada ağlayacak biri varsa o da şov için yine onu da sen yaparsın.
5: Anıl, seni eğiteceğim. Bir dakika dur. Dur orada, dur orada. Bak, bak, gözüme bak. Sen soğana bak, ben de sana bakıyorum. Bak, bak. Görüyorsun değil mi? Bak, hiç bakmıyorum.
4: Ama abi,
5: bak, alttan bir vur.
4: Bak istersen çünkü kalın oldu.
5: Hiç kalın mı? Bak.
4: Benimkine
5: bir de şuradan bak. Tam ikisini de deneyeceğiz. İkisini de deneyeceğiz. Gel hangisi kalın. Bak, çok da hızlı doğrayacağım. Görüyorsun değil mi? Önce bıçak tutmasını öğren, sonra gel yarış benimle. Bu haşlama mı yapıyorsun?
1: Ay İslim evet yapıyorsun. Haşlama yapıyorum.
5: Bu islim yapıyorsun. Yemi... Su çok koymuşsun. Su.
1: Yemeğime
5: bu kadar
1: dokunmayın.
5: Ben yiyeceğim ben.
1: Hayır yemeğime.
5: Ama doldurmuşsun su haşlama
1: ya,
5: mı yapıyorsun?
1: Ya suyla ne işin var bu senin? Etleri seçeceğim
5: bu şu anda haşlaması yapıyorsun.
1: Ya yemeğime bir şeyler dökülecek.
5: Hayır hiçbir şey dökülmez. Bırak şu yemeğini bahane etme.
0: Evet yerine yapıyorsun. Geç. Tamam, geç şimdi. Yerine. Haydi.
1: Benim yemeğime sen dokunup neden elimin lezzetini bozuyorsun?
5: Senin elin lezzeti yok ki baksana. Mahvettin ortalığı.
1: Mehmet abi, Serap Hanım, Anıl. Bunlardan gerçekten tavsiye almak istemiyorum. Çok biliyorlarsa otursunlar, kendi tavsiyelerini kendileri yapsınlar. Artık gerçekten yetti.
5: Gülizar, gerçekten senden umudum yok. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Yani bence biraz kulağını bana ver. Bari bu kalan günlerde benim elimi dinle, bir şeyler kapın, kendinizi kurtarın.
0: Ya ısınmadı ya.
1: Yusuf, dur.
0: Strateji mi yapıyorsun?
1: Ne
0: Mehmet
1: strateji?
0: Yağ ısınmadan patlıcanları kızartıyor, öyle.
5: Sen Allah aşkına, ya sen ne yapıyorsun?

0: Son 20 dakika. Soğan ne yapacaksın Anıl?
1: Şey, bulgur pilavına.
0: Bulgur pilavının bulguru nerede? Salçası nerede?
1: İlk önce bir soğan.
0: Artık zaman, yani bulgur pilavını tavada mı yapmayı düşünüyorsun?
1: Aa, yanlış tava mı aldım?
0: Bilmem. Buraları bir derle toparla.
1: Hemen toparlıyorum şef.
0: Mehmet sence ne yapıyor Gülize?
2: Valla... Ay! Mehmet Bey,
3: Mehmet yandı.
2: Yakmaya çalışıyor.
4: Patlıcan kızartıyorum.
2: Aa!
4: Kızgın ateş olacak.
3: Mehmetciğim, artık yapamadığını kabul et yani. Tamam, şovunda iyi olabilirsin ama... ...burada yapamıyorsun. Bir tutukluk geldi sana Mehmetciğim. Bak, benim sana yaşam koçu olarak önerim... ...yapacaksın. Kendine güven.
5: Serap, ben tutuklu değil... ...karşımdaki insanı tutuklarım. Çünkü sizin bugün diliniz, damağınız karıştı, birbirinize çattınız. Çünkü artık benden korkuyorsunuz ve korkmayı da devam edin.
0: Efendim, siz evde Mehmet'in yaptıklarını yapmayın. Patlıcanı sudan çıkarttıktan sonra güzelce kurulayın. Sonra yağda kızartın. Yoksa Mehmet şef, Mehmet yanmaz ama...
5: Heyecanda şefim doğru söylüyor.
0: Tehlikeli şeyler yapmayın, yakarsınız kendinizi. Değil mi Mehmetciğim?
5: Haklısın şefim, gerçekten.
0: Kadını da yakıyordun az önce
3: Yanıyordum
0: burada.
3: Yanıyordum vallahi.
5: Ben onu görmedim.
3: Ha, benim bir
5: Sen ayağımın altına niye dolaşıyorsun? Biraz da çıtırlat, çıtır olsun.
3: Benim en korktuğum şey yanıktır.

0: Şefim bir şey söyleyebilir miyim?
1: Söyleyebilirsin tabii.
0: Serap benim gönül işlerime de karıştı.
1: Gönül bana... işlerine mi karıştı?
0: Evet, hayırlı bir kısmet bulmuş benim için.
1: Aa.
0: Beni akşam aradı şefim. Anılcım dedi, sen dedi bekarsın değil mi dedi. Ben de evet dedim.
1: Yok canım, daha neler.
0: Yemin ederim.
2: Rüzgar.
3: Ama ben yaşam ve ilişki koçuyum.
0: Evlenmeyi düşünüyor musun dedi. Yani olabilir ama yaşım biraz genç dedim. Olsun da benim bulduğum aday dedi, tam sana uygun dedi.
1: Aha.
0: Serap'tan bu geldiyse büyük ihtimal vardır bir şey diye düşündüm. Sonra dedi ki...
4: Bence dikkat et.
0: Fotoğrafını attım kıza dedi. İstersen dedi, ben de kızın fotoğrafını göndereceğim sana dedi.
1: He.
0: Dedim ablam, senin dedim uygun gördüysen başım tacısın dedim. Kızın fotoğrafını gördüm şefim.
1: He.
0: Güzel. Biz bir çaya çıkacağız bakalım.
3: Anıl da yani iyi çocuk, sessiz çocuk, efendi çocuk. Gerçekten Anıl'a vesile olmak isterim. Evlensin yani.
0: Tabii ki Serap'ı dikkate alacak halim yok. Serap'tan gelen hayır kendisinin olsun. Ben kendi kısmetimi çok güzel şekilde bulacağım.
2: 10 dakikada bulgurunu koymuşum, altını yakmayı unutmuşum.
1: Normal Mehmet yani. 10 dakikadan beri bulgurun altını...
2: Yakmamışım, yeni yaktım.
1: Ben senin yerinde sok, çok... şunu alırım kenara, büyük ben... yerde hemen bulgur pilavını yaparım.
3: Çok iyi, kenara.
1: Ortalıkları toparlayın.
2: Ben seni dinleyeceğim şefim.
1: Son 15 dakika.

0: tavada bulgur pilavı olur mu sence?
1: Hayır, olmaz.
2: Efendim biz böyle yapıyoruz ama gerçekten.
1: Kim, nasıl kapatacaksın kapağını?
0: Nerede böyle yapıyorsunuz?
2: Yani biz...
0: Evde mi? Ya,
2: yok, evimde değil, ben böyle
0: öğrenci öğrendim. Evinde mi?
2: Ha, öğrenci evinde böyleydik, evet. Çünkü bir
0: makarna haşlıyoruz falan değil mi?
2: Yok, biz çok güzel şeyler yapardık.
0: Oğlum bu tava bak arkada duruyor, ocak orada yanıyor. Ya bulgur pilavı olacak mı sence?
2: Bunu annem hep der ya bana ya.
0: Gülizar, bugün bir özgüven gelmiş sana ya.
1: Şöyle söyleyeyim, bugünkü amacım neydi biliyor musunuz şefim? Yemekleri bir an önce bitirip, yani kendi yemeğimi bir an önce yapmayı bitirip... ...arkadaşlara birazcık nasıl yemek yapılır onu öğretmekti.
0: Evet, artık haydi başlayalım, fırına girsin her şey.

0: Bezi bıraksan öyle.
1: Yok ama neden elim şu an yağlı? Ve ben zaten neden böyle bir tuz var burada bilmiyorum. Yani çok güzel bir tuzluk da. Yani buraya uygun iş değil. O, eski tip gibi şöyle kaseye koyardık.
0: Efendim o öyle değil. Siz nasıl, yanlış yerden tutacaksınız. Işte, bak şefim. Buradan tutacaksın buradan. Bak, evet, şef, bak.
1: Koy biraz. Ha, koy kurban olayım. Koy.
0: Biraz Mehmet, Mehmet bir tuz şov yap.
1: Yapsana yap. Bir şov yap hadi. Bir,
0: demin yaptığın gibi.
1: Oğlum akmıyor ki oğlum.
2: Bir şey söyleyeceğim. Tuzla vallahi beraber akmıyor, başka akıyor, şeyler düşmesin. Bakmadan yapıyorum.
1: Akmıyor.
3: Akıyor. Saç mı düştü oraya? Benim saçım dökülmüyor. Eyvah. Kendi saçınıza bakın. Sizi o kadar zayıf görüyorum ki tuzu artık yamuk dökmeye başlıyorum. Çünkü tuzu ben dik dökmeye ihtiyaç duymuyorum. Hatta tek elle veya yamularak atmaya çalışıyorum. Çünkü siz daha

0: dökmeyi de bilmiyorsunuz.
1: Acaba bununla mı koyacağız?
2: Bilmem. Neyle koymayı düşünüyorsunuz?
1: Şey, kaseyi kapatırız yani böyle evlerde.
2: En son izlediğinizde ne vardı?
1: İşte orasını şey yapamıyorum.
2: Kekik nerede?
1: Ha, kekik burada.
2: Tamam. Kekiği neyin üzerine atıyorduk? Pilavın üstüne
1: atıyorduk.
2: Pilavın
1: üstüne.
2: Pilavı neye koyuyorduk?
1: Ha, buna bu şekilde.
2: Heh, tamam. Şimdi oldu. Güzel.
1: Ha, şöyle mi peki şefim?
2: Sen programın başında burada mıydın? Ya. Evden yeni mi geldin?
1: Ya şefim, o kadar çok konuşuyorlar ki.
2: Kim konuşuyor?
1: Yani Sedef Hanım zaten susturabilene aşk olsun. Mehmet Bey'in de o kadar çok ses çıkartıyor ki yemek yaparken. Hani stüdyoyu yakacak mı? Bizi mi yakacak paninden?
0: Mutfağa giriyorsan sert çalışacaksın, hızlı çalışacaksın. Çalışamıyorsan da girmeyeceksin.
1: Mutfağa girdin. Sert çalışıyorsun.
0: Evet.
1: Ne tabak bıraktın, ne tencere bıraktın, ne kaşık bıraktın.
0: Tabağı günah, kırmadan, günah. Elini kesmeden usta olamazsın.
1: Ama onu bıçakla yapacaksın. He?
0: Ama onu diyorum bıçakla. Ki kırmadan, şey yapmadan usta olamazsın. Bu işler var, mutfağın kanununda var. Kitap üzeri mutfak olmaz. Soğan soyacaksın, patates soyacaksın, ustada laf yiyeceksin. Böyle değerli şeflerde fırça yiyeceksin ki adam olasın, iyi bir şef olasın. Ben 12 yaşından beri mutfaktayım. En çok fırça yedim, ustaya teşekkür ediyorum. Şovun olmadığı yerde yemek olmaz. Hareketin olmadığı yerde de yemek olmaz. Mutfak dedi mi şovlu ve hareketli ve lezzetli olur. Hepsi de bende var ama bunu da ben size burada öğreteceğim.
2: Alaylı mı, eğitimli mi?
1: Ya alaylı da olabiliriz, eğitimli de olabiliriz. Aynı noktaya gelecektim aslında. Ben sonuçta şefimden azar işiteceğime yaptığım işte başarı gösterip ondan aferin almayı tercih ederim.

0: Yok, inan kendim kameralara bakabilirsin.
1: Ya sen benim yemeğimi açıp açıp duramazsın.
0: Hayır, inan kameralara bakabilirsin.
1: Çek elini.
0: Bu sefer yine fırın kapağını açtım. Yine bir fark etmedi ama sonuna doğru fark eder gibi oldu. Ama toparladım hemen.
1: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: İnan ki kendimkindeydim ya. Hayır ya.
1: Ya nasıl oluyormuş?
0: Hayır, inan kendimkindeydim ama. Senin şu an yaptığın ayıp.
2: Ya senin yaptığın ayıp değil yani.
1: Sen ne kadar sinsi çıktın ya. Ay benim lafımı çalma be. Sen sus artık yeter. Öf.
3: Üzerimde hem göz var hem de beni susturmaya çalışıp baskı uygulamaya çalışıyorlar ama ben bunları yemem.
2: Son 3 dakika. Serap.
3: Efendim.
2: Domatesleri ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Ben o kadar kullandım şefim.
2: Ama ben bunu pilava koymanı istedim. Pilava domates doğramadım.
3: İşte yani. Ben şey onu şey yaptım biliyorum. Lafa daldım ya. Çok özür dilerim. Haklısınız. Yiyeceğim. Arada yiyeceğim onu.
2: Son 2 dakika. Hızlı. Kalıpta yapacaktık pilavı.
3: Ne kalıbı?
0: Kek kalıbı.
3: Şey bak kalıp değil mi? Bu kaseye koyuyorum kalıp yapacağım.
2: Mehmet'in yaptığı gibi bak bak yan tarafa bak kopya çek.
4: Kopya çekmek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Anladın mı?
2: Sen bugün koluna ne taktın ya? Hatırlamıyor musun? Serap.
3: Bilezik taktım.
2: Tamam o bilezikle yapacaksın işte.
3: Peki bununla yapsam olmaz mı?
2: Olmaz.
3: Peki.
4: Serap, şefi dinle.
3: Özür dilerim, şefim.
2: Hızlı, son 1 dakika.

0: 10 9
1: Bir dakika.
0: 8
1: Bir dakika hocam.
0: 7
1: Yavaş sayın ne olur. Aa bir şey su kuşa
0: 6,
1: bak. Kuşa bak. Kuşa
0: 5
1: bak, kuşa.
0: 4 3
1: Bitti.
0: 2
1: Oho!
0: 1 0 Kaldır elleri kenara çekilelim.
1: Kaldırma abi.

0: Ben bugün gayet güzel bir yemek yaptım ama bundan sonra daha yemekler yapacağım ve haftanın birincisi ben olacağım.
1: Bugün en güzel yemek benim oldu. Bütün puanları

0: ben toplayacağım. İnanıyorum ki kendi yemeğimi de bulacağım.
1: İslim kebabı hazır, bulgur pilavı hazır. Dokunma, geçelim tadıma.
2: Benim yemeğim.
1: Bakalım tadım aşamasında kim kime kaç puan verir?
3: Şöyle kurulayım sandalyeme.
1: Hazır mıyız?
3: Sizin elinizden yemek yemek benim için bir şereftir. Buyurun Mehmet, buyurun.
1: Muhtar gibi mi oturacaksın yine?
3: Tabii ki.
0: Bunun eti çok güzel pişmiş.
4: Bu eti pişirirse ben pişiririm.
0: Pardon ya.
5: Şefim, kuşbaşı eti çok güzel pişmiş.
3: Göz görmeyince gönül katlanır be.
1: Kimin olabilir?
5: Bu tabak benim.
3: Bence bu yemek benim yemeğim.
0: Bu yemek benim gibi hissediyorum.
5: Benim yemeğim budur arkadaşlar.
1: Herkes kendi yemeğini bulmanın derdinde. Puanın gelsin.
3: Söylüyorum.
5: Bunu Mehmet yapmış diyorum.
3: Bu tabağa puanım
5: 2.
1: Açalım gözümüzü.
2: Benim yemeğim.
1: Günlerden muhteşem bir istim kebabı ve yanına bulgur pilavı yaptık. Bakalım tadım aşamasında kim kime kaç puan verecek? Değil mi Anılcığım?
5: Evet öyle şefim.
1: Gel bakalım ilk senle başlayalım. Evet.
5: Şefim.
1: Başlayalım mı tadıma?
5: Nasıl isterseniz.
1: Hazır mısın?
5: Hazırım. Ama heyecanlıyım.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk istim kebabı ve bulgur pilavını?
1: Şefim, kuşbaşı etleri çok güzel pişmiş. Tam olması gerektiği gibi. Fakat tuz oranı inanılmaz derecede çok düşük. Patlıcan da güzeldi fakat yağı alınmamış. Kızartıldıktan sonra yağını almamız gerekiyordu fakat bu alınmamış, direkt sarılmış.
0: Sence kimin olabilir?
1: Bunları söylediğim için bu benim değil. Mehmet şefin olur. Mehmet Bey'in olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım 0.

0: Açalım.
1: Şefim, inanılmaz derecede çok kötü olmuş. Bunun sebebi patlıcan çok yağlı, yağını bırakmamış. Et bildiğin çiğ, sadece yani tavanın yanından geçmiş, öyle diyelim. Bulguru güzeldi, yani bulguru pişmiş. Ama diğerleri çok kötüydü.
0: Kimin olabilir?
1: Şefim, bu Serap'ın.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım 0.

0: Açalım. Nasıl buldun?
1: Şefim, aslında genel itibariyle güzeldi. Ama çok güzel değil. Normalin bir tık üstü. Etimiz biraz daha pişebilirdi. 1-5 dakika daha pişmesi gerekiyordu. Patlıcanları ince geldi bana. Bu güzel. Yağlı değildi. Yağ alınmış. Bulgurları da aslında pişmiş, fakat bir hani şefim demlenme süresi vardır ya.